0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyehedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Haber âlinin rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz şöyle buyurmuş. Rubbe muallimi hulûfe ebicâde. Rubbe nice manasına Arapça bir tabir. Nice ashabı öğreten kimseler vardır. Burada muallime diye harekelemiş. Fakat sanki muallime olsa daha iyiymiş gibi bana geliyor. Yani nice alfabe öğrenen kimseler vardır manası verilse mana daha iyi olacak gibi geliyor. Peki ne olmuş bu harfleri öğrenen kimselere? Darese fil nücum, yıldızlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Onlara ait bilgileri öğrenmek için uğraşıyor. Ders yapıyor. Leyse lehu indallahi kalakun yevmel kıyame. Bu kimse için Allah indinde, Allah yanında, Allah katında, kıyamet gününde hiçbir nasip yoktur. Bu ne demektir? Ne olur yıldızları insan incelerse, onlarla ilgili ders yaparsa ne olur? Niçin böyle bu kadar nasipsiz kalıyor bu işle uğraşan kimse? İzahı şu, biz şimdi göğe yıldızlara bakıyoruz, Allah gökyüzünde yıldız yaratmış diyoruz, geçiyoruz. Ama eskiden yıldızların insanların talihleri üzerinde tesiri var sanıyorlardı. Yani o yıldızları mesela İbrahim Aleyhisselam zamanında, daha eski ümmetler zamanında yıldızlara tapanlar da vardı. Yıldızlara tapınanlar vardı. Onları mabut ittihaz edenler vardı. İşte şu yıldız şöyle, bu yıldız böyle diye. Hepimizin bildiği, bizim mektep kitaplarında bize öğretilen mesela Yunan batıl dininde o yıldızlara paye veriliyor. Hepsinin bir şahsiyeti var. Hepsi efendim bir insan şeklinde tasavvur ediliyor. Eski zaman içinde bunlara tapılmış. Sonra bu tapınmaların izlerinden, kalıntılarından halkın arasında bir takım asılsız, temelsiz bilgiler yerleşmiş. Yıldızlarla sanki yıldızların başlı başına kendilerinin bir tesiri varmış da insanların talihlerine, işlerine müessir oluyorlarmış gibi bir kanaat uyanmış. Ve bu hususta da efendim yazan, çizen, okuyan, öğrenen, öğreten kimseler çıkmış. İtibar ediyor. Halbuki bak Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz 1400 sene önceden, tabii bizim buna aklımız almaz, yani doğru kabul etmiyor bizim aklımız bunu. Neden? Elhamdülillah okuduk. Yüksek tahsil gördük. Oradaki duran yıldız ile buradaki insanın tarihi arasında ne irtibat olabilir? O da Allah'ın bir mahluku, gökyüzünde yaratmış. İşte şöyle dönüyor, böyle hareket ediyor veyahut şu mıntıkada sabit olarak bulunuyor diye biliyoruz. Onunla bizim arasında bir irtibat olmadığını biz biliyoruz ama insanların yıldızlara taptığı zamanda Allah'ın hak Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın ne buyurmuş? Nice alfabe öğrenen, yani ilim yoluna giren, yazmayı çizmeyi öğrenen, ondan sonra da bu bilgisini tutup yıldızları inceleyip onlarla ilgili ahkam çıkarmakta kullanan insan vardır ki bunlar

Onların ahiret gününde, kıyamet gününde Allah indinde hiç zerre kadar nasipleri yok. O yıldızlarda, o ayda, o güneşte, cümle varlıklarda illa aciz rahmani abda. Hepsi Allah'ın kulları, yaratıkları, mahlukatı. Onların haşa sümme haşa. Allah'ın takdirine ne dehaletleri olabilir, ne şeyleri olabilir. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle oluyor. Maşa Allahu kan, Allah-u Teala Hazretleri ne dilerse ol olur. Ve ma lem yeşe lem yekun. Neyi istemezse, neyi dilemezse o olmaz. Bu kadar. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin meşiyetine, dilemesine bağlıdır. Cümle işler Halık'ındır, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmayınca sanma bir çöp deflenir demiş şair. Yani bir çöp, bir rüzgarda bir dal bile kıpırdanmaz Allah'ın emri olmadıktan sonra. Başka neyin ne hükmü var? Hatta bizim yaptığımız işleri bile Allah-u Teala Hazretleri o yaratıyor. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de sizin amel işlediklerinizde, amellerinizde yaratan Allah-u Teala'dır. Bu ayet-i kerimenin çeşitli tefsirleri var da, yani bu şekilde de izah edenler var. La faile illa hu, Allah'tan başka hiçbir fail yoktur. Faili hakiki Allah-u Teala Hazretleri'dir. Ve ma rameyte iz rameyte velakinnallâhe rame. Ey Resulüm, sen o kumu o müşriklerin gözlerine saçtığın zaman sen saçmadın, Allah saçtı buyuruyor. Burada esrar var ama bu esrarın yüzündeki mana şu ki her şeyi Allah-u Teala Hazretleri dilediği için o yapıyor. Dilemezse onun meşiyeti, dileği hilafına hiçbir şey olmaz, mümkün değil. Asla ve kat'a bir şey olmaz. Hatta sen de ne elini kaldırabilirsin, ne gözünü kırpabilirsin, ne şunu yaparsın, ne bunu. Allah diliyor da, sana rüsat ve müsaade veriyor da, ondan yürüyorsun, ondan konuşuyorsun, ondan bakıyorsun, ondan kıpırdıyorsun. Yoksa hiçbir şey, bir şey yapamaz. Allah'a, Allah'ın kudretine böyle inanan insan, o zaman Allah'ı hakkıyla tanımış olur. Ama şu yıldızın bu tesiri var, öteki yıldızın şu tesiri var diye düşünen bir insan, cahil. Onun için onların Allah indinde nasibi yok. Bugün içinde önemli bir şey. Demek ki Allah'tan gayri bir faile hakiki yoktur. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin yedi kudretindedir. O ne dilerse o olur, neyi dilemezse o olmaz diyeceğiz. Bak, dinimiz nasıl hurafelerle mücadele ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl şey yapıyor. Yani bir takım böyle insanlar vardır ki, efendim hurafayla uğraştığını sanır. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 sene önce nasıl muhitine ışık kaçmış, nasıl gerçeği söylüyor. Ebicat kelimesi, ebced kelimesi manasına geliyor. Ebced dediğimiz kelime var ya, ebced de bu ebicat, ebced, hevvel, hutti, kelemen, sa'fes. 6 isim vardır. Bunlar alfabenin harflerini toplarlar. Bu 6 kelime grup grup alfabenin harflerini toplarlar. Onun için bunların ilk kelimesi ebced diye başladığı için ebced sözü alfabe manasına kullanılmış eski dilde. Onun için mesela küçük çocuk eskiden cüz kesesini alırdı, koluna takardı, omuzuna takardı, mahallenin Sibyan Mektebi'ne giderdi. Tıfıl, yani çocuk. Tıflı Ebced Han derlerdi. Tıflı Ebced Han ne demek? Yani daha alfabe okuyan çocuk manasına. Sonra Ebced hesabı vardır biliyorsunuz. Yani harflerin her birinin bir rakam değeri vardır. Bir söz söylersin, onun içinde kaç tane harf varsa. O harflerin rakam değerlerini topladığın zaman bir tarih çıkar. Buna da ebced hesabı diyorlar. Bizim dedelerimiz çok kullanmış bu sanatı. Bu bir sanat, söz sanatı. Edebi sanat, tarih sanatı deniliyor. Mesela İstanbul ne zaman alındı? Beldetün tayyibetün sözü hangi harflerden meydana gelmişse o harflerin rakam değerlerini topla, 857 çıkıyor. İstanbul 857 Hicri yılında alındı. Beldetün tayyibetün. Yani böyle bir sanat da var. Ebced kelimesi böyle aslı ebicat imiş. Sonradan çok kullanmaktan dolayı ebced haline gelmiş diye söylüyorlar. Bu izahı da yapmış oluyoruz. Yani ebicat demek alfabe demek olmuş oluyor. Bütün bu hadis-i şerifin ruhundan çıkacak mana nedir? Allah-u Teala Hazretlerini biz Müslümanların iyi tanımamız gerekiyor. Gaflete, cehalete, dalalete, karanlıklara saplanmamamız icap ediyor. Gözümüzü açmamız icap ediyor.

icap ediyor. Kulağımızdan her gireni hemen kabul etmememiz icap ediyor. Aklımızın ve dinimizin süzgecinden geçirmemiz icap ediyor. Demek ki hurafalar olabiliyormuş ve bunlar bizim dinimize, imanımıza zararlı dokunuyormuş. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet gününde Allah yanında zerre kadar bir nasibi yoktur diyor. Halat, nasip, az manasına hiçbir nasibi yoktur demiş oluyor. Onun için bir sözü, söz baş tarafında dersimizin ne dedik? Efdelel kitabı, kitabullah dedik. Kitapların en üstünü Allah-u Teala Hazretlerinin kitabıdır. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi olduğu için onun kitabı da kitapların en üstündür. Yolların en iyisi bir sürü yol var. Her insan bir yol tutturmuş bir tarafa gidiyor. En iyisi hangisi? Ve efdelül hediye, hediye Seyyidina Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli, en faziletlisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gittiği yoldur. Ya Rabbel Alemin, sen bizi o yoldan ayırma. Zerre kadar yan tarafa saptırma ya Rabbi. Rubbe hamili fıkhin gayru fakihin ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehluhu. İkra'ul Kur'ane ma nehake ve illem yenheke feleste takra'uhu. Abdullah İbni Amr İbnil Az radıyallahu anhuma, babası da kendisi sahabi, rivayet eylemiş. Tabarani bize naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Rubbe hamili fıkhın gayru fakihin buyurmuş. Nice bilgi taşıyan insan vardır ki aslında kendisi bilgili değildir. Hamili fıkh, fıkhın hamili. Fıkh demek bilgi demek. Yani akla zekaya dayanan böyle derin bilgi manasına geliyor. Onun için dinimizin inceliklerini, ibadetlerimizin inceliklerini anlatan bilgiye de fıkıh diyoruz biz. O fıkıh sahibi insana da fakih denir. Yani dinde bilmesi gereken doğru bilgileri bilen kimse denir. Burada Peygamber Efendimiz diyor ki nice ilim taşıyıcısı vardır ki hamili fıkıh, yani hamili ilim demek. Nice ilim taşıyan kimse vardır ki ama kendisi gayrı fakihin, alim değildir kendisi. Bu sözün manası ne? Yani bazı insanların söylediği sözler dudaklarından gönüllerine inmemiştir. Sadece dillerinde vardır, gönüllerine girmemiştir o sözler. İlmi taşıyor, yani ilim var kafasında. Sorduğun zaman da söylüyor, çıkıp konuşuyor, gönül kapkara, gönlü nasipsiz. Onun için eskiler ilmi ikiye ayırmışlar. Bir, İlmi kâl demişler. Kâle kîle diye oradan buradan nakledilen, sözle söylenen, dille ifade edilen ilim. Bir de hal var bunun karşılığında. O ilim ile amel edip kendi üzerinde insanın onu tatbik etmesi. Şimdi ben biliyorum ki yalan söylemek kötü. Kürsüye çıktığım zaman da söylüyorum. Başkasına da nasihati çekiyorum ama kendim yalan söylüyorum. Ne oldu? İşte bu hadisin hükmü içine girdi insan. Bilgi var, bilgiyi taşıyor kafasında ama kendisi o bilgiyle mücehhez değil. Kendisini yapmamış, düzeltmemiş, tanzim etmemiş o bilginin ışığında. Şimdi bizim çocuk diyor ki, sınıfa girdi hocalar diyor, ellerinizi havaya kaldırın. Herkes ellerini kaldırdı. Ceplerini aramaya başladılar. İşte kim sigara içerse yakalamışlar, cezalandırmışlar. Belki yok ama yani onun için bu aramayı yapıyorlar. Yalnız bizim çocuk diyor ki kendileri içiyorlar diyor, bizim talebelere sigara içmesin diye böyle baskı yapıyorlar diyor. Olur mu? Yani kendisi içip dururken talebenin karşısında hocayım bilmem ne diye tüttürürse o talebeye içmeyi nasıl der insan? Eğer kötü bir şeyse sen de içme. İyi bir şeyse talebeye de mani olma. İyi bir şey olmadığı ortada, çünkü talebeyi takip ediyoruz. Aman içmesin, şey yapmasın, sıhhati bozulmasın diye. Peki bunun kötü olduğunu biliyorsun da sen niye içiyorsun? İşte bu hadis-i şerifin bir misali. Hamili fıkıh, sigaranın kötülüğüne vakıf fakat gayr-ı fakih. Onun ilmiyle mücehhez değil. Hepimiz öyleyizdir. Yani Allah bizim içimizdeki bu tezatlı, acayip durumu silsin, götürsün, idare etsin. Hepimiz böyleyiz. Sigara içenleri ayıplamak bakımından demiyorum. O sigara da öyle, biz başka bir şey de öyleyiz.
Mesela kızgınlığın kötü

olduğunu biliriz, parlayı parlayı veririz. Efendim merhametin iyi olduğunu biliriz, merhamet etmeyiz. Dervişliğin efendim iyi geçim olduğunu biliriz, kardeşe karşı mütevazı olmak, onun hizmetine koşmak olduğunu biliriz. Etrafımıza kan kustururuz mesela. Yani hep başkasına bakmaktan kendi kusurlarımıza bakmamız daha uygun. Nice insanlar vardır ki ilmi taşırlar ama kendileri alim değillerdir. Bu iyi bir şey değil. İnsan ilmiyle amil olmalı. O ilmiyle amil olmadığı zaman o ilmiyle mesul olacak insan. Sen bunu biliyordun da niçin tatbik etmedin diye kıyamet gününde kendisine sorulacak. Onun için buradan hepimize çok büyük dersler çıkıyor. Bildiğimizi tatbik edeceğiz. Bildiğimiz ile amel edersek Allah-u Teala Hazretleri bize bilmediğimiz hayırların kapılarını açacak. Bilmediklerimizi öğretecek. Sen şimdi sana emrolunan şeyi yap, ondan sonra bir başka kapı açılır. Meğer daha ne kadar büyük lütuflar, izzetler, nimetler varmış diyeceksin. Onu tatbik et, bir kapı daha açılacak. Onu tatbik et, bir kapı daha açılacak. Sen olduğun yerde durmuşsun tembel tembel, yürümekten vazgeçmişsin, terakkiden vazgeçmişsin. Sadece durunca da küflenir. Su durduğu zaman sürahinin içine su koyuyorsun. Bir hafta ellemedin mi yemyeşil oluyor. Akacak. Aktığı zaman, hareket ettiği zaman, yürüdüğü zaman fayda var. Vücut bir ay kıpırdamadığı zaman kemikler kireçlenmeye başlıyor. Eklemler kıpırdamamaya başlıyor. Harekette bereket var. Onun için insan bildiğini tatbik edecek, daha ileriye gidecek. Oralarda bir takım şeyler elde edecek, daha ileriye gidecek. Böylece kemal noktasına ulaşacak. Olduğu yerde durursa yazık. Yani olduğu yerde durmak bile ziyandır. Onun için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki men istevfa yevmâhu fehve mağbun. İki günü aynı olan, müsavi olan ziyandadır. Aldanmıştır. Demek ki ikinci gün birinciden daha iyi muhakkak olmalı. Ne kadar önemli. Bu hadis-i şerifi hiç hatırımızdan çıkartmayalım inşallah. Ben de siz de çıkartmayın. Ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehduhu. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye ne olur? Darrahu cehduhu. Cehaleti zarar verir bu sefer. İlmi fayda vermiyor. İlmiyle amil değil. İlmi fayda vermeyince ne olur? Durur mu öyle? Hayır. Bu sefer cehaleti ona zarar verir. Cehaleti onu zarardan zarara uğratır. İkra'il Kur'ane manehake. Kur'an-ı Kerim'i oku, manehake seni kötülüklerden alıkoyduğu müddetçe. O tarzda oku. Yani demek istiyor ki Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i oku, o seni kötülüklerden men eder. Yalan söylemekten, tembellikten, gafletten, efendim zekat vermemekten, yardım etmemekten, merhamet etmemekten, zulüm yapmaktan, neyse men eder. Ve illem yenheke, eğer seni men etmiyor ise feleste takrauhu, o zaman sen onu okumuyorsun demek. Okuyorum, men etmiyor. Okuyorsun, okuyorsun, yine eski hamam, eski tas devam ediyorsa demek ki sen onu okumuyorsun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben söylemiyorum. Madem İngilizceyi okudun, gel Arapçayı da oku bakalım. Kuş tek kanatlı uçar mı? Efendim işte İngilizce'de şey var. Teknolojik şeyleri öğrenmek için bu dili öğrenmek lazım. Gel Arapçayı da öğren, hem teknolojiyi öğren, hem imanı öğren. İmanın ile bak ne kadar kamil insan olursun. Kuş iki kanatlı olduğunu uçar, göklere yükselir gider. Ama tek kanatlı kuş çırpınır çırpınır olduğu yerde döner. Kanadının birisine bir zarar geldi mi gökte bile olsa aşağı düşer. Onun için biz en çok zararı oradan şey yapıyoruz. İnsan ne kadar çok dil bilirse o kadar kişi olurmuş. Kaç dil biliyorsun? Hiç. Bir Türkçe bilirim o kadar. Olmadı. Şimdi bakın Avrupa'dan gelmiş insanlar mesela benim edebiyat fakültesindeyken okurken bir hocam vardı. Bildiği dilleri size sayayım. Kendisi Almandı. Almancayı bilmesi normal. Fransızca bilirdi. İngilizce bilirdi. Yunanca bilirdi. Latince bilirdi. Arapça bilirdi. Türkçe bilirdi. Farsça bilirdi. İspanyolca bilirdi. Rusçaya çalışıyordu. Belki daha başka diller de vardı. Nasıl bilirdi? Farsça neşriyat yapardı. Arapça kitap neşir etmişti. İngilizce kitabına mukaddime yazardı. Yani öyle biliyorum deyip geçmek değil, iyi bilirdi. Onlar o kadar böyle çalışır bilirlerse, biz de olduğumuz yerde sayarsak biz onları nasıl geçeceğiz? Onlara nasıl galip

gireceğiz. Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْيَةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ Gücünüz yettiği kadar onlara karşı güç kuvvet hazırlayın diye ayet-i kerime bize emrediyor. Kültür sahası da bir hak sahası. O bu kadar bilgiyle Arapçayı senden iyi bilince, Farsçayı senden iyi bilince seni aldatmasını da biliyor. Senin karşında bir ayet okusa, birinci kitap şöyle yazıyor dese, senin o Arapça ibareden haberin yok, o kitaptan haberin yok, o müellisten haberin yok. Onun için durur kalırsın. Sen ondan daha üstün olacaksın. Gücün yettiğince ondan ileri gideceksin ki onu yenmek mümkün olsun. Demek ki bir kere oradan kaybediyoruz biz. Bir bilmezlikten kaybediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini onun için öğrenemiyoruz. Tercümeden başlayıp öğrenmek istiyoruz biraz. İyi ki okuyoruz, o da sıkılı veriyoruz, kalıyoruz. Beşikten mezara kadar olduğuna göre ilim, demek ki Arapçamızı ilerletmeye çalışacağız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri böylece inşallah daha iyi anlamak imkanı olur. Bu hadis-i şerif çok önemli. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmamak için bir kere daha manasını söyleyeyim. Nice ilim yüklenmiş kimse vardır ki kendisi alim değildir. Bir kimse ki ona ilmi fayda vermez, cehaleti zarar verir. Kur'an'ı seni kötülüklerden men ettiği müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden men etmiyorsa sen onu okumuyorsun demektir. Bugünden inşallah tevbe nasip etsin, sevdiği yola ayağımızı döndürsün ve o yolda yürümek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife mal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Allahu Teala Hazretleri innemel müminüne ihvetin buyurmuş. Müminler birbirlerinin kardeşleridir, başka bir şey değil. Kardeşleridir buyurmuş. Biz iyi mümin olduk mu, kamil insan olduk mu, Yunus Emre gibi olacağız. Mevlana Celaleddin Rumi gibi olacağız. Kamil veli kullar gibi olacağız. İstemez misin? Arif, zarif, tatlı dilli, güleç yüzlü, başkasına hayır eden, hasenat eyleyen, fedakar, sabırlı, tahammüllü, efendim anlayışlı, yardımsever insanlar olsa bütün cümle cihan halkı, tüccarlar vadeleri gelince borcunu verseler, alacağını verseler, kimse kimseyi aldatmasa, kandırmasa, paralar çarçur edilmese, diyanet olmasa, hırsızlık olmasa, katil olmasa, vurmadan çıkma olmasa, kimse kimseyi üzmese, komşular birbiriyle güzel geçinse, kurt kuzuyla dost olsa istemez misin? Hayal, hayal değil, olmuş bir ara bizim bu memlekette. Gelmişler Avrupalılar, dolaşmışlar bizim diyarlarımızı, kitaplarına yazmışlar. Bu diyar ne günler görmüş, ne mutlu günler görmüş. Neden? İman sayesinde. Aylar geçer mahkemeye bir dava gelmez diyor seyyah. Çünkü diyor bunlar birbirleriyle kavga etmezler diyor. Hepsi hakkını bilir, haddini bilir. Hepsi fedakardır, öbür tarafa daha hayır yapayım de. Onun için bir şey olmaz diyor. Zaten bir şey olsa da mahallenin yaşlı başlı gün görmüş, aksakallı, nurani ihtiyarları o ihtilafı zaten halleder diyor. Böyle günler geçmiş, mesut bahtiyar günler geçirmişiz. Biz elimize parayı geçirmişiz de kaçırmışız, farkında değiliz.
1: Akra.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söylettiriyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri, yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.

0: Ya ber, ya ber. Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Son kabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım. Affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf. Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. Cemalinle iltifat et bana. Refetinle muamele et bana. Ya Malikul Mülk, Ya Malikul Mülk, mülk senindir. Mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk. Dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.
2: Umar ibn Sa'd radiyallahu anh, may Allah be pleased with him. Humility and simplicity. Umar radiyallahu anh went to live with his family in the village and was not heard of again for some time. Umar radiyallahu anh was still a little suspicious about the money of Hims, but mainly he wanted to have some news of his friend. So he said to one of his trustworthy men named Al-Harith, Al-Harith, go to Umar and be his guest. If you find any signs of wealth, just come back. But if you find that he has hard times, give him these dinars. And he gave him a bag with 100 dinars. Al-Harith headed for the village. When he got there, he asked about Umar radiyallahu anh and was led to him. When he met him, he said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, said Umar radiyallahu anh. Where do you come from and how may I serve you? I am from Al-Madinah and I came to meet you. How are the Muslims you left in Medina? The Muslims of the city are fine. How is Amir al-Mu'mineen? Healthy and righteous. Is he administering the laws of Allah? Yes, carefully, as always. O Allah, called Umar, help Umar. I know he has a strong love for you. Al-Harith spent 3 nights at Umar radiallahu anh's home. Each night, Umar gave him a round loaf of barley to eat. That was all the food he had. On the third day, someone from the neighborhood came to Al-Harith and told him, You're causing too much strain to Umar and his family. They have nothing but that loaf which they give you to eat, preferring you over themselves. They are exhausted with hunger and exertion. So if you like, you can come to my place. At that point, Al-Harith brought out the bag of money and gave it to Umar radiallahu anh. What's that? Said Umar. This is from Amir al-Mu'mineen, replied Al-Harith. Take it back to him. Give him my greetings and tell him Umar doesn't need it. His wife overheard this conversation and she called through the door. Take it, Umar. You may need it, and if you don't, you can spend it where it belongs. There are so many people in need here. When Al-Harith heard that he gave the money to Umar and went away, Umar radiallahu anh took the money and divided it in small bags. Before the night had ended, he and his wife had already distributed it to needy people, especially the children of martyrs. When Al-Harith got back to Medina, Umar radiallahu anh asked him, What did you see, O Al-Harith? How is my friend? Hard times, O Amir al-Mu'mineen, hard times and a big heart. Did you give him the money? Yes, O Amir al-Mu'mineen. What did he do with it? I don't know, but I don't think he will keep a single dirham for himself. Umar ibn al-Khattab radiallahu anh wrote a letter to Umar radiallahu anh saying, Whenever this letter reaches you, keep it in your hand until you come to me. Upon receiving the letter, Umar headed for Medina and went to the Amir al-Mu'mineen. Umar radiallahu anh greeted him warmly and asked him to sit close to him. Then he said, What did you do with the money, Umar? Why do you care, since you made it a gift to me, O Umar? Please, tell me what you did with it. I saved myself from it to get the benefit of it on the day when neither wealth nor sons will have any value. Umar radiallahu

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

iman, hani şu kolumuza, elimize, göğsümüze kadınların ziynet diye taktıkları zümrütler, yakutlar, pırlantalar var ya, iman onlardan da kıymetli bir cevherdir. Çok kıymetlidir. Fevkalade kıymetli bir cevherdir. Onun için o mübarek cevherin düşmanı çoktur. Hırsızı çoktur. Nasıl sen şurana hakiki yakutu, iri yakutu taksan, efendim koluna yakut bilezikleri, efendim yüzükleri taksan, hırsızlar nasıl gözlerini diker? Şu adamı bir tenhada, şu kadını tenhada yakalasak da şu mücevherlerini çalsak demezler mi? Bu iman cevherinin de hakiki böyle azılı gangster düşmanları vardır. O düşmanlardan birisi nedir? Birisi şeytan aleyhillâne. Nereden çıkarttın bu düşmanı? Ben çıkartmadım. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor Allah-u Teala Hazretleri. Hep Yasin suresini okumaz mısın? اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ فَتَّخِذُّهُ عَدُوَّا اِنَّ الشَّيْتَانَ لَكُمْ عَدُوُّنْ مُبِنْ demiyor mu orada? Şeytan size apaşikar düşmandır. İşte o imanı çalmak için dolaşıp durur böyle. Fırfır döner insanın etrafında. Ondan sonra اَعْدَا عَدُوُّكَ نَفْسُكَ اَلَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ. En büyük düşmanın şu senin içindeki nefsin var bir. Kendi nefsin. Sana şu yemek yedirten, uyku isteten, hazların peşinde, zevklerin peşinde koşturtan bir nefsin var içeride. O en büyük düşmanlardan bir tanesi o. Ondan sonra kafirler var, fasıklar var, zalimler var, ehli dünya var. Hepsi bizim imanımızın peşindedir. Hepsi yalan yanlış bir şeyler ortaya atar, söylerler bizi sapıtmak için. Kendisine benzetecek yani. Cehenneme ortak arıyor, arkadaş arıyor. Beraber gideceği, kol kola gideceği arkadaş yar arıyor kendisine. Onun için bizi hak yoldan çıkarmaya çalışır. Onun için bu yol ince bir yoldur.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şami.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Midem eli mermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden nabare, beni bunda eyler misin? Yava kıldım ben yoldaşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmak olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşuru gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Harami gibi yoluma arkırı inen karlı dağ. Ben yârimden ayrı düştüm, sen yolumu bağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim hani, Yunus düşte gördü seni, sayrı mısın?

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim 3 tane sosyal hitabımız var, selamlama biçimimiz var. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Tabii bu arada dünya görüşümüzün ifadesi, bizim inancımızın gereği bir selamlama biçimimiz de var. Tabii hani karşımızdaki insana uygun olan biçimde selamlayabiliriz. Fakat merhaba benim çok dikkatimi çekiyor. Merhaba çok samimi bir sosyal selamdır. Büyüklere hitaben merhaba denmez dediğim zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü merhaba rahat ol demektir. Biz bir büyüğe merhaba diyemeyiz. Yani öncelikle selamlamamız gerekiyor. Bu selamın da hani bizim saygınlığımıza yaraşır biçimde ve bizi yansıtır biçimde olması gerekiyor. Bir de ince bir nokta, selam nasıl verilmişse öyle alınır diyorum. Bana selamun aleyküm diyen bir insan aleyküm selam demeliyim. Merhaba diyemem. Günaydın denmişse günaydın derim diyorum. Fakat küçükler büyüklere ve makam sahiplerine lütfen merhaba demesinler. Sonrasında efendim vedalaşırken kendine iyi bak denmez diyorum. Çünkü kendine iyi bak benim toplumumun, benim kültürümün vedalaşma cümlesi değil. Biz dualarla göndeririz insanları, güle güle deriz, Allah'a emanet ol deriz, sağlıcakla kal, hoş gidişler ola deriz. Evin sıcaklığı bu karşılamalarda, uğurlamalarda kendini gösterir ve ailedeki ilişkilerin sıcaklığını biz bunlarla temin ederiz. Teşekkür edene mutlaka cevap verilmeli. Özür dilendiği zaman da cevap verilmeli. Rica edildiği zaman da güzel bir şekilde mutlaka cevap verilmeli diyorum. Efendim bizim peygamberimizin konuşma tarzı zaten bizim örneğimizdir. Ne çok yüksek sesle konuşurdu, ne çok alçak sesle. Bize yaraşır bir şekilde tane tane ve çok ince, çok hani zarif bir tarzda, tonda konuşmalıyız. Tabii bunun için de yine dikkat etmek gerekiyor konuşma tarzımıza ve tonumuza. Efendim insana yaraşır biçimde yaşamayı prensip edinelim. Çünkü kabalaştığımız zaman, kaba davrandığımız zaman önce aslında biz zedeleniyoruz. İçten içe huzursuz oluyoruz. Çünkü bizim içimizdeki güzellik duygusu zedeleniyor. Onun için insana yaraşır biçimde davranalım. Her hareketimizi şöyle bir gözden geçirelim. Yanlış yapıyoruz, insanız biz. Fakat şöyle bir durup disipline ettikten sonra o yanlış tekrar edilmiyor. Benim naçizane tavsiyem, bu muazzam medeniyetin ve kültürün insanlarıyız biz. Bize uygun davranalım. Bize yakışır biçimde davranalım ve yaşayalım diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri, birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki o insanlar için bir şifa kaynağıdır.

0: Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?
0: Farkında ol, Akra dinle.

sadakayla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

müminin başına çeşitli sıkıntılar gelir, dert gelirse, gam gelirse üzülmeyin, sabredin, ecri çoktur. Ama Allah'tan dua ederken afiyet isteyin. Ya Rabbi sen bana dinimde, dünyamda, ahiretimde afiyet ihsan eyle, selamet ihsan eyle. Hem vücudum dinç olsun, hem hastalıklardan uzak olayım, hem de ruhum, başım esen kalsın. Gam, hasavet, keder olmasın diye isteyin. Gelirse de korkmayın, sabredin, ecir çok. Sabrederseniz ecir çok.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecir ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Bari, Ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, Ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen, güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, Ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Vehhab, Ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ

0: الذين آمنوا هدى وشفاء.
1: De ki, iman eden kimseler için o Kur'an bir hidayet ve şifadır.
2: El ahadisü'ş şerife. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
2: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
2: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
2: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
2: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
2: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime

0: yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti deyni ve kahrir rical.
0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani alime a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah.

0: نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur. Ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir. Bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik vallahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı

0: din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O, diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna Bismillahirrahmanirrahim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا.
0: El-Esmaül Hüsna, sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً اِلَّا وَاحِدًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم

0: العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve barakatahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid-deyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım kusurlarımı ortaya dökme, beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
1: Allah'ım her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
0: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Allah'ım bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
0: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
1: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve iste.

0: dilediklerini lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizqan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrak ve ukfiru zikrak ve ettebi'u nasihatak ve ahfazu vasiyyatak.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Mevlamız,
1: sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip

0: kaybedeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca

Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: Ormandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil alemin ve afiyetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الجماعة على من سمع النداء صدق الله فيما قال رواه داود والبيهقي عن ابن عمر جمعة bütün Müslümanların üzerine farz-ı sabit, farz-ı sabit. Cuma, günün ismi olmakla beraber, bugüne ismi verilmiş olmakla beraber, Cuma'dan murat, bugün kılınan Cuma namazıdır. Cuma günü çalışma, iyi bırakmak diye bir şey yoktur bizde. Cuma günü yalnız Cuma ezanı okunduktan sonra namaz bitinceye kadar haram olan vakit odur. O zaman çalışmak kazanç haramdır. Onun gayrı da اِذَا قَضَيْتُمْ سَلَتْ اَذْكُرُ اللّٰهَ اِذَا قَضَيْتُمْ سَلَتْ namazı bitirdikten sonra sen teşhiru filan dağılın işlerinize. Onu çeşitli tefsirlere tefsir etmişler ya. Fakat asıl şey olan namazı ezandan daha cami içindeki ezandan namaz bitinceye kadar olan vakit alışveriş haramdır. Cuma'da bir istirahat günü diye bir gün yoktur. Cuma bu gün kılınan namazın adı. Onun için hakkun vacibin ala külli müslim. Her Müslümana bu cuma vaciptir. Farz tabittir demek. Dört kişi müstesna. Köleler, kadınlar, çocuklar, hastalar ve misafirler. Cuma bugünün adı olmakla beraber kıldığımız o gün namaz, gelecek bir cuma var ya, o cuma ile o cuma arasındaki günahlarımızın da kefaretine sebep olur. O kadar kıymetli bir namazdır. Ramazan'dan Ramazan'a olduğu gibi, hac'tan hac'a olduğu gibi, cumadan cumaya olan cuma namazının edasıyla bu arada olan küçük günahlarımız affolur. Küçük günahlarımız. Büyük günahlar demiyorum. Hatta üç günde ilavesi vardır. Cuma eğer Arafat'a rast gelirse, hac mevsiminde, Arefe gününe rast gelirse, Cuma 70 derece fazileti vardır o seneki haccın. Onun için el cumaatü alâ men simi'an nida. Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanının dahilinde bulunan herkes üzerine bu cuma vardır. Men simi'an nida dedi, o gün orada ezan okundu mu o beldede? O beldede ezan okunan, o beldede içinde bulunan insanların hepsine bu borç tereddüt eder. İsterse harici hudur, beldenin Şafii'ye göre bu. Beldenin haricinde de olsa, kasabalarda, köylerde, olsa da kıymetler,

efendisine bağlıdır. Hürriyeti yoktur bunun. Yani cumada hürriyet şarttır. Bir insandaki hürriyet yoktur. Bu insana cuma vacip olmaz. İkincisi, zi'ille. İlleti var, hastalığı var. Buna da borç değil. Mesela oturak yürüyemiyor. Yahut ama göremiyor. Yahut marit, hasta, gidecek hali yok. Bunlar müstesna. Bunlardan gayrı olan herkes için cuma vaciptir demiş. Vacip demek yani farz-ı ayın. El cumaatü vacibetün ala külli gariyetin fiha imam. Şimdi bu evvelki şeyde bir beldede ezan sesini işiten herkese vacip dedi. Burada da köye indi. El cumaatü vacibetün ala külli gariye. Kariye köy. Herhangi bir köprü, bu köy içinde, o köyde imam vardır. Fiha imamın, bu köyde imam vardır. 3, 5, 10 ne kadar sayısı. Bunun o köyün halkına cuma vaciptir. Ve in lem yekun fiha illa arba. Köyde adam yok. Ancak 3 kişi var, bir de imam 4. Bunlara vaciptir yani. Bunlar cemaat olurlar. 4 kişinin cuma namazını kılarlar. Hatta büyük memleketlerde ancak 2 yere hasretmişler. Arada bir büyük bu varsa, bizim köprüler gibi köprüler varsa, Beyoğlu tarafına bir, bu tarafa bir. Bütün halk bir yere toplanacak, ancak orada cuma kılınacak demişler. Sonra zor insanlar çoğaldıkça zorluklar başlamış. O zaman herkesin bulunduğu yerde namazını kılmasına müsaade edilmiş. Yani cemaat azalınca cumanın kılınmasına mani değil. 4 kişiye kadar müsaade etmiş. Birisi imam, üçü de cemaat oldu muydu? Şafii gelerekten cumanın kılınması borç oluyor. Çok olursa tabii çokluk nispetinde de sevap olur. El cennetü mi'etü derecetin ma beyni külli dereceteyn kema beyni semai vel ard. İlla ahirlerimiz. Cennet yine bak cümlemize lütfetmesin. Parayla alınır bir yer değildir. Allah-u Teala'nın lütfuyla buraya bize orta koyacak. Amellerimizle de giremeyiz buraya. Ancak neyin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olacak. Bu 100 derece üzerine kurulmuş bir yerdir. Her derecenin arası da yer ile gök arası kadar uzaktır. Yani 100 dereceyi bu kadar üzdürsen kim bilir ne kadar yer olacak. Bunların 8 tanesinin adı var. Bir tanesinin adı Firdevs. Firdevs denilen cennet a'lel cennet. Cennetin en âlâ şeysi Firdevs. İsterseniz Cenab-ı Hak'tan Firdevs'i isteyiniz diyerekten de ayrı bir teşvik. Ve vasatuha. Cennetin hem en âlâsı hem de ortası güzeli. Ve fevkahu. Bu Firdevs cennetinin üstü Arşur Rahman. Arş-ı Rahman'dır. Arş-ı Rahman yani akıllımız kabul edemez de bu kadar büyük bir yer ki bu varlıkların hepsi ne kadar varlık varsa yani dünya değil yalnız ne kadar varlıklar varsa bu arşın önünde koca bizim şey denizlerinde büyük denizlerimizde bir samana bir saman çöpüne bir gayya benzetmişler yani ancak. Arş bu kadar büyük bir yer. Efendim? Yürütün halkası demişler. Kıyıya kadar demişler. Çeşitli tabirler var. Samana demişler. Yani büyüklük nispeti aklımızın, hafızamızın alamayacağı derecededir. Ve minha u cennetül firdevsten tetefecceru enharul cennet. Cennetin suları buradan akar. Keizâ seheltemullah. Siz Allah-u Teala'dan dilediğiniz hakta, istediğiniz hakta fes'eluhul firdevs, bu cennet isteyiniz. Firdevs cennet isteyiniz. Yani firdevs-i alada makamımızı eyle diye, yahut makamını Cenab-ı Hak senin firdevs-i alada kılsın diye dua edilir. Bunlar Efendimizin tavsiyesi üzerinedir. Sahabileri el cennetü akrabu ila ahadüküm min şiraki ne'alihi ve ne'arvesi zalik. Şimdi cennet dedi ki 100 derece, her derece yer ile gök arası kadar uzak. Bak şimdi burada diyor ki, cennet size ayağınızdaki giydiğiniz ayakkabının tartması ki üstü demek, bundan daha yakın size.

kadar uzaktı değil ama size cennet bu kadar yakın, cehennemdeki zerk bu kadar yakın. Cennet, Cenab-ı Hakk'ın, yani cenneti kazanma. Cenneti kazanma, Allah-u Teala'nın ve Tekaddes Hazretlerinin rızasını kazanmaya bağlı. Allah-u Teala Tekaddes Hazretlerinin rızası kazanıldı mı, cennet onun için müheyyel. Cennet bazı insanlara da müştak. Biz ona müştak olduğumuz gibi, cennet de bazı insanlara müştak. Kim? Allah-u Teala'nın rızası uğrunda ömürlerini ikna eden insanlara cennet her zaman müştak. Cennetin insanlara, el-cennet akrabu ila ahadikum, sizin birinizde cennet bu kadar yakın ki, min şirakin hali, yani ayağındaki tasmadan daha yakın sana, daha yakın, uzakta değil cennet. Nedir? Hakkın rızasını gözetecek. Hakkın rızasını gözetmek, Hakkın rızasının nerede olduğunu bilinmez. Bilinmediği için Allah-u Teala'nın bütün emirlerine dikkat, kullarına şefkatle arayıp bulmalıdır. Bu ihlas ve sadakata bağlıdır. İnsandaki ihlas ne nispetli olursa Allah-u Teala'nın rızasına o kadar yakın olur. İhlastaki kuvveti de sıdkına bağlı. Sadakati, İslamiyet'teki sadakati ne kadar kuvvetliyse ihlası o kadar olur. İhlası ne kadar çok olursa Allah-u Teala yakınlığı da o kadar olur. Allah'a yakınlığı nispetine de cennetine yakın olur. Fakat diyor ki ihlas kadar zor, İhlas kadar zor bir şey yok. Adı kolay. İhlas. Adı kolay ama Allah-u Teala buyuruyor ki İhlas bir sırdır, bir nurdur. Bu nuru ben ancak sevdiğim insanların içine veririm. Sevdiğim tabiri var. Ben ahbettu. Kimi seviyorsam bu nuru ona veririm. Buna verdiğim vakitte o ihlas sahibi olurum. Kime verdiysem ona. Allah Teala'nın sevdiği kul olabilmek için de olabildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceksin ki orada da o şart. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevebileceksin ki o sevgi seni Allah'a götürecek. Allah da seni sevecek. Niçin? Peygamberin yolunda gittiğin için. Onu sevdiğin için. Allah'ın Habibini seviyorsun. Onun yolunda gidiyorsun. Bundan dolayı Allah Teala seni seviyor. Deyince de o ihlas nurunu senin içine veriyor. İhlas nurunu senin içine verdikten sonra sana cennet ayağından daha yakın. Cehennem de bu kadar yakın. Uzak değil, ikisi de yakın. Nedir? İşte bu yoldan ip arada var. Bir tarafı cennetin, bir tarafı cehennemin. Bu tarafı atlarsan cennete, bu tarafı atlarsan cehenneme. Bu da sana çok yakın. Nedir bu yakınlık? Cehennem yakınlığı Allah'ın yolundan ayrıldın mı? Peygamberin yolundan da ayrıldın mı? Tamam işte. Onun altında, arkasında hemen. Allah hepimiz affetsin. Rızası uğrunda çalışan bahtiyar kullarının zümretine bizi ilhak edin. İslam'ın bir adı var tabii. İslam. Bunun manasında çok geniş düşünceler oluyor. Ben Müslüman oldum diyoruz. İyi. Ne oldun? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah dedim. Müslüman oldum. Ne demek bu? Ben Allah-u Teala'nın yolunda yürüyecek bir insanım diyorsun. Allah-u Teala'nın rızası yolunda yürümeyi kabul eden bir adamım. Müslüman demek bu. Öyle olunca Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkmaması lazım. Bir kere Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkınca ben nasıl Müslümanım ya? Bir kere söz verdim Allah'a ben Müslümanım. Herkes benden selamette. Ben senin emirlerini de kabul ettim, dinini de kabul ettim. Ha, o zaman ne oluyor? Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca yine İslam'dan çıkmıyor yani. Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca da bu devlete, şerefe mazhar olamıyor. Bu nur-u ilahi. Burayı Cenab-ı Hak vermiyor. Şimdi hepimizin terazileri var, mülkleri var, şunları var, bunları var. İyi tohumu kötü yere atar mısın sen? İyi tohumu mutlaka yerin iyisini ararsın. Orasında güzel beller yetiştirirsin. O tohumu oraya atarsın ki ziyan olmasın. Kötü yere atarsan tohum bir şey yarar, kaybolur. Onun için insanın asıl itibar dışına değil, içinedir. Çünkü malum bizim kuyumcular var. Kuyumcuların içerisinde işte çeşitli altın, elyas, İnci, efendim yakut, birçok şeyler var, cevahir var. Bu cevahirleri bir takım kutuların içerisine koyuyorlar, süslü kutuların içerisine. Teşhir ediyor orada, gösteriyor.
Onun kapağı

0: olan kutuda mı? Yoksa onun içerisine konan ufacık bir elmas parçasında mı, küpesinde nesiyse, o küpenin de taşında veyahut nesinde. Elbette biliyoruz ki kutusunda değil kıymet, kutunun içindeki o saklanan küpe mi, yüzük mü, neyse, ondadır. Binaenaleyh insanın kıymeti de insanın bu dışında değil, insanın içerisindedir. Gönül dediğimiz o alemdedir yani. O gönül dediğimiz alem ne kadar kıymetli? Herkesin yetişme nispetine göredir. Herkesin yetişme nispetine göre. Her gönül bir değildir. Peygamberimizin gönlüyle, bu ashab-ı kiramın gönlüyle, bu sahabe-i kiramın gönlüyle bizim gönlümüz bir olur mu? Elbette olmaz. Ama nispet dahilinde her birimizin Allah-u Teala'ya bir gönüllü vardır. İşte o gönül ne kadarsa o kadar Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı hasıl olur insanlarda. Allah cümlemizi affetsin de o gönlü için, gönlü için, şimdi hepimizin kabahati çok. Hepimiz üstündeki kutuyu süslemeye bakıyoruz. Kutu sat, kutuda iş yok. Kutuyu gösterirsin sen alıcıya, işte şu yüzük ister misin, al bakalım. Hiç onun kapağıyla uğraşır mı? Satın alan adam yüzüğü, içindeki yüzüğü muayene eder. Bakın bu yüzük, bu küpe. Nin evsafı nedir? Birkaç tane kuyumcuya gösterir. Kaç ayardır, şudur, budur. Ona emniyet getirirse o küpesi için alacak o kutuyu. Kutu neden olursa olsun. Asıl kıymet onun içinde saklanan bu parçada. Binaenaleyh bizim kıymetimiz de o içimizdeki saklanan gönlümüzde. Biz dişimizi ne kadar süslersek süsleyelim. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bir gün ecel gelip alıp götürüyor bizi. Bunda kimsenin şüphesi yok. Getirdiği vakti o mezarlığa bizi koyuyorlar. Koyduktan sonra şu bedenin kaldığını kimse kabul etmez. Bu beden bu toprağın içerisinde bir zaman sonra dağılıp gidiyor. Dağılıp gidiyor. Artık ona bakılacak bir hal bile kalmıyor yani. Açılsa da bir görsek hepimiz kaçarız oradan. Bu evvela söz kondurmadığımız o vücut bak şimdi ne hale geldi. Demek ki bu o kadarmış işte onun kıymeti. Asıl onun taşıdığı iç halinin kıymeti ona ölüm yok. Ölüm bu cesede. Ceset geldi gidiyor. Topraktan geldi toprağa inkılap ediyor. Ama içindeki ceset, o ruh kısmı, gönül kısmı o bakıyor. Ona bir şey yok. Binaenaleyh onu burada nasıl beslediysen orada o halden karşılaşacak. Onun için mezar ya cennetin bahçesi ya cehennemin çukuru. O burada kazanışa bağlı. Kazandığın takdirde cennet sana senden yakın, cehennem sana senden yakın, cenneti kaçırdığı takdirde. Allah cümlemizin muini olsun da cenneti çok istiyoruz. Neden? Cennette Cenab-ı Hakk'ın rızasının yeri orası. İnsan cenneti ister. Cemalullah orada müşahede olunacağı için. Hakk'ın rızası orada olduğu için serir cenneti. Şimdi bu cenneti bize tarif ediyor. Her cenneti. Cennet denilen o yer. Bina'uha. Onun binası, yapılış tarzı. Lebinetin min fuddah. Bir tuğlası gümüşten. Ve lebinetün min zehebin. Bir tuğlası altından. Altından ve gümüşten yapılmış kökleri, sarayları. Ve millâ tuha. Bunun harcı. Arasına koydukları harç. El miskül esfer. Çok doku neşreden bir misk. Harcı da bundan ibaret. Ve hatta uha. Aralarında koydukları ufak tefek taşlar da. El lü'lü vel yakut. O yakut denilen İnci mercanda yakıtlardan ibaret. Ve türbetuha, onun toprağı ezzel karan, zafrandır denilen mis yiyen bir kokulu yer. Men yedhuduha, kim o cennete girerse şimdi? Yüneamü, enva çeşit nimetlerle arda, burada müteneim olur, yaşar yani. La yeyesü, artık bir daha buna yiis denilen, ihtiyaç denilen bir şey arz olmaz. Yani la yettekuru ve la yehtaç. Hiçbir nimete muhtaç olmaz. Hiçbir zarurete düşmez. Ve yuhalledü. Oraya girdikten sonra bu dünyadaki gibi bir müddet yaşayıp da sonra ölmek kaybolmaz. Bu yok. Ve yuhalledü. Daima orada ebediyetle kalır. La yamut. Ölmez. Daha la tebla. Böyle bir çürümek, eskimek gelmez kendisine. 33 yaşında girilecekmiş. O 33 yaş daim olur insanda. Yani gençlik, tam gençliğin kuvvetli deviri devam eder durur. Burası gibi 40, 50, 60 yaşına gelir, 70 yaşına gelir, hayatından bıkar, artık ölsem diye bakar, öyle iş yok burada. La tebla şehiyabühüm ve la yefna şebabühüm. Ne esbapları eskir, ne de gençliklere bir yokluk gelir. Gençliği daima gençlik, giydiği esbap da her nasıl şekilde olursa olsun eskimek gelmez kendisine.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikatısı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kulların zümresine kabul edilsin. El-Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
2: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.
3: Akra.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu. Bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz. Zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Efendim merhabalar, hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyoruz. Akra'da yeni bir güne merhaba programıyla sizlerle birlikteyiz. Takvimler 3 Eylül Perşembe sabahını gösteriyor. Hayırlı, bereketli bir gün olmasını temenni ederek bugün de sizler için derlediğimiz haberleri paylaşıyoruz.

Bu sabahki son paylaşıma hemen göz atalım yeri gelmişken, ailede güzel ahlakın izleri başlığını taşıyor. Kaydırdığımızda karşımıza çıkan örnekler ayet-i kerimelerden hareketle şöyle: anne babaya şefkat, onlara öf bile deme, onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra suresi 23. ayet-i kerime. Eşler arası merhamet bir diğer iz. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Rum suresi 21. ayeti kerime. Çocuklara güzel eğitim. Namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl, iyiliği emret, kötülüğü engelle. Lokman suresi 17. ayeti kerime. Ve son olarak akrabaya yardım. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakınlığı olana, özellikle akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder. Nahl suresi 90. ayeti kerime. İşte bunlar sadece birkaç ayeti kerime ile ailede güzel ahlakın izlerini bizlere hatırlatıyor. Bu özel paylaşımı Akramedya sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Akramedya sayfamıza göz atalım. Çekut'tan yeni eğitim yılına özel fidan kampanyası başlığını görüyoruz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla Okula Dönüşün Meyvesi Hangisi kampanyasını başlattı. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyorlar. Peki nasıl? dikiliağacımvar.com sayfasındaki topluluk bağışları bölümünden buradan okula dönüşle alakalı kısmı ya da diğer kampanyaları seçebilir ve yine buradan bilgileri ekleyerek istediğiniz fidan türüyle bağışta bulunabilir ve anında sertifikanızı alabilirsiniz. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin çevresel ve ekonomik nedenlerine de değinilmiş. Mesela zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek olmuş oluyor. Yani çok kapsamlı, çok faydalı bir organizasyon daha. Hem fidan bağışında bulunulması, hem yeni fidanların toprakla buluşturulması, hem de büyüyecek olan bu yeni ağaçlarla birlikte tarımsal kalkınmanın ve çevrenin korunmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Haberlerle devam edelim programımıza. Gazetelerin ekonomi sayfalarında indirimli satışlar mercek altında haberini görüyoruz. Yapılan açıklamaya göre 1 Ağustos itibariyle indirimli satışlarla ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini indirimli satışın başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın indirimden önceki fiyat olarak esas alınması düzenlemesi oluşturuyor. Böylece kısa süre içerisinde fiyatı yükselterek ardından yüksek oranlı indirim uygulanması yapıldığı, yani suni zam üstüne indirim yapıldığı izlenimi oluşturan uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Tüketicinin karşısına gerçekte uygulanmamış veya gerçeği yansıtmayan bir fiyatın eski fiyat olarak çıkarılması suretiyle yüksek indirim algısı oluşturulmasına müsaade edilmeyecek. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünler ve hizmetlerde ise indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak reklamı yapılabilecek. Yeni eğitim dönemi yaklaşırken malumunuz gelecek hafta ilk kademeler ve ardından bir sonraki haftada tüm kademelerde bir yeni dönem eğitim öğretim yılı başlamış olacak.
Bununla alakalı uyum sürecine ilişkin yapılacak olan uygulamalarla ilgili çokça haber var gazetelerde. Ama bunun dışında yeni öğrenci profiline

ilişkin bazı önemli notlar paylaşılmış. Dijitalleşme ve değişen ebeveynlik modelleri yeni bir öğrenci profilinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Nasıl? Çocukların dikkat süreleri kısaldı, yüz yüze iletişimleri azaldı. Uzmanlar yeni neslin özellikle güven, iletişim ve aidiyet ihtiyacının arttığına dikkat çekiyor. Bu nedenle yalnızca akademik başarıya odaklanmak yeterli değil, dikkat süresinden iletişim biçimine, yönetimden, duygu yönetiminden, arkadaşlık ilişkilerine kadar yaşanan tüm değişimler, okullar ve öğretmenleri de yeni yöntemler geliştirmeye yönlendiriyor. Dil bilimci doçent doktor Mehmet Gürlek, çocukların dil gelişiminde ebeveynlerin ve öğretmenlerin önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Çocukların yalnızca ekran kullanımını azaltmak yeterli değil. Ev ve okul ortamında çocukların ne kadar konuştuğu, soru sorduğu ve sözel etkileşimde bulunduğu da büyük önem taşıyor. Günümüzde ekrana kapılan çocuklara bir şey sorulduğunda aldığınız cevaplar kısa, net, hatta bir kelime bile olmayan seslerden oluşur hale geldi. Tabii sadece çocuklar için değil, aynı duruma kapılan, ekrana kapılan yetişkinler için de öyle. Çocuklar bir şey sorduğunda anne babaları da evet ya da birazdan bakarız ederiz gibi geçiştirici cevaplar da bulunduğunda bu etkileşim karşı tarafı da yansıyor. Yani sadece çocuklar için değil yetişkinler için de böyle bir durum söz konusu. Diğer yandan yeni eğitim öğretim döneminde çocukların akademik gelişiminin yanı sıra öne çıkan 5 kritik ihtiyaç şöyle sıralanmış. Kendini ifade etme, yani çocukların sözel etkileşimi, iletişimi ve dil gelişiminin önem kazanması. Duygularını yönetme, aidiyet hissetme, görünür olma ve akranlarıyla sağlıklı bir iletişim. Eğitimde başarı yalnızca akademik performansla değil, çocuğun iletişim kurabilmesi, duygularını yönetebilmesi ve kendine ait hissetmesiyle de yakından ilişkili. Evet, dijital cihazlar hayatın her alanında, eğitimde de pek çok kolaylık sağlıyor. Getirdiği faydaları bir yana, eğitim amacının dışında kullanıldığında oyun bağımlılığı ve benzeri diğer ekran bağımlılıklarına yol açabiliyor. Yani burada sınırlı ve kontrollü bir kullanım her zaman önerilmekte. Diğer taraftan bilinçli kullanımın yanı sıra, yani böyle yapılmadan özellikle sosyal mecralarda kaybolup giden ya da buradan akran zorbalığında bulunan çocuklar da sıkça bu dönemde karşımıza çıkan haberler arasında. Bunun önüne geçilebilmesi için pek çok ülkede yeni kısıtlamalar devreye giriyor. Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede 16 yaş altına sosyal medya yasağı uygulaması tartışmalar ve uygulamalar arasında aynı zamanda. Tabii burada yaş kriterinin nasıl belirleneceği, sadece beyana ait mi olacağı, doğrulamaların nasıl yapılacağı konunun tıkandığı noktalar arasında. Diğer yandan Amerika'da sosyal medya şirketlerine açılan davalar var. Pek çok ülkede olduğu gibi. Burada da bu bağımlılığın önüne geçilmesi için sosyal medya şirketlerin bir takım düzenlemeler yapması gerektiği konusu gündeme geliyor. Bununla ilgili gelişmeler devam ederken bu ülkeler kervanı Polonya'da katılmış. Polonya'da yeni eğitim döneminde ülke genelinde ilkokul öğrencilerinin dersler, teneffüsler ve diğer okul faaliyetleri sırasında telefon ve benzeri elektronik cihazlar kullanmasına izin verilmiyor. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların ise bu tür cihazları tamamen okula getirmesine müsaade edilmiyor. Düzenlemede telefonların eğitim amacıyla kullanılması, acil durumlarda ebeveynlerle iletişim kurulması, sağlık veya yaşam açısından doğrudan tehdit oluşturan durumlarla bazı sağlık veya özel ihtiyaç durumları için istisnalar var. Öte yandan Polonya hükümeti de 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni yasal düzenleme üzerinde çalıştığını bildiren bir diğer ülke.

İşte bir başka etki, yapay zeka ile sohbet robotlaştırıyormuş şeklinde bir haber. Yapay zekanın günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi, insan davranışları üzerindeki etkilerini de gündeme taşıyor. Uluslararası bir araştırmada yapay zeka destekli müşteri hizmetleriyle geçirilen sürenin insanların iletişim biçimlerini değiştirebileceği öne sürülmüş. Buna göre yapay zeka insan dilini ve duygusal tepkileri taklit ederek daha doğal bir iletişim kurmaya çalışırken, kullanıcılar da makineler tarafından daha kolay anlaşılabilmek için ifadelerini sadeleştiriyor. İnsanlar arasındaki iletişimde spontane ve öngörülemeyen tepkiler var. Yapay zeka ile kurulan diyaloglarsa algoritmaların işleyebileceği belirli kalıplara dayanıyor. Bilim insanları, insanın karşısındaki taklit etme, karşısındakini taklit etme eğiliminin yapay zeka ile sürekli iletişim halinde olan kişilerde de ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor ve bu durumun zamanla insanların kendini ifade etme biçimlerini daraltabileceği şeklinde bir sonuca varmış. Hatta küçük yaşta kullanıcıların ya da çok yaşlı kullanıcıların, bazen tüm yetişkinlerinde karşısında gerçek bir kişi varmış izlenimine kapıldığı durumlarda söz konusu olabiliyor. Yani gerçek ilişkilerden sanal ilişkilere kayma konusu daha sık gündeme geliyor. Bu süreç robotik insanlık kavramıyla açıklanmaya başlanmış. Kullanıcıların yapay zekanın komutları daha doğru anlaması için iletişimlerini sisteme uyarlaması ve bu kalıpları zamanla içselleştirmesi ihtimali gündemde. Çalışma büyük ölçüde teorik bir çerçeveye dayanıyor ve ortaya atılan görüşler daha kapsamlı deneysel araştırmalarla test edilmesi gerekiyor, ama görünen aslında biraz da malumun ilamı niteliğinde. Yapay zeka sistemlerinin yalnızca verimlilik amacıyla değil, kullanıcıların psikolojik ve etik sınırlarını da gözeterek tasarlanması gerektiği gerçeği bir kez daha vurgulanıyor.

0: Üniversite tercihleri tamamlandı, sonuçlar açıklandı, kayıtlar da neredeyse tamamlanmak üzere. Yarın mazeret kayıtlarıyla bu süreç tamamlanmış olacak ve bu aşamada ilk bine giren öğrencilerin tercihlerine ilişkin veriler paylaşılmış. Sayısal puan türünde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları ve tercihlerinde İlk binde yer alan adayların 490'ı tıp fakültelerini, 434'ü ise mühendislik programlarını tercih etti deniliyor. Sözel puan türünde tarih, eşit ağırlıkta ise hukuk en fazla tercih edilen bölümler arasında görünüyor yine. Diğer yandan yapay zeka ve siber güvenlik gibi geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarda yüksek başarı sıralamasındaki adaylardan yoğun ilgi görmüş durumda. Bu da bir başka veri olarak karşımızda.
1: Farkında ol, Akra dinle. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.
3: Yol durumu.
0: Efendim 8.48 saatlerimiz, öyleyse yol durumunu öğrenme vakti ve bununla ilgili ayrıntıları tabii yine Büşra Pişkin paylaşacak bizlerle. Büşra'nın merhaba, hayırlı sabahlar diliyoruz.
4: Merhabalar, hayırlı sabahlar Yeşil Bey.
0: Teşekkürler. Nedir tıkanan noktalar ve alternatif güzergahlar? Ayrıntılar sizde.
4: Tabii. İstanbul'da trafik şu an itibariyle genel olarak %60 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %56 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %63 seviyelerinde. Anadolu yakasında Deviz Karayolu'nda Gülsuyu'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Kozatağı'na kadar devam ediyor. Bu noktadan sonra trafik akışı biraz normale dönüyor, ancak tabi Avrasya Tüneli bağlantı noktasında Acıbadem çevresinde trafik yine yoğunlaşıyor. Sonrasında Avrasya Tüneli ve devamı açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu'ya geçiş yönünde ise Küçükyalı'dan itibaren başlayan bir yoğunluk var. Esenkent'e kadar etkisini sürdürüyor. Yine Bostancı sahil yolunda ise trafik yer yer yoğunlaşıyor, ancak hafiflediği noktalarda mevcut. Samat yolunda ise Samandıra gişeleri öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Ataşehir Finans Kent bölgesine yaklaşıldıkça kademeli olarak azalıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanmak için ise Küçükçamlıca, Altunizade, Acıbadem ve Üsküdar mevkilerinde trafik yoğunlaşıyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Köprü ortalarına doğru hafiflese de köprü çıkışında trafik açılıyor. Ve yine Ümraniye'de ise Yaman Evler, Esen Evler çevresinde trafik yoğun seyrediyor. Beylerbeyi ve Üsküdar sahil yolu güzergahında da yoğunluk yaşanıyor. Çavuşbaşı'ndan itibaren bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Çamlık Karşıya güzergahında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu, Beykoz ve Kavacık çevresinde etkisini sürdürüyor. Özellikle de köprü bağlantı noktasından artan bir trafik yoğunluğu var. Köprü çıkışında son buluyor ve devamında yol açık seyrediyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde ise D100 Kartaltepe'den itibaren artan bir yoğunluk var. Önce Ataköy'e kadar etkisini sürdürüyor, sonrasında yol açılıyor, ancak yine Zeytinburnu mevkisinde yoğunlaşıyor ve Gayrettepe güzergahına kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında yine bir yoğunluk var. Ancak devamında yol açık. Temat yolunda ise Mevlana mevkisinden itibaren başlayan bir yoğunluk Şerentepe istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ancak devamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor. Ayrıca Esenler Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nden itibaren artan trafik Bayrampaşa Sağmazlılar karşılığına kadar uzanıyor. Halkalı Basın Ekspres yolu, Bağcılar, Bahçeli Evler, Ataköy, Şişli ve Levent çevrelerinde trafik yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor diyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer noktalarında çalışma yapılan bazı güzergahları da paylaşacak olursak, Temat yolunun Çamlık Kavşağı, Kavacık Kavşağı arasında, İzmir Çeşme güzergahında, Temat yolu Gazi Osman Paşa Kavşağı mevkisinde, Gaziantep Kilis yolunda ve Ankara Kırıkkale Delice otoyolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik, yol ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda yine %62 seviyelerinde seyrediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz bu önemli bilgileri için. Biz de kolaylıklar diliyoruz.
4: Hayırlı yayınlar.
0: Efendim yol durumu bilgilerini paylaştı Büşra Hanım bizlerle. Güne merhaba devam ediyor Akra'da. Mesajlarınız da ulaşıyor bir yandan paylaşacağız. 0501 630 3030'a bekliyoruz. Birazdan yeniden buradayız efendim.

şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude. Dünyanın işleri beyhudedir beyhude. Şah desen, kul desen, beyhudedir beyhude.

0: Günün dosyası.
1: Değerli dinleyenlerimiz, günün dosyasında bugün kelimelerimizden söz edeceğiz. Onların değerinin farkında mıyız? Sözlerle, kelimelerle iletişim sağlıyor, muhabbet bağı kuruyoruz. Duygu, düşünce ve fikirlerimizi aktarıyoruz. Varlıkları isimlendiriyor, tanımlıyor, kelimeler aracılığıyla ifade ediyoruz. Kelime dağarcığımızın zenginliğiyle ve ifade kabiliyetimizle ilmi, fenli, kültürel alanda gelişiyor, dönüşüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, "O çok merhametli Allah insanı yarattı. Ona beyanı öğretmekle anlama, düşünme ve ifade yetisi verdi." buyrularak, bir sözü yerinde, yeterince ve zamanında ifade etme kabiliyetimizin Allah'ın bize doğuştan bir ikramı olduğu hatırlatılıyor. Varlıklar arasında duygu ve düşüncelerini en açık ve en güzel şekilde anlatma kabiliyeti insanda bulunuyor. Serveri Serre

Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de az kelimeyle çok anlam ifade etme kabiliyeti Cevamiül Kelim'le donatılmış. Kelimelerini açık ve anlaşılır seçmeye her daim özen göstererek bizlere rehberlik ediyor. Kelimelerin gücünü muhakkak güzel sözde hikmetler vardır hadisi şerifiyle vurguluyor. Sözlerin, kelimelerin etki alanı fazlasıyla çok yönlü. Güzel ve samimi sözle atılan tohum, gönül arazisine kök salarak yeşeriyor. İman, akıl, hikmet, sabır ve merhametle sulanarak, ucu göklere uzanan görkemli bir ağaca dönüşüyor. İnsanın zihinsel işleyişinde, günlük dilde kullandığı kelimelerin etkisi büyük bir önem arz ediyor. Kelimelerin insan psikolojisi üzerinde de etkisi var. Pek çok psikoterapi yaklaşımı günümüzde bilinçli kelime seçimleriyle faaliyet yürütüyor. Hatta bu konuyla ilgilenen bir alt bilim alanı da mevcut. Psikodil bilim. Günlük hayatta sürekli kullandığımız kelimelerin zihinsel şemamız içerisinde yer alan bazı saklı kelimeler olduğunu ve bazen de bizi, belki de kişiliğimizi yansıttığını biliyor muydunuz? Sürekli tekrar ettiğimiz kelimelerin zihnimize ve ruhumuza yerleşip özümüzü etkisi olan bir işlevi de bulunuyor. Bir deneyde nezaketle ilgili sözlere maruz bırakılan insanlar, sonraki dakikalarda daha kibar davranmaya başlıyor. Medyayı takip ederken maruz kaldığımız kelimeler, duygu durumumuzu etkileyebiliyor. Tıpkı Mevlana'nın dediği gibi, insan her nefeste yeni biri olur ve her nefes, içini doldurduğumuz kelimelerle bilmediğimiz bir aleme yolculuk eder. Sonra da oradan hediyelerle geri döner. Zihnimiz milyonlarca yolu olan büyük bir şehir gibi. Yollardan birinde başlangıç noktasını biz belirlediğimizde zihin yol boyunca o rotayı takip eden bir otomatik pilot işlevi üstleniyor. Zihnimize başlangıç rotası belirlerken kelimelerin gücünü ihmal etmeyelim. Zira her birimiz kelimelerden inançlara, İnançlardan davranışlara, davranışlardan gerçekliklere uzanan upuzun bir yolculuktayız. Bu yolculukta bizi iyiye ve güzele götüren kelimeleri seçmeye özen gösterelim. Konuşmalarımızda çok sık yer verdiğimiz olumsuz kelimeleri belirleyip, onları yapıcı, olumlu ve anlayışlı ifadelere çevirelim. Mesela daima, asla, zorundayım gibi baskı altına sokan, üstümüze yük bindiren kelimelerden kaçınmaya çalışalım. Yerlerine mümkün, olabilir, denenebilir gibi olumlu, teşvik edici ve kapsayıcı kelimeler yerleştirelim. Kelime seçimi ile mana dünyamıza zenginlik katmak ve özümüzü hatırlamak da mümkün. Bizi yaratan, bizi biz yapan, kendimiz olmamızı sağlayan yüce varlığı her daim hatırlamak, varoluş amacımıza ulaşmanın, huzuru yakalamanın da anahtarı. Her işimizde ve anımızda Rabbimize teşekkür etmek ve sığınmak, muazzam bir güç ve motivasyon kaynağı. Bu aynı zamanda ona karşı bir vefa borcu da. Özümüzü temiz ve saf tutan, ruhumuzu ve gönlümüzü aydınlatan, bizi var edeni hatırlamamızı sağlayacak bir yöntem, bilişsel anlamda zihnimizde sürekli yaratıcıyı zikretmemizi de sağlayabilir. Günlük dilde kullandığımız kelimeleri bize daima onu hatırlatan bir forma sokmaya ne dersiniz? Mesela umarım demek yerine ancak bir şeyi o nasip ederse olur algısına yönlendiren güçte inşallah diyebiliriz. Beğendiğimiz bir şeye karşı harika, çok güzel, muhteşem gibi sıfatların önünde bir şeyi güzel kılan güç Allah'tır algısına yönlendiren maşallahı getirebiliriz. Keza ne güzel demek yerine bir şeyin tek başına güzel olmayıp ona güzellik katanın ve yaratanın Allah olduğu algısına yönlendiren güçte Allah ne güzel yaratmış cümlesini tercih edebiliriz. Yolun açık olsun yerine yolunda ilerlemesinde önünü açacak gücün Allah olduğunu hatırlatan Allah yolunu açık etsin ifadesini kullanabiliriz. Kendine iyi bak yerine kendi dışında daha kudretli bir varlığa emanet etme algısına yönlendiren Allah'a emanet ol tabirine yönelebiliriz. Nasılsın sorusuna cevap olarak iyiyim yükleminin önüne elhamdülillah ekleyerek iyi olmasını sağlayan güçlü bir varlık olduğunu hatırlayabiliriz.
Yapacağımız şey oldukça basit. Sadece istemek ve dilimize onu hatırlatıcı kelimelerin her birini tek tek eklemek. Sizce de konuşma biçimimiz böylece daha anlamlı hale gelmiyor mu? Başta irademizi ve algımızı yönlendirdiğimiz takdirde kelimelerimiz de zenginleşiyor ve bereketleniyor. Kelime seçerken bilinçli olmaya niyet ettiğimizde kelimelerin gizli gücünün bize sunduğu manayla etkisini deneyimlememiz de mümkün oluyor. Kelimelerin gücünü keşfetmek, bizleri ona götüren her harf ve kelimeyi özümsemek ve yolumuzu aydınlatacak kelimeleri dilimize ve gönlümüze yerleştirmek bizim elimizde. Kelimelerin değerinin farkında mıyız sorusunun ardına düştük ve bu cevapları bulduk. Ayrıntıları yine bu başlıkla Akra Medya'da da bulabilirsiniz.

0: Akran, yol arkadaşım. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: ...9.05 saatlerimiz, mesajınız ulaşıyor bir yandan. Değerli dinleyenlerimiz, Firdevs Hanım yazmış, bir hadisi şerif iletmiş. Kur'an okuyun, zira Kur'an kıyamet günü okuyana şefaatçi olarak gelir. Müslim. Hayırlı sabahlar olsun diyor dinleyicimiz. Antalya döşeme altından Göktürk Yalçın, değerli Akra çalışanlarına, tüm arkadaşlara selamlar diyor. Ve hayırlı sabahlar dileriz tüm Akra FM ailesine ve dinleyen kardeşlerimize. Osmaniye'den selamlar. Seher Kara'nın mesajı, teşekkür ediyoruz mesajınız için.

0: Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler Akra ailesine. Kolaylıklar diyor İstanbul'dan Meryem Hanım. Erzurum'dan selamlar. Uzunca bir süre dinleyemedik. Tekrar kavuşmak nasip oldu. Çok şükür Akra alışkanlığı bambaşka, eksikliğini derinden hissettiğim. Aynı frekansa tekrar buluşmak ne güzel demiş. Yeniden hoş geldiniz öyleyse. Erzurum'dan Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Akra ailesine mutlu, huzurlu, sağlıklı, sıhhat ve afiyetli günler dileriz. Konya'dan selamlarla Betül Hanım ve aynı şehirden Erol Bey de kulağımız gönlümüz Akra'da. Akradaşlarımıza selamlar diyor mesajında. Yaz mevsimini yavaş yavaş uğurluyoruz ancak halen tabi etkileri devam ediyor. Henüz tam sonbahara geçmiş değiliz, sıcaklığın sürdüğü. Dolayısıyla deniz, göl ve suyla haşır neşirin devam ettiği günler içerisindeyiz. Öyleyse uyarılar da devam ediyor. Sisat'ın bir uyarısı var. Boğulma filmlerdeki gibi olmayabilir. Boğulma vakalarının filmlerde görüldüğü gibi çırpılma ve yardım çığlıklarıyla gerçekleşmeyebileceği konusundaki uyarı Sisat'tan geldi. Yani Sivil Savunma Derneği Sisat'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede boğulan kişinin su yutma ve nefes alma güçlüğü nedeniyle yardım isteyemeyebileceği, bu nedenle boğulmanın çoğu zaman sessiz ve hızlı gerçekleşebileceği uyarısı yapıldı. Özellikle çocukların havuz ve denizde gözlem altında tutulmasının önemine dikkat çekilirken, ebeveynlerin sessizce yaşanan tehlike işaretlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Boğulma riskine karşı çocukların suyun içinde yalnız bırakılmaması ve muhtemel tehlikelere karşı sürekli gözetim altında bulundurulması gerektiği önemli vurgulanıyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava var. Doğu Karadeniz kıyılarında, Ordu çevrelerinde, Samsun'un doğu kesimlerinde ve sabah ilk saatlerde Sinop çevrelerinde sağanak yağışlar görebiliriz. Diğer yerlerde az bulutlu ve açık bir hava var. Yine sabah ve gece saatleri için Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus görülebilir. Bu bilgiyi de ekleyelim. Bir de rüzgar uyarısı var. Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre şeklinde esebilir. Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bugün de İstanbul 29, Çanakkale ve Bursa 32, İzmir 35, Denizli 38, Burdur 35, Adana ve Antalya 37, Kayseri 30, Ankara, Konya ve Eskişehir 31, Bolu 28, Düzce 29, Zonguldak 26, Samsun 27, Trabzon ve Rize 27 ki buralarda sağanak yağış devam ediyor. Diğer illerimizde Erzurum 28, Malatya 34, Diyarbakır 38 ve Şanlıurfa 39 derece günün beklenen en yüksek sıcaklık değerleri. Mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor. Noktalamak üzereyken Hayırlı Sabahlar Akra ailesine ve dinleyenlerine, tüm kardeşlerimize selamlar. Osmaniye'den Mustafa Kara ulaşmış bu mesajla. Gökhan Karagül Çeşme İzmir Otoyolu'ndan selamlar diyor. Biz de hayırlı yolculuklar dileyelim öyleyse ve Ahmet Ali Zahit'e Kırıkkale'den mesajını ulaştıran dinleyenlerimiz yani akradaşlarımız arasındalar. Teşekkür ediyoruz. Gün boyunca yine tüm programlarla ilgili görüş ve önerilerinizi 0501-630-3030'a yazabilir ve bizleri aynı zamanda Akra Medya sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Günün ilk rakamları şöyle: dolar 48.31, avro 56.20 lirada, altının gramı ise 6.878 lira seviyelerinde.
1: Akra'da bugün.
0: Günün sohbeti 9.30 dakikada değerli dinleyenlerimiz, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esay Türşen sevgide ve buğzda aşırıya kaçmamayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim surelerinin anlamları ve muhtevasına ilişkin özet bilgileri paylaştığımız En Güzel Rehber 9.50'de, Son Peygamber ve İslamiyet 10'da sevilen eserlerin yer aldığı, kulağınızdan gönlünüze 10.15'te Çöle İnen Nur eserinin seslendirildiği sesli kitap programımız okudukça 10.50'de sizlerle olacak. Uzman tavsiyeleriyle aile rehberini 11.40'da dinleyebilirsiniz. 13'ten haber bülteniyle birlikte olacağız. 14 haberlerin ardından Parkinson hastalığının konuşulacağı Sağlık Sıhhat Afiyet programı yayına gelecek. Saat 15'te Hadisler Deryası var. Yıldız Falı, ilim Tatbiki ve Kur'an-ı Kerim'in Üstünlüğü bugünkü sohbetin konuları arasında. Konuklarıyla kahve molası 16.15'te. Huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarının konuşulacağı İçteki Huzur 17.15'te, gönül dostu alim Mehmet Sait Kotko hocamızın sohbetlerinden derlenen Umman'dan İnciler 18'de, Kur'an ve Kıraat İlmi programı ise 22'de bugün Akra'da sizlerle olacak. Öylelikle bu sabah içinde geldik programımızın sonuna. Nasip olursa yarın sabah yeniden birlikte olmak temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.
1: Güne Merhaba programı sona erdi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Sevgili Akra dinleyicileri, iki canlı aziz ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Cafer radıyallahu anh'ten Deylemi'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki inne kavmen ehabbu kavmen hatta helekü fi hubbihim felâ tekûnû mislehum ve inne kavmen evgadu kavmen hatta helekü fi buğdihim felâ tekûnû mislehum. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, inne kavmen, bir kavim, bir topluluk, bir grup insan, ehabbu kavmen, bir başka grup insanları sevdiler. Bir kavim, bir kavmi sevdi. Kavim sözünden anlayacağımız bir ırk demek değil. Yani İranlı, Afganlı, Hintli, Türk, Kürt veya efendim bilmem Avrupalı, Yunanlı, Bulgar, o manaya değil. Kavmen yani bir grup insan, insan topluluğu, bazı insanlar demek. Bazı insanlar, bazı insanları sevdiler ama İfrat derecede sevdiler. Efendim hatta helekü fi hubbihim. Sonunda bu sevgileri yüzünden helake uğradılar. Felatekünü müslehüm. Sakın siz onlar gibi olmayın. Ve inne kavmen, yine bir takım insanlar, evgadu kavmen, bazı insanlara kızdılar. Efendim buğz ettiler. Düşman gözüyle baktılar. Kin tuttular. Hatta helekü fi buğzihim. Onlara olan kızgınlıkları yüzünden helak oldular. Fela tekûnû mislehum. Sakın bunlar gibi de olmayın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Şimdi burada misal yok. Yani bazı insanlar deniliyor. Bu insanların kimler olduğunu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bildirmemiş. Kimi ima ettiğini de biz şu anda bu okumamızla anlayamıyoruz. Yani ima edilen kimdir anlayamıyoruz ama ehabbu dedi, evgadu dedi. Yani tarihte olmuş misalleri düşünerek söylediğini anlıyoruz Peygamber Efendimiz'in. O zaman biz de Peygamber Efendimiz'den önceki bir tarihi şöyle göz önünden geçirelim. Bir misal bulmaya çalışalım. İnne kavmen ehabbu kavmen. Bazı insanlar, bazı insanları sevdiler. Hatta helekü fihubbihim. Sonunda o sevgi yüzünden helak oldular. Misal. Misal çıkartmaya çalışalım hafızamızdan. Mesela diyelim ki Mısırlıların içinde Firavun'un yaşadığı zamanda Firavun'u ve onun yöneticilerini bazı insanlar sevdi. Tabii sevmese etrafına toplanmaz. Bu bizim takım, bizim devlet, bizden olan kimseler der. Ondan etrafında toplanır. Sevmediği insanların yanından

efendim Kahire'deki yerde tapınakları falan var mı? Şimdi rahiplerini seviyor ki onların sözünü dinliyor kavim. Ama yanlış bir sevgi, o sevgide ifrat efendim derecede bağlılık gösteriyorlar. Sonra kendilerine ikazcılar geldiği halde, peygamber geldiği halde, mesela Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam geldi, gerçekleri anlattı onlara ama Firavun'un tarafını tuttular. Yani sevgileri yanlış istikamette oldu. Firavun'un tarafını tuttular. Hak yolu tutmadılar. Hak yolu temsil eden kimseleri tutmadılar. Onları hor gördüler. Derken bu Firavun'un taraftarlığından dolayı helak oldular. Nemrud'un kavmi de böyle. Düşünelim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de öyle. Yani onlar, Nuh Aleyhisselam onları hak yola çağırdıkça aman diyorlar, sakın ha diyorlar. Efendim tapınaklarınızı, efendim putlarınızı bırakmayın. Putlarınıza vefalı olun. Aman dininizi terk etmeyin bu yeni gelen adamlar, yeni gelen adamlar dediği peygamberler. Bunların söylediklerinden dolayı asırlardır atalarınızın tapındığı efendim putları bırakmayın, atalarınızın yolundan ayrılmayın filan diyorlar. Bu bir taassup. Yani gerçek değil, sadece hissi efendim indiği sevgiden dolayı bir tarafı tutuyorlar ama Allah'ın sevmediği tarafı tutuyorlar. Allah'a karşı geliyorlar. Allah'ın peygamberlerine karşı geliyorlar. Helak oluyorlar. Bunun aksi de var. Efendim bazıları bazı insanları sevmiyorlar. Diyelim ki Kureyş kavmi peygamber efendimiz İslam'ı getirdiği zaman Müslüman olan ashabını sevmediler. İşkence ettiler. Efendim kimisini şehit eylediler. Peygamber efendimizi Mekke'ye mükerremeden çıkarttılar, buğz ettiler. Efendim sonra bu inatlarında, kızgınlıklarında, kinlerinde helak oldular hepsi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle olmamayı da tavsiye ediyor. Bundan çıkan sonuç çok güzel. Peygamber Efendimizin tavsiyeyi, nebeviyesi çok önemli. Yani insanların eski alışkanlıklarla efendim veyahut ne bileyim kendilerinden önceki insanların tutturmuş olduğu yanlış istikametlerde inat ederek, onlara lüzumsuz bir bağlılık göstererek yeni ortaya çıkan gerçekleri, yenilikleri, doğruları, doğruluğu anlaşılmış olan şeyleri, hususları efendim reddetmemeleri lazım. Onların karşısına çıkmaması lazım. Onlara düşman gözüyle bakmaması lazım. Aklını kullanmalı. Mutassıp olmamalı. Tutucu olmamalı. İlim tabi burada da demin birinci hadis-i şerifte söylediğimiz gibi ilim rehber olacak insana. Yani yeni gelen şey, yeni söylenen şey. Yani bir insan çıkıyor ben peygamberim diyor, bir gerçek getiriyor. Yeni gelen şeyi aklıyla mantığıyla ölçecek insan ondan sonra hakkın, aklın, mantığın tarafını tutacak. Peygamber Efendimiz daima aklın tarafını tutmayı tavsiye ediyor. Tabi akıl deyince bazıları diyecek ki tamam hoca efendi çok iyi söyledi vaazında, tamam aklı tutalım ama aklın da çeşitleri var. Yani hatta meyhaneye gidip de kendisini içkiye kaptırmış olan bir insan da bir aklı, bir mantığı, bir felsefesi var. Kumarhaneye gidip de bütün maaşını oraya yatırıp çoluk çocuğunu aç bırakan insanın da bir mantığı, bir düşüncesi, bir felsefesi var. Yani her akıl makbul akıl değil. Makbul olan akıl aklı selimdir. Yani daha doğrusu bilimsel araştırmalarla doğruluğu kabul edilmiş olan gerçekler olmalı. Onun için yani tamam hoca aklı tavsiye ediyor. İşte falanca adam da şöyle demiş, ilim adamı, o halde hemen onun peşinden gidelim diye birler acele etmemek lazım. Belki o peşinden gittikleri, aklını beğendikleri insan da hata etmiştir. Bakın tarih boyunca bir sürü filozof çıkmış. Bir sürü efendim felsefi mektep, ekol ortaya atmış. Sonradan onların yanlışlığı anlaşılmış. Hatta fizik, kimya efendim konusunda bazı çalışmalar yapmışlar. Bazı şeyleri gerçek sanmışlar. Fakat sonradan onların yanlışlığı anlaşılmış. Demek ki yani aklın aklı selim olduğunu düşünmek lazım. Selamette olan bir akıl. Böyle mutaassıp değil, efendim yanlış değil, saplantılı değil, gerçeği temsil eden, ilmi temsil eden bir akıl olması lazım. Onu tavsiye etmiştir Peygamber Efendimiz. Aklın, vicdanın, mantığın tarafını tutmayı tavsiye etmiştir. Taassubu körü körüne efendim bir tarafı tutup kör olarak

0: ben bu taraftan doğmuşum, binaenaleyh böyle yapmalıyım diye. O zaman ilim hayatında, toplum hayatında, dünyevi hayatta, dünyada hiçbir gelişme olmazdı. Herkes böyle, bu kadar böyle mutasip, tutuculuk içinde olsaydı. Bereket versin, gerçekleri görüp, anlayıp hemen ona uyan insanlar var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberlik vazifesini yapmaya başladığı zaman efendim panayırlara gelen kabilelere gerçekleri anlattı. Kabilelere, gruplara, efendim hac yapmaya gelen insanlara ben Allah'ın peygamberiyim, Allah bana kitap indirdi, görev verdi diye anlattı ama herkes kabul edemedi. Yani herkes gerçekleri anlayıp teslim olamıyor. Ama Medine'nin mübarek insanları, efendim ensar, Peygamber Efendimiz'in doğru söylediğini görüp kabul ettiler. Peygamber Efendimiz'i bağırlarına bastılar. Ya Resulallah, bizim şehrimize gel, biz seni bağrımıza basarız, kendimizi koruduğumuz gibi, çoluk çocuğumuzu, malımızı, mülkümüzü koruduğumuz gibi koruruz ya Resulallah dediler ve korudular. Tarihe ensar olarak geçtiler. Efendim muhacirleri bağırlarına bastılar. Mekke'den oraya gidenleri çok yardımlar yaptılar. Nice sevaplar kazandılar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazretlerinin efendim metine mazhar oldular. Demek ki efendim sevgi gözleri kör edip de insanı seveni helake götürecek derecede yanlış işler yapmaya sevk etmemeli. Kızgınlık da gözleri kör edip de yanlış bir kızgınlık insanı helake götürecek bir dereceye gelmemeli. O halde Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi şerifindeki bir tavsiyesini her zaman uygulamaya çalışmalıyız. Sevdiğini ölçülü bir şekilde sev. Efendim belki bir zaman gelir, o sevgi biter. Efendim sevilmeyecek bir insan olduğu anlaşılır, hatalı olduğu anlaşılır. Efendim aşırı ona şey verirsen, bir takım imkanlar sağlarsan, yanlış olduğu anlaşıldığı zaman artık iş işten geçmiş olabilir. Mevki verirsin, makam verirsin doğru sanıp. Fakat sonradan bir de bakarsın ki eyvah keşke vermeseydim. Bu onları kötü yola kullanıyor. Ben bunu sevdiğim için böyle yaptım. Hay Allah, hiç de buna layık değilmiş. Meğer beni kandırmış filan diye. İnsan pişmanlık duyar ama iş işten geçmiş olur. Demek ki her şeyi dikkatli, ihtiyatlı, ölçülü yapmak lazım. Efendim sevgide ve kinde, kızmakta yani, sevmekte ve sevmemekte aşırılığa gitmemek lazım. Yanlışlara düşmemeye çalışmak lazım. Peygamber Efendimiz felate gönü mislevim. Sakın böyle yapanlar gibi kör, efendim böyle körü körüne seven, körü körüne kızanlar gibi olmayın diye tavsiyede bulunuyor bu hadis-i şerifte. Allah hepinizden razı olsun. Allah iki canda cümlenizi aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili akra dinleyicilerim.
1: Günün sohbeti. Değerli akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Mesud olanlarsa cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç gökler ve yer durdukça hiçbir zaman kesilmeyen bir lütuf olarak orada ebedi kalacaklardır.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Nebe Suresi. Sevgili dinleyiciler, çağlar boyu haber kaynağımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Nebe suresinden bahsedeceğiz bugün. 40 ayettir. Adını ikinci ayette geçen kıyamet gününün kastedildiği büyük haber anlamındaki Nebe kelimesinden alır. Amme suresi olarak da bilinir. Sure, yeniden dirilişi ifade eden büyük haber gerçeğini kabullenemeyen müşriklerin kendi aralarında birbirlerine sordukları soruya vurgu yapan bir soru cümlesiyle başlar. Müşrikler birbirine neyi sorup duruyorlar? Nebe suresinde kıyamet gününün hak olduğu, insanlara verilen nimetler, cennetlik ve cehennemlikler ve küfre düşenlerin pişmanlıkları anlatılır. Surenin son ayetlerinde kıyametin bir gerçek olduğu vurgulandıktan sonra kıyameti inkar edenlerin yaşayacakları pişmanlık yakarışıyla sona erer.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Farkında ol, Akra dinle. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rablerine saygı duyup emrine uygun yaşayanlarsa bölük bölük cennete sevk edilecekler. Nihayet oraya gelip de kapıları açılınca cennetin bekçileri onlara, "Size Allah'tan selam olsun, tertemizsiniz, artık ebedi olarak buraya girin," diyecek. Cennetlikler, "Bize verdiği cennet sözünü yerine getiren ve bizi dilediğimiz kısmında oturacağımız cennet yurduna mirasçı yapan Allah'a hamdolsun. Allah için çalışanların mükafatı ne güzelmiş," diyecekler.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Mahzure'nin Müslüman ve Mekke müezzini oluşu. Ebu Mahzure der ki, 10 genç arasında Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e gitmiştik. O zaman kendisi bize insanların en nefret edileni, istenilmeyeni ve hoşlanılmayanıydı. Huneyn dönüşünde yolda Resulullah Aleyhisselam'a rastladık. Cirane'de Resulullah Aleyhisselam'ın müezzini namaz için kalkıp ezan okudu. Müezzinin sesini işitince bizler gizlenmiş olarak onlarla alay etmiş olmak için ezanı yüksek sesle tekrarladık. Resulullah Aleyhisselam, "Getiriniz bana şu gençleri," buyurdu. Getirildik, önünde durduk. Bize, "Hadi ezan okuyunuz," buyurdu. Okuduk. Okuyanlardan biri, sonuncusu bendim. Resulullah Aleyhisselam, "Sesini en çok yükselttiğini işittiğim içinizden hangisidir?" diye sordu. Arkadaşlarımın hepsi birden bana işaret ettiler ve beni doğruladılar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam onları saldı, beni orada tuttu, alıkoydu. "Bunun işitmiş olduğum sesi ne güzeldir. Kalk namaz için ezan oku," buyurdu. O zaman bana Resulullah Aleyhisselam'dan da onun emrettiği şeyden de daha sevimsiz gelen bir şey yoktu. Resulullah'ın önünde ayağa kalktım. Ezan okumayı bana kendisi öğretti ve ezberletti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alas salah, hayye alas salah, hayye alel felah, hayye alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah de, dedi. Sabahın ilk ezanını okuduğun zaman da hayye alel felah'tan sonra es-salatu hayrun minen nevm, es-salatu hayrun minen nevm. İkamet getireceğin zaman da kad kâmeti salah, kad kâmeti salah de, duydun mu? Allahu Ekber ve eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken sesini kıs, buyurdu. Sonra beni çağırdı. Ezanı okuttuğu zaman bana bir kese gümüş para verdi. Elini alnıma koydu. Yüzümü gözümü sırtımı sığadı ve "Allah senin hakkında hayırlı ve mübarek kılsın," buyurdu. "Ya Resulallah, Mekke'de benim müezzinlik yapmamı emretsen," dedim. "Senin Mekke'de müezzinlik yapman için emir veriyorum. Git Mekkelilerin ezanını oku. Attab bin Esid'e Mekkelilerin ezanını okumamı bana Resulullah emretti de," buyurdu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'a karşı içimdeki bütün sevgisizlikler gidip yerine sevgi doldu. Mekke valisi Attab bin Esid'in yanına vardım. Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle namaz ezanlarını okumaya başladım. Ebu Mahzure Huneyn'den dönüşte Cirane'de Müslüman oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Ebu Mahzure önceleri ezanı Bilal-i Habeşi ile birlikte okurdu. Kendisi ezan okuyanların en gür ve güzel seslisiydi. Mekke Mescid-i Haram müezzinliği, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Mahzure'yi tayin edişinden başlayarak oğuldan oğula geçe geçe sürüp gitmiştir. Ebu Mahzure, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eli değdi diye saygısından dolayı alnının saçını hiç kestirmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın umre yapmak üzere Cirane'de ihrama girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'de 13 gece kaldıktan sonra Zilkade ayının bitmesine 12 gece kala çarşamba gecesi Cirane'den ayrılacağı sırada Cirane'de kaldığı müddetçe namazlarını içinde kıldığı vadinin alt tarafındaki yamaçta bulunan mescide vardı. Orada Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra umre için ihrama girdi. Cirane vadisini ihramsız geçmedi. Bunun için Mekkelilerle çevresindekilerin Cirane'de ihrama girip umre yapmaları eftal sayılmıştır. Peygamberimiz aleyhisselam devesine bindi. Cirane'den geceleyin umreye niyetlenmiş olarak ayrıldı. Batn-ı Serif'e doğru yönelip Medine yoluna kavuşuncaya kadar ilerledi. Mekke'ye geceleyin girdi. Beytullah'ı görünceye kadar telbiyeyi kesmedi. Kabe'nin Beni Şeybe kapısında devesini ıhtırdı ve Mescid-i Haram'a girdi. Geceyi Mekke'de geçirmiş gibi sabahladı. Ashabıyla birlikte Kabe'yi tavafa başlamadan önce omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğu altından alarak sol omzu üzerine attı. Tavafın üç devresini adımlarını kısaltmak, omuzlarını silkelemek suretiyle hızlı ve çalımlı olarak, tavafın dört devresini ise sükunetle ağır ağır yürüyerek yaptı. Peygamberimiz aleyhisselam Safa ile Merve arasında dört gidiş üç gelişten ibaret olan sa'yı de deve üzerinde yaptı ve yedinci devresinde Merve yanında başının saçını kazıttı. Peygamberimiz aleyhisselamın başının saçını kazıyan Beni Beyza'ların kölesi Ebu Hind veya Hıraş bin Ümeyye'ydi. Peygamberimiz aleyhisselam bu umrelerinde kurban kesmedi. Attab bin Esid'in Mekke valiliğine tekrar tayin edilişi. Peygamberimiz aleyhisselam umresini yapıp Medine'ye dönmek üzere Mekke'den ayrılacağı sırada Attab bin Esid'i Mekke'ye tekrar vali olarak tayin etti. Zaten Huneyn gazasına çıkarken de onu Mekke'de vali olarak görevlendirmişti. Attab bin Esid, "Ya Resulallah, beni niçin arkanda bırakıyor, yanında götürmüyorsun?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ey Attab, benim seni kimlerin üzerine vali tayin ettiğimi biliyor musun?" diye sordu. Attab, "Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ben seni Yüce Allah'ın ev halkı üzerine vali tayin ediyorum. Sen buna razı değil misin? Eğer onlar için senden daha hayırlı olanını bilseydim, bulsaydım, onların üzerine onu tayin ederdim." buyurdu. Attab bin Esid gerçekten salih, bilgili, faziletli, son derecede vera ve takva sahibi Allah adamıydı. Kendisi vali tayin edildiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam ona günlük 2 dirhem valilik maaşı geçimliği bağladı. Attab bin Esid Mekke halkına Peygamberimiz aleyhisselamın kendisini günlük 2 dirhem geçimlikle Mekke valiliğine görevlendirdiğini, geçim hususunda hiç kimseye muhtaç olmadığını bildirmiş, 2 dirhemle açlığını gideremeyen kimsenin karnını Allah acıktırsın demiştir. Yüce Allah ondan razı olsun.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: Dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar sevgili Akre FM dinleyenleri. Güzel bir günde Dinlendiren Musiki programında sizlerle beraberiz. Efendim hepiniz radyolarınızın başına Dinlendiren Musiki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamlar, sevgiler, muhabbetler bizden efendim. Gerçek aşkı bilen kalp bir damla suya bile hürmetle bakar diyor Hazreti Mevlana. Aşk demişken de ilk olarak Yunus Emre'nin güzel bir eserini dinleyerek başlayacağız programımıza. Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kane diyor Fatih Akçay. Aşk şerbetinden içenlere selam olsun.

0: Dinlendiren musiki.
1: Gönül hayran oluptur aşk elinden. Ciğer püryan oluptur aşk elinden. Erkan Mutlu'ya kulak veriyoruz bu güzel eser için.

0: Dinlendiren musiki.
1: Gönülde Allah aşkı olunca dilde zikir hasıl olur. Onu anar diller, onu işitir kulaklar. Onu hatırlatır her şey. Kendini alamazsın, zikretmeden duramazsın. Aşık isen gel durma, dön Mevla'nın aşkına diyor Ender Doğan.

Herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş burada kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim.

Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dadaş'ım. Dedik ya, bir babanın oğluyum, yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elinde kemençe, bir elinde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizin. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi, sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab, koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı, şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanla değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mites dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğümüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının, nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Eser: Çöle İnen Nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Merhaba kitap severler. Mekkeliler peygamberimize söz geçiremeyince Ebu Talib'i sıkıştırmaya başlamışlardı, hatırlayacaksınız dünkü bölümlerde. Heyetler tertip edip gönderiyorlar, kah tehditle gözünü korkutmaya, kah iltifatlarla aklını çelmeye çalışıyorlardı. Nafile. Karar verilmiş, Mekke'nin en dirayetli adamı Ebu Talib mevkiini zerrece değiştirmemişti. 23. Bölüm. Şimdi vaziyet hecelenmesi hiç de zor olmayan bir serahat belirtiyor. Kureyşlilerin hidayete kavuşanlarıyla küfürde kalanları arasında kanlı bir çarpışma. Kaçınılması imkansız bir neticedir. Zira inkılapların inkılabı meydana gelmiş ve madde akrabalığı üzerinde dünyanın en titiz kabile örneği Kureyş, bütün insanlığa ruh akrabalığını getiren ve her şeyden evvel kavim taassubunu kaldıran yeni ve mutlak dine karşı olanca mesnedinin çöktüğünü sezmeye başlamıştır. İnkılap o kadar büyüktür ki bütün insanlığa ve bütün zaman ve mekana mahsus din, insanlığın kavmiyette en asabi kadrosu içinden fışkıracak ve evvela kabile taassubu fikrini yıkacaktır. Bütün insanlığa Allah müjdesini getiren tek kişi ve onun karşısında fert fert dalaletine azgın bir kavmiyet hırsında ve putların barikada arkasında toplayan bir kabile. Müjdeci de bu kabilenin içinden çıkıyor. Mucize üstü mucize çapında bir zuhur. Ve bu hal zuhurun ilahi olduğuna en büyük hüccet. Hücceti de ne yapacaksın? Evvela ona inan ve sonra bütün hüccetleri ona bağla. Bir davet levhası, Allah Resulü'nün yakınlarını davete memur oldukları zaman ettikleri bir davet şekli. Bir davet şekli ki en büyük mucizenin en basit eda içinde saklanması gibi bir şey. Bir ölüyü değil, gelmiş ve geçmiş, toprak ve kül olmuş ölüleri parmak ucuyla tek işaretle mezarlarından kaldıracak kudret bile bu davetteki ihlas kudreti tesirinden hafif. Bir incelik, tabilik, samimilik ve nihayet inandırıcılık ki mucize çapının üstünde. Öyleyse en büyük mucize. Evet, tabiliği ve madde yönünden hiçbir harikulade olmayan cereyanıyla bu hadise en basit tavrın içinde namütenahi derin bir mana sığdırarak öyle bir mucizeye varmaktadır ki onun yanında bütün harikuladelikler sönmekte. Mekke'de bir meydan yerinde yahut şehir dışında gong gibi bir alet. Tabii zamanlarda kimse bu alete el süremez. Yasak. Yanı başındaki tokmakla üzerine vurulduğu zaman Mekke'nin kaynayan havası madeni ürpermelerle dolar, herkes işini gücünü bırakıp sesin geldiği tarafa koşar. Herkes buna mecbur. Zira bu alet ancak müthiş bir düşman hücumu, su baskını, yangın afeti filan ve falan gibi hallerde çalınabilir. Başka türlü ona dokunulamaz. İşte herhangi bir gün herkesin işiyle gücüyle uğraştığı herhangi bir saat. Görünürde fevkaladelik adına hiçbir alamet mevcut değil. Bir an, tehlike gongu çalmaya başlıyor. Dört bir koldan Mekke'nin kaynar havasını kamçılayan tunç ürpermeleri. İşini gücünü bırakan herkes meydan yerinde. Meydan yerinde gördükleri vakar ve heybetin ta kendisi Allah'ın Resulüdür. Toplananlara bakıyorlar. Bütün nazarlar üzerlerinde kümelendikten sonra mukaddes parmaklarını yanındaki bir dağın zirve noktasına çevirip soruyorlar. Bakın Kureyşliler, bakın ve kulak kesilin. Ben size desem ki, işte bu dağın arkasında bir düşman toplandı, şehre hücum etmek üzere. Hücum edecek ve mülkünüzü yakıp yıkacak. Çoluk çocuğunuzu kesip öldürecek. Bir an sükut. Böyle deseydim bana inanır mıydınız? Hep bir ağızdan cevap. İnanırdık. Sen yalan söylemezsin. Lakabın El-Emin. Bunun üzerine Allah'ın Resulü mukaddes

başı vecd içinde yükselmiş, şu mucizeüstü karşılığı veriyor. Öyleyse buna da inanın. Ben Allah'ın Resulüyüm. Size hak dini tebliğe, sizi kıyamet günüyle korkutmaya memurum. Buna da inanın öyleyse. Yalan ihtimalini muhale götüren, ihlas derecesini mutlak hale getiren, onun içindir ki yeri her harikanın üstünde olan bu ihlas edası, yalnız Kureyş'in nasipsizlerine tesir etmiyor. Bizi bunun için mi çağırdın diyorlar ve biraz sonra deli diyecekleri kurtarıcılar kurtarıcısının yanından aralarında küfür delisi Ebu Leheb, her biri ayrı bir tefsirle başını sallaya sallaya ayrılıp gidiyorlar. Dünya durdukça bu ihlas misali içinde tek vicdan kıvılcımı saklayan kalpleri yakacaktır. Fakat Allah'ın insaf vermediği kalplere tesir etmeyecek. En başta vecd ve aşk içindeki müminler ve sevgili amcası Ebu Talip ne yapsınlar, onu nasıl korusunlar? Artık Ebu Talip Allah'ın Resulünü korumak fikrinde kendi aile koluna bağlı birkaç belirsiz şahısla beraber yapayalnız kalmıştır. Aynı kolun en kudretli unsurlarından biri olan Ebu Leheb ise kainatın efendisine düşmanlıkta bütün düşmanlardan azılı. Zevcelerin en şefkatlisi Hazreti Hatice, kafirlerin muamelesinden üzülme diyor mukaddes zevcine. Cahillik onların ana sıfatı. Bundan senin tertemiz ve berrak ruhun bulanmasın. Bütün peygamberler bu çileyi çekmişlerdir. Allah yolunun çilesidir bu. Ve çileyi doldurmaya memur, onun büyük ruhu bu hitapta bütün bir huzur ve emniyet duygusuna kavuşuyor. Ebu Talib'in Allah Resulü üzerindeki himayesi noksansız ve fütursuz devamda. Bu hususta Ebu Talip Resuller Resulüne hitaben ve Kureyş topluluğuna karşı bir de şiir söyledi. Sana kimse zarar veremez, bunu candan taahhüt ederim. Meğer ki ben ölmüş olayım ve toprakla üstüm örtülsün. Sen bütün davanı açığa vur, insanları apaçık davet et. Sana kimse zarar veremez, vazifenle müjdelendin sen. Onunla gözlerin nuru olacaksın, beni de çağırdın yoluna. İnanıyorum evet, sözünde sadıksın. Emin sıfatın herkesçe malum, dinin de dinlerin en hayırlısı. Fakat ne çare, ne çare, eğer beni Kureyş utandırmasaydı, elbette ki bu dine girerdim, yalnız bu din için çalışırdım. Hayret, Allah Resulü uğrunda göstermediği fedakarlık bırakmayan, onu şahıs planında en çok seven ve koruyan, fakat bir türlü o büyük şahıstaki büyük Resul'e teslim olmayan Ebu Talib'in ruh haleti bir çözülmez düğüm. Hayret kelimesi bu düğümün belirttiği korkunç tezatları ifade eden aciz. Hem inan yahut inandığını söyle, hem de peşinden akıl almaz saikler yüzünden sıyrıl ve kabul etmemekte mazur olduğunu bildir. Bu da Allah'ın hesaba sığmaz bir hikmet cilvesi. Ebu Talip muammasını onun ruhunu teslim edeceği an çözeceğiz. Senenin hac mevsimi yaklaşmaktadır. Her sene hac kafilelerini karşılamak için kabile kavgalarına nihayet verirler. Yine öyle oldu ve Kureyşliler Allah'ın Resulü'nün hacılar üzerinde bırakacağı tesiri münakaşaya giriştiler. Nasıl engelleyebilirler? Kaygı büyüktür. Ya Arabistan'ın her tarafından kol kol sökün eden hacılar üzerinde onun birdenbire ve müthiş bir tesiri başlayacak olursa? Ya bu hacılardan kol kol İslamiyet'e akın edecekler bulunursa? İlahi memuriyetin haberi her tarafa yayılmıştır. Mekke'den etrafa doğru haber dalga dalga intişar ediyor. Mekke'de Haşim oğullarından Abdülmuttalib'in torunu Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor ve herkesi yeni dine davet ediyor. Elbette ki hacılar onu merak edecekler, kendisini görmek, davasını dinlemek, sözlerini işitmek isteyecekler. Ya birdenbire cazibesine kapılacak ve peşinden sürüklenecek olurlarsa, o zaman ne olur Kureyş'in hali? Kureyş nasipsizleri bu ihtimale karşı alınacak tedbirleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, içlerinden en yaşlı zat olan Mugire oğlu Velid'in evinde toplandılar. Sualleri şunları teşkil ediyordu. Onun hareket hattını hacılara nasıl belirtelim? Şöyle mi desek, böyle mi desek? Filan türlü falan türlü mü manalandırsak? Bunun için ona ne isim verelim? Kahin desek nasıl olur? Mecnun desek, ya şair desek? Tekliflerden hiçbiri kabul olunmadı ve hale uygun sayılmadı. Nihayet
tek bir sıfat Kureyş nasipsizlerinin

0: tesellisini yerine getirdi. Sahir diyelim, büyücü. Bunu ittifakla münasip gördüler. Şöyle düşünüyorlardı. Sahirdir, sihir ustasıdır. Zira öyle bir din neşrediyor ki, onu kabul eden babasından, anasından, kardeşinden, karısından, aile ve kabilesinden ayrılıyor. Hiç de gam çekmeden. Bu nasıl olur? Ancak sihirle olur. Tesellilerini buldular ve ilahi mucizenin bir tarafını görür gibi oldukları halde sihir izahından rahata kavuştular. Bir müddet sonra Arabistan'ın her tarafından yığın yığın hacı gelmeye başlayınca hemen karşılarına çıktılar ve rast geldikleri adamın kulağına eğilip fısıldadılar. O bir sahirdir, sihir yapar. İnsanın gözünü boyar, aklını alır ve dünyayı ona istediği gibi gösterir. Aman sakın inanmayın, sakın güvenmeyin. Gelen hacılar kafa kafaya vermiş, merak ve dehşetten fıldır fıldır dönen gözlerle bu sihirli telkinleri dinleye dursun. Bu usul gayesine erişmedi. İsnadı duyanlar söylenenlere inansın veya inanmasın, büsbütün merak, tecessüs ve cazibe hissine kapıldılar. Allah Resulü'nün sözlerini ve hareketlerini büsbütün merak ettiler. Onu yakından takip ettiler. Yerlerine döndükleri vakitte mukaddes isimlerini Arabistan'ın her tarafına yaydılar. Mukaddes ismi duymayan köşe bucak kalmadı. Fakat bu kafileye toplu ve umumi olarak din telkin edilemedi. İslamiyet henüz bir huruç hareketine girişilecek şartlara malik değildi. Hiçbir tertip ve tedbir iman dairesinin içini karıştıramıyor ve ona giden yolları tıkayamıyor. Çaresi yok, ne yapsalar boş. Kuru kafalarını ellerinin içine almışlar, habire hesap ediyorlar. Ne yapalım, ne yapalım da bu cereyanı durduralım? Yoksa işi aynı kabileye bağlı aileler arası bir boğuşmaya mı vardıralım? İhtilaf her taraftan duyulmuştur. Aslat oğlu Ebu Kays isimli bir şair de Mekke içi muharebe korkusu üzerine uzun bir şiir yazarak Kureyşlilere soğukkanlılık ve selim muhakeme tavsiye ediyor. Onlara iç muharebenin bütün felaketlerini sayıp döküyor. Ebu Kays'ın uzun manzumesi Mekke'de okunuyor ve Kureyşliler üzerinde derin tesirler bırakıyor. Fakat çare yok. Hem İslam cereyanını durdurmanın hem de Kureyş nasipsizlerini insafa davet etmenin de çaresi yok. Kureyş nasipsizlerinin gayzını söndürmeye hiçbir deniz kâfi gelmez. Bu nasipsizlerin başbuğlarından peygamber amcası ve küfür delisi Ebu Leheb bu defa hırsını teskin etmek için şahsi imkanları içinde ne varsa kullanmak kararında. Utbe ve Uteybe isimli oğullarının ikisi de önceden peygamber damadı. Birinde Allah'ın Resulü'nün kızı Rukiye, öbüründe de Ümmü Kelsum. Nikah olmuş fakat zifaf olmamış. Ebu Leheb oğlu Utbe'yi çağırdı ve şu emri verdi. Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden adamın kızı Rukiye'yi hemen boşa. Utbe henüz zifafa girmediği muhterem peygamber kızı hakkında derhal diyor hemen boşarım. Ve peygamber kızını boşadığı haberini peygamber evine gönderiyor. Küfür delisinin öbür oğlu Uteybe ise babasını tatmin etmek hususunda kardeşi Utbe'den daha ileri gitmek istedi. Şenaat müsabakasında birinci. Nikahlısını boşamak emrini alır almaz doğru Allah Resulü'nün huzuruna çıkarak edepsizlikte en ileri bir lisanla haykırdı. Ben senin dinini inkar edenlerdenim ve seni sevmem. Sen de beni sevmezsin. İşte bunun için kızını boşadım. Bununla da kalmadı, Allah Resulü'nün üzerine saldırdı, yakasına yapıştı. Onun Allah sevgisine aynı olan mukaddes yüzüne tükürdü. Mümin bir kızın bir putpereste nikahlanması o vakte kadar yasak edilmiş değildi. Bundan sonradır ki nazil olan bir ilahi emirle bu iş kökünden engellendi. Allah'ın Resulü müşrik damadından gördüğü muameleden fevkalade müteessir oldu ve Uteybe'nin cezalandırılması için Allah'a dua etti. Uteybe, babası Ebu Leheb'le birlikte peygamber kızını boşadıktan sonra çıktığı Şam seferinde cezasını buldu. Çölde bir canavar, Uteybe'nin karşısına çıkarak onu parçaladı, lime lime etti. Uteybe'nin kardeşi Utbe ise Mekke'nin fethine kadar müşrik kaldı ve o zaman Müslüman oldu. Allah'ın Resulü Rukiye'yi müminlerin ilklerinden Affan oğlu Osman'a verdiler. Şimdi her vasfıyla eza ve hakaret çığırı açılmıştır İslamiyet'e. İlahi kanun.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi.

yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra mobil hattımız 501 630

0: akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Aşırı kaygı ve korkuyla yetiştirilen çocukta genelde kaygılar olur ve içine kapanıklık olur. Ya da aşırı derecede dışa vurum olur. Yani denge olmamış olur. Çünkü çocuk adına karar verildiğinde çocuk tehlikedeyken genelde bizim aile modellerimiz maalesef şudur. Ya iki türlü müdahale ederiz. Çocuk evet küçüktür. Korumak gerekir. Korumak ve gözetlemek farklı şeylerdir. Eğer çocuğa müdahale ediyorsanız çocuğa zarar verirsiniz. Eğer çocuk tehlikedeyse tehlikeli olan şeye müdahale ettiğimiz zaman o objeye müdahale edince çocuk serbest ama tehlike o bertaraf edilmiş olur.
2: Evet.
1: Çocuk onun farkında değil. O anda çocuk tehlikedeyken çocuğa aşırı derecede kaygı ve kaygı yaklaştığınız zaman çocuk onun anlayamaz. Annem niye böyle davranıyor? Tehlikeye müdahale ettiğiniz zaman tehlikeyi görür ve yine özgürdür ve çocuk bundan etkilenmez. Onun için aşırı kaygılı ya da kaygılı anne babaların biz koruyucu ebeveynlik deriz. Koruyucu ebeveyn olan çocuklar genelde 8-9-10 yaşlarında mutlaka bizi görmeye gelirler. Yani anne baba bir şey gördüğü zaman, işi gördüğü zaman, hı hı, hatta

0: Bir anekdot da bunu isterseniz açıklayalım. Amerika'da bizim Türkiye'den bir psikolog doktor yapmak için gittiğinde orada iki tane kardeş, abi kardeş, hocalar aynı odada çalışıyorlarmış. Çocuklarını getirmişler. Çocukları orada serbest bırakmışlar ve koltuğa çıkmaya çalışıyormuş. İkisi de
1: Evet.
0: hiç herhangi bir şekilde müdahale etmeden çocuğu, yani çocuk orada kendi
1: Evet.
0: halinde koltuğa çıkmaya çalışıyor. Bizimki onu görüyor çocuğu. Hemen kalkıp gidip çocuğu alıp koltuğa çıkartıyor. Türk kahramanlık amca edasıyla çıkarıp
1: Evet.
0: sonra babasının sert bakışıyla karşılaşınca ne yaptım çocuğa yardım ettim der. O da sen ne yaptığının farkında mısın der. Çocuğumun zaferini çaldın bir de kahramanlık taslıyorsun der. Çocuk belki yarım saat uğraşacaktı o koltuğa çıkacaktı ve o koltuğa çıkmanın zaferini yaşayacaktı. İnmek için de belki bir yarım saat uğraşacaktı. Ve oraya çıkmanın ve inmenin zaferini yaşayacaktı. Biz müdahale ettiğimiz zaman, çocuk adına yapmış olduğumuz zaman çocuğu kendimize bağımlı hale getiririz.
1: Evet.
0: Daha sonra da kendimize bağımlı hale getirmiş olduğumuz çocuk ilerleyen yaşlarda başka şeylere de bağımlı hale
1: Bağımlı
0: gelir.
1: hale gelir.
0: Örneğin internet bağımlılığı, televizyon, oyun bağımlılığı gibi. Derler ya, çocuğa bırakılacak en büyük miras
1: Miras.
0: kendi ayakları üzerine durabileceği bir kimlik kazandırmaktır çocuğa. Buna ortam sağlamak lazım. Çocuğun kendi içinde çözüm bulmasına zemin hazırlamak lazım. Hazır verdiğiniz zaman üretim durur. Burada ne öğrenir çocuk?
1: Evet.
0: Her şeyin fiyatını bilir fakat değerini bilmez.
1: Çok güzel.
0: Dolayısıyla çocuklarımıza yani yaşamın da değerini bildirmek lazım, sevginin de değerini aslında hissettirmek
1: Hissettirmek
0: lazım.
1: lazım.
0: Fiyatını değil.
2: Aile Rehberi programını dinlediniz.
3: Akran, yol arkadaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın yolu İslam, tek doğru yoldur. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emredildik.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: kâhmet getiren kardeşlerimiz çok kere efendim kâhmeti doğru getirmiyorlar. Kâhmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu te olan kelime. Hayya ale salati, hayya ale salah diyecek ama bu he, yumuşak he, güzel he dedikleri, çok hafif çıkan bir he harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan ha harfi değildir. Hayyâle salâti, hayyâle salâh. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayyâle salâti diyoruz. İkinci de hayyâle salâh diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman T okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kâhmet getirirken hayyâle salâhi, hayyâle salâh diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayyâle salâti. Hatta ikinci T'de de durmazsa hayyâle salâti, hayyâle salâti, hayyâle felâhi, hayyâle felâhi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe'de ha bir tane ama Arapça'da ha var, hı var. Bu iki gözlü he var, üç tane. Şimdi bu felahdaki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Felah. Böyle bir o şeyden ağızdan hı çıkması belli olur. O T değil. Hayye alel felahi, hayye alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayye alel felahi, hayye alel felahi, hayye alel felahi, hayye alel felah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsmail aleyhisselamın babası Hazreti İbrahim aleyhisselama teslimiyeti ve kurban hadisesi.
1: İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülküfli'yi de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülküfli'yi de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine kattık. Çünkü onlar iyilerdendi.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Sağduyunun sesi Akra.
3: Ben Anadolu'yum. Bir yanından şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle bir eş. Akşam sefasından ufuklardan batıyor güneş.

İşte ben Anadolu'yum, yiğidim, çatıktır kaşım. Bir babanın öz oğluyum, yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır, biri Aras'tır, bir ucunda Serhat. Bir kızım vardır, Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var, Seyhan, Ceyhan, kıskançlık verirler ya da. Her nesneye can verilir yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır, uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zazay'ım, Laz'ım, Çerkez'im, Dabaş'ım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Laz'ım, Hazar Denizi'nde Abaz'ım. Bir elimde kemençe, bir elimde saz'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te Ahlat, Van'da Gevaş'ım. Ben Bingöl Dağları'na çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hani, Fakiye Teran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'na pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Ben Sirt'te Koçero, Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilur Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoş'um. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaş'ım. İşte benim, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arap'ım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Eğilmez başım. Yozgat, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoş'um. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana, Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizin. Çanakkale'de yatan binlerce kefensizim. Beni benden ayırmak ne mümkün? Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana arzu niyazım var, ayırma beni haktan. Ya Rab koru beni düşmanlardan, dış mihraktan. 35 yıldır ne baharım var, ne yazın, nefsinde kışım. Ben üzgünüm, ben kırgınım, ben ağlayan gözlerde yaşım. Ben Gürhan'ım, garip ozanım, bu topraklarda vatandaşım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Divançe, klasik edebiyatın kurallarla örülü dünyasında her şair binlerce beyitten oluşan devasa bir divan meydana getirecek zamana, imkana ve nefese sahip olmayabilir. İşte bu durumlarda karşımıza divanın zarif ve minyatür bir modeli olan divançe kavramı çıkar. Farsçadaki çe, küçültme ekiyle türetilen bu kelime, kelime anlamıyla küçük divan demektir. Divançe, bir şairin şiir iddialarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Aksine az ama öz yazarak kendi edebi imzasını daha dar bir çerçevede, rafine bir biçimde ortaya koyma çabasıdır. Divançeler, yapısal olarak büyük divanların sahip olduğu o katı nizamı büyük oranda muhafaza ederler. İçlerinde yine kasideler, gazeller, kıtalar ve diğer nazım şekilleri bulunur. Ancak bu şiirlerin hem sayısı azdır, hem de divanlardaki gibi her harften gazel bulma zorunluluğu aranmayabilir. Bazen genç yaşta vefat eden yetenekli şairlerin geride bıraktığı az sayıda şiir, bazen de asıl mesleği devlet adamlığı veya bilim olan kişilerin amatör ama estetik bir gayretle kaleme aldığı manzumeler divançe formunda toplanır. Büyük divanların gölgesinde kalmış gibi görünseler de dönemin taşra edebiyatı, kişisel dostluklar ve ana akımın dışındaki özgün denemeler genellikle bu küçük mecmualarda saklıdır. Divançe, hacim olarak küçük ama edebi kıymet olarak büyük birer sanat kutusudur.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: Öz etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildimize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız.

0: diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle, her kim ki der, izâ asbaha, sabaha çıktığı zaman, sabahladığı zaman her kim sabaha erdiğinde derse, ne diyecek? Sübhanallahi ve bihamdi derse, ne kadar bu? Elfe merretin, bin defa derse sabahleyin. Fekad iştera nefsehu minallah, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Allah'tan, Allahu Teala Hazretlerinden nefsini satın almış olur. Yani kurtarır kendisini. Ha, kim bin defa Subhanallah ve bihamdi derse kendisini Allahu Teala Hazretlerinden satın almış olur. O kadar böyle kurtulmamız için sebepler var ki, çok günaha giriyoruz da başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Fakat o kadar da ilaç var ki hastalıklara. Öyle kurtulma çareleri var ki öyle kurtulacak. Yoksa biz o cennete nereden gireceğiz? Nasıl gireceğiz? İşte bunları duyacağız, yapacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız da Allah-u Teala Hazretleri bizi cehennemden azat edecek, cennetine dahil edecek. Bir insan bir hadis-i şerifi duydu mu, hiç olmazsa bir defa, iki defa, üç defa onunla amel etmeli.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 153 ila 176. ayetlerini dinleyeceksiniz.
4: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme. Nitekim onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Fakat tevbe ettikleri için bunu da affettik. Musa'ya da açık bir hakimiyet verdik. İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle o sözde durmaları için Tur'u şahitlik ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. Fakat verdikleri sağlam sözü, ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir, bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih, Meryem oğlu

etti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce, ölüm anında onun ilah değil, Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden, biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o, ehli kitap olan kimselerden, ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler, sana indirilen Kur'an'a da, senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar, namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz, Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Biz resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki bu resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanıza olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail'le onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resullerine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Mesih İsa da, Allah'a en yakın melekler de, Allah'a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah, ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da artıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size

0: Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a inanan ve onun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içine cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol İslam'a iletecektir. Ey Resul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini mirasçı bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse, bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışıksalar, o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Nisa suresi 153 ila 176. ayetlerini dinlediniz.
2: Akra.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür.

Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini üçer defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri bulunuyor. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken, Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa için de bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Geleneksel mesleklerde kuşak sorunu büyüyor. Türkiye'de birçok meslek dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle otomotiv, mobilya, kaynakçılık, elektrik, tesisat, kuaförlük ve terzilik gibi ustalık gerektiren alanlarda gençlerin mesleğe kazandırılması giderek önem kazanıyor. Ustalar mesleklerini öğretecek çırak bulmakta zorlanırken bu durum yıllardır usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen bazı mesleklerin geleceğini de gündeme getiriyor. Ustalar var, mesleği devralacak gençler yok. Saat tamirciliği ve terzilik gibi geleneksel zanaatlarda ise kuşaktan kuşağa aktarılan mesleki bilgi giderek daha az kişide toplanıyor. Yeni ustaların yetişmemesi halinde bugün hala sürdürülen bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda uzmanı bulunamayan alanlara dönüşebileceği belirtiliyor. Öte yandan tablo gençlerin çalışmak istemediği şeklinde tek başına açıklanamıyor. Eğitimle iş hayatı arasındaki bağlantının yeterince güçlü olmaması gençlerin mesleki alanlara geçişini de etkiliyor. Türkiye'de eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranının yüksek olması bu alandaki uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Böylece bir tarafta meslek öğrenebilecek gençler, diğer tarafta yetiştirecek çırak arayan ustalar bulunuyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin el becerisi gerektiren alanlarla daha erken tanıştırılması bu açığın kapatılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir mesleğin geleceği yalnızca bugünün ustalarına değil, o mesleği yarın sürdürecek yeni kuşağın yetişmesine bağlı. Yapay zekayı sık kullanmak eleştirel düşünmeyi etkiliyor mu? Yeni bir araştırmaya göre yapay zekanın sık kullanılmasıyla eleştirel düşünme becerileri arasında olumsuz yönde bir ilişki var. Bulgular, yapay zeka araçlarını çok kullanan kişilerde eleştirel düşünme yeteneğinin azalabileceği anlamına geliyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, bilişsel yük boşaltma, bireyler bilişsel görevleri dış yardımlara devrettiğinde ve derin, yansıtıcı düşünmedeki katılımlarını azalttığında meydana gelir. Bu olgu, bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için aktif bilişsel katılım gerektiren eleştirel düşünme bağlamında özellikle endişe verici, diyor. Çalışmada çeşitli yaş aralıklarından ve farklı eğitim seviyelerinden 600'den fazla katılımcıyla anketler ve görüşmeler yapıldı. Daha genç katılımcıların yapay zeka araçlarına en çok güvenen kesim olduğu, 46 yaş üstü katılımcının ise yapay zekayı en az kullanan kesimde yer aldığı anlaşıldı. Bulgular, yapay zekayı az kullanan daha yaşlı katılımcıların eleştirel düşünme yeteneklerini sınayan testlerde daha yüksek puanlar aldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu durum, yapay zekanın temel becerileri öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini, ancak konuyla ilgili daha derin bilişsel katılımı da etkileyebileceğini gösteriyor.

0: Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabilir. Mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında dikkat çeken bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Bir araştırmada özellikle boyun, üst sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirtildi. Çalışmaya göre ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de etkiledi. Araştırmacılar, telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Düzensiz uyku ergenlerde kaygıyı artırıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uyuyan ergenlerin kaygı yaşama olasılığının daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. Bir üniversitenin araştırmasında sosyal jet lag olarak adlandırılan bu uyku düzensizliği ile kaygı arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğu gösterildi. Uzmanlara göre ergenlik döneminde biyolojik saat doğal olarak daha geç saatlere kayıyor. Bu nedenle gençler geceleri daha geç uykulu hissederken sabahları erken kalkmakta zorlanabiliyor. Okulların erken başlaması, çevrim içi sosyalleşme ve hafta içindeki yoğun programlarda uyku süresinin kısalmasına neden oluyor. Hafta sonlarında daha geç yatıp daha geç kalkmaksa hafta içi ile hafta sonu arasındaki uyku farkını artırıyor. Araştırmacılar ergenlerin uyku ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek okulların ders başlangıç saatlerinin yeniden değerlendirilmesini öneriyor. Ebeveynlerin de özellikle akşam saatlerindeki ekran kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler yapmasının uyku sağlığına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Düzenli uyku alışkanlığının desteklenmesi, ergenlerin hem uyku kalitesinin hem de ruhsal iyilik halinin korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Yedikleriniz ruh halinizi etkiliyor olabilir. Beslenme düzeninin yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini de etkileyebileceği belirtildi. Araştırmalar, kan şekeri dengesi, bağırsak sağlığı ve tüketilen gıdaların niteliğinin stres, kaygı ve depresyon belirtileriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tipi beslenmenin daha iyi ruh sağlığıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalar, bu tür bir beslenme düzeninin depresyon belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini de ortaya koydu. Yeterli su tüketimi de zihinsel performans açısından önem taşıyor. Zira susuzluk odaklanmayı ve net düşünmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca şekerli içecekler yerine su tercih edilmesi öneriliyor. Aşırı işlenmiş gıdalara da dikkat. Aşırı işlenmiş, yüksek şeker, tuz ve yağ içeren gıdaların fazla tüketilmesiyle olumsuz ruh sağlığı arasında da ilişki bulundu. Beslenme değişikliklerinin ruhsal hastalıkların tedavisinin yerine geçmeyeceği vurgulanırken, sağlıklı beslenmenin profesyonel destekle birlikte bütüncül yaklaşımın bir parçası olabileceği ifade edildi. SİSAT'tan boğulma uyarısı. Tehlike sudan çıktıktan sonra da sürebilir. Deniz veya havuzdan çıktıktan saatler sonra ortaya çıkabilecek bazı belirtilerin suyun akciğerleri kaçmasına bağlı ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceği konusunda uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarında yapılan bilgilendirmede özellikle çocuklarda su yutma sonrasında ortaya çıkabilecek belirtilere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İnatçı öksürük, göğüs ağrısı ve halsizlik takip edilmesi gereken kritik belirtiler arasında. Bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulmalı. Uzmanlar deniz veya havuzdan çıktıktan sonra her şey normal görünse bile özellikle çocukların bir süre yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenler.

0: Efendimiz şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava var. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Ayrıca yine Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Samsun'un doğusunda yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içinde Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 38 ila 40 dereceye çıkabilir. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar görülebilir. Bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 32, İzmir 35, Denizli 38, Hatay 32, Adana ve Antalya 37, Kayseri 30, Ankara ve Eskişehir 31, Zonguldak 26, Bolu 28, Trabzon ve Rize yağmurlu 27, Erzurum 28, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent parçalı bulutlu 33, Saraybosna sağanak yağışlı 23, Üsküp 33 ve Melbourne 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Günlük yol durum bültenine göre İzmir Çeşme Otoyolu'nda Limontepe Kavşak kollarında, TEM Otoyolu Gazi Osmanpaşa Kavşağı mevkiinde, yine TEM Otoyolu'nun Çamlık Kavacık Kavşağı arasında Molla Gürani Viyadüğü'nde, Edirne istikametinde Kurtköy Şile, Uşak Sivaslı, Çorum Ankara, Ankara Kırıkkale Delice güzergahlarında çalışmalar var.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 48.31, 1 avro 56.24 Türk lirası, altının gramı ise 6.894 lira seviyelerinde işlem görüyor. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Sıhhat Afiyet programımızda Parkinson hastalığı üzerine konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarının konuşulacağı içteki huzur, 20'de son peygamber ve İslamiyet ve saat 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde.

0: şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
2: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
2: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
2: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
2: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: İnsanların kimisi de, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru der.
1: لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

0: النَّارِ
1: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.

0: hisab.
1: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
0: Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'ner rasûle fektubnâ ma'aşşâhidîn.
1: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buza heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi.
0: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ.
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: الآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: يوسف Rabbine şöyle dua etti. Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın.

0: Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
1: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin ve ma yakhfa ala Allah min şey'in fil ardı ve la fis semâ. Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbi lesemî'ud du'a. Rabbi ce'alni mukîmes salâti ve min zürriyeti. Rabbena ve teqabbel du'a. Rabbena ğfir li ve li vâlideyye ve lil mu'minîne yevme yekûmul hisâb.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
1: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
0: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
0: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki, Rabbim, benim içimi ferahlat, işimi bana kolay kıl, dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
1: Rabbi felâ tecealnî fil kavmi zâlimîn.
0: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا

0: يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
0: Rabbi hebli hukmen ve elhikni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
0: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi ğfir li ve li valideyye ve li men dehal beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat ve la tezidiz zalimine illa tebara.
0: Nuh Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır.

0: الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قل

Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların

0: Ayetlerle Perşembe günü duaları.
1: Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akramedya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya. Sağduyunun sesi.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Geleneksel mesleklerde kuşak sorunu büyüyor. Türkiye'de birçok meslek dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle otomotiv, mobilya, kaynakçılık, elektrik, tesisat, kuaförlük ve terzilik gibi ustalık gerektiren alanlarda gençlerin mesleğe kazandırılması giderek önem kazanıyor. Ustalar mesleklerini öğretecek çırak bulmakta zorlanırken bu durum yıllardır usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen bazı mesleklerin geleceğini de gündeme getiriyor. Ustalar var, mesleği devralacak gençler yok. Saat tamirciliği ve terzilik gibi geleneksel zanaatlarda ise kuşaktan kuşağa aktarılan mesleki bilgi giderek daha az kişide toplanıyor. Yeni ustaların yetişmemesi halinde bugün hala sürdürülen bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda uzmanı bulunamayan alanlara dönüşebileceği belirtiliyor. Öte yandan tablo

0: gençlerin çalışmak istemediği şeklinde tek başına açıklanamıyor. Eğitimle iş hayatı arasındaki bağlantının yeterince güçlü olmaması gençlerin mesleki alanlara geçişini de etkiliyor. Türkiye'de eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranının yüksek olması bu alandaki uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Böylece bir tarafta meslek öğrenebilecek gençler, diğer tarafta yetiştirecek çırak arayan ustalar bulunuyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin el becerisi gerektiren alanlarla daha erken tanıştırılması bu açığın kapatılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir mesleğin geleceği yalnızca bugünün ustalarına değil, o mesleği yarın sürdürecek yeni kuşağın yetişmesine bağlı. Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabilir. Mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında dikkat çeken bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Bir araştırmada özellikle boyun, üst sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirtildi. Çalışmaya göre ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de etkiledi. Araştırmacılar, telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Yedikleriniz ruh halinizi etkiliyor olabilir. Beslenme düzeninin yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini de etkileyebileceği belirtildi. Araştırmalar, kan şekeri dengesi, bağırsak sağlığı ve tüketilen gıdaların niteliğinin stres, kaygı ve depresyon belirtileriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tipi beslenmenin daha iyi ruh sağlığıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalar, bu tür bir beslenme düzeninin depresyon belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini de ortaya koydu. Yeterli su tüketimi de zihinsel performans açısından önem taşıyor. Zira susuzluk odaklanmayı ve net düşünmeyi zorlaştırıyor. Ayrıca şekerli içecekler yerine su tercih edilmesi öneriliyor. Aşırı işlenmiş gıdalara da dikkat. Aşırı işlenmiş, yüksek şeker, tuz ve yağ içeren gıdaların fazla tüketilmesiyle olumsuz ruh sağlığı arasında da ilişki bulundu. Beslenme değişikliklerinin ruhsal hastalıkların tedavisinin yerine geçmeyeceği vurgulanırken, sağlıklı beslenmenin profesyonel destekle birlikte bütüncül yaklaşımın bir parçası olabileceği ifade edildi. SİSAT'tan boğulma uyarısı. Tehlike sudan çıktıktan sonra da sürebilir. Deniz veya havuzdan çıktıktan saatler sonra ortaya çıkabilecek bazı belirtilerin suyun akciğerleri kaçmasına bağlı ciddi bir sağlık sorununa işaret edebileceği konusunda uyarı geldi. Sivil Savunma Derneği SİSAT'ın maskotu sismik aracılığıyla sosyal medya hesaplarında yapılan bilgilendirmede özellikle çocuklarda su yutma sonrasında ortaya çıkabilecek belirtilere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İnatçı öksürük, göğüs ağrısı ve halsizlik takip edilmesi gereken kritik belirtiler arasında. Bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulmalı. Uzmanlar deniz veya havuzdan çıktıktan sonra her şey normal görünse bile özellikle çocukların bir süre yakından takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.
1: Hava durumu.
0: Değerli dinleyenlerimiz, şimdi gelin bugünün hava durumuna göz atalım. Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Yurdun büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava var. Ancak kuzey ve doğu kesimlerde parçalı bulutlu bir hava söz konusu. Ayrıca yine Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu ve Samsun'un doğusunda yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Gün içinde Ege ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 38 ila 40 dereceye çıkabilir. Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgar görülebilir.

Bölgelerimizde bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle: İstanbul 29, Bursa ve Çanakkale 32, İzmir 35, Denizli 38, Hatay 32, Adana ve Antalya 37, Kayseri 30, Ankara ve Eskişehir 31, Zonguldak 26, Bolu 28, Trabzon ve Rize yağmurlu 27, Erzurum 28, Diyarbakır 38, Şanlıurfa 39 derece. Dünyada bazı merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Taşkent parçalı bulutlu 33, Saraybosna sağanak yağışlı 23, Üsküp 33 ve Melbourne 17 derece. Akra'dan hatırlatma. Değerli dinleyenlerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saat Afiyet programımızda Parkinson hastalığı üzerine konuşulacak. 16.15'te konuklarıyla kahve molası, 17.05'te huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarının konuşulacağı içteki huzur, 20'de son peygamber ve İslamiyet ve saat 22'de Kur'an ve kıraat ilmi programları yayında olacak. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve itaatle kulluk etsinler diye yarattım.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, Sıhhat, Afiyet programından tekrar merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Parkinson hastalığını konuşacağız. Parkinson hastalığı nedir, nasıl oluşur, nedenleri nelerdir ve kimler risk altındadır? Belirtilerinde neler vardır ve hasta hangi şikayetlerle doktora başvurur, tanısı nasıl konulur ve tedavi yöntemlerinde neler vardır? Bütün bunları değerlendireceğiz kıymetli dinleyicilerimiz bugün programımızda. Ve misafirimiz nöroloji uzmanı Doktor Özkan Güneş bizimle birlikte. Sayın hocam, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Selma Hanım, hoş bulduk. Türkiye'nin güzide bir yayın kurumu olan Akre FM'e bu güzel programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz için faydalı bir program olur.
1: Biz çok teşekkür ederiz değerli hocam. Almanya'dan katılıyorsunuz, değerli vaktinizi ayırdınız. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok istifade edecektir. Zira önemli bir konuyu konuşacağız bugün, Parkinson hastalığı. İsterseniz hemen başlayalım. Parkinson dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız, nasıl bir hastalıktır ve nasıl oluşur hocam? Sizden dinleyelim, lütfen buyurun.
2: Tabii Parkinson hastalığı ülkemizde yaygın bir hastalık. Yani pek bilinmesine rağmen yaygın bir hastalık. Alzheimer hastalığından sonra en çok görünen nörodejeneratif bir hastalık. Sinir yıkımıyla giden bir hastalık. Ülkemizde tahminen 150 bin civarında Parkinson hastalığı var. Hastası var. Maalesef bunlardan tahminen yine %50'si hastalığın farkında değil ve evde başkalarına bağımlı bir şekilde zor bir hayat geçiriyor. Hastalık dediğimiz gibi sinir hücrelerinde yıkımla oluşan bir hastalık. Genelde 60 yaşından sonra sık görülen bir hastalık. Yapılan istatistiklere göre 60 yaşının üzerindekilerin %1'inde görülen bir hastalık. Türkiye'nin de giderek yaşlanan bir ülke olduğunu göz önüne alırsak önümüzdeki yıllarda maalesef bu hastalıkla çok daha karşılaşacağız. Onun için bu aralar Türk nöroloji gündeminde bir farkındalık oluşturmaya çalışılıyor. Çünkü hastalık kronik ilerleyici bir hastalık olmasına rağmen tedavilerle hastanın hayat kalitesi aslında çok düzeltilebiliyor.
1: Evet, dediniz ki hastalığın farkında değil birçok kişi. Peki nasıl farkında olunur, belirtileri nelerdir? Ve en önemlisi de bu belirtileri hissettiği zaman hasta hangi doktora başvurmalıdır hocam?
2: Tabii. Hastalık nörolojik hastalık olduğu için nöroloğa başvurmasında fayda var. Hastalığın belirtileri genelde maalesef yavaş başlayan bir hastalık. Çok fark edilmiyor. İlk motor belirtileri ortaya çıktığı an hastalık tanısı konuluyor. Bu motor belirtiler genelde hareketlerde yavaşlama, kas eklemlerde hareketlerinde katılaşma, ellerde veya ayakta da olabilir titreme. Hastalığın genel belirtileri, başlangıç belirtileri. Bu belirtilerden ama 4-5 sene önce, en az 4-5 sene önce motor olmayan bulgular çıkıyor hastalığın. Mesela? Yani hastalığı Parkinson hastalığına pek spesifik olmayan ama Parkinson'dan dolayı oluşan mesela koku almada bozukluk, bağırsaklarda bozukluk, genelde kabızlık şeklinde kendini gösteriyor. Uyku bozukluğu, depresyon, bunlar şeyin bu motor bozukluklardan, ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda, eklem hareketlerinde katılıktan önce ortaya çıkan bulgular.
1: Peki hocam, yani bu bulgular hastalığa mı sebep oluyor, yoksa hastalığın başlangıcı olduğu için mi bu bulguları yaşıyor hasta?
2: Evet, hastalığın başlangıcı olduğu için, hastanın başlangıcı olduğu için bunu yaşıyor. Bunlar şu bakımdan önemli. Genelde mesela dedik burada depresyon dedik. Depresyondan dolayı genelde psikiyatri bölümünde tedavi görüyor yanlış olarak. Veya koku alma probleminden dolayı veya bağırsak probleminden dolayı semptomatik olarak sadece bağırsak hareketlerini düzeltecek ilaçlar alıp hastalığın gizli bir şekilde ilerlemesi göz önünden kaçırılıyor. Evet. Veya çoğu hastalık bizim yine karşılaştığımız eklem ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrılarından dolayı yıllarca ortopediye gidiyor veya ağrı haplarıyla şeyi geçiştiriyor sorunlarını.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Evet. Sinir yıkımı ile oluşur dediniz. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim hocam.
2: Tabii. Sinir yıkımı, yani hastalığın tam olarak maalesef ana nedenini bilmiyoruz ama önemli dereceye kadar bazı bulgularını ortaya çıkardık. Sebeplerini ortaya çıkardı. Genelde sinir yıkımının sebebini biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz. Sinir yıkımı işte vücudumuzda bundan bir iki tane protein var. Bunların normalde vücutta bulunuyor ama vücutta aşırı depolanması, toplanmasından dolayı bu toplanma sinir hücrelerinde yıkıma sebep oluyor.
1: Peki bu proteinlerin toplanmasının bir sebebi var mıdır? Sadece yaşa bağlı olarak mı toplanır hocam?
2: Evet Selma Hanım, o gerçekten yaşa bağlı olarak bir toplanma olduğu şeyi var, öngörüsü var. Maalesef bunun henüz kesin bir nedeni açık değil. Ama bazı araştırmalar diyor ki 100 yaşını geçseydik eğer büyük ihtimalle hepimiz bu Parkinson hastalığını yaşamak zorunda kalacaktık diye. Yaşla itibaren bu yıkımın olduğu gözüküyor 60 yaşından itibaren. Mesela ülkemizde dediğimiz gibi 150 bin falan var. Ülkemizde aynı nüfusa sahip olan Almanya, onlar da 80 milyon civarında. Parkinson hastası sayısı bizden 3 kat fazla. Ve her sene 15 bin yeni hasta geliyor. Yani bu farklılık da şeyden dolayı, ırktan çok Alman nüfusunun bizden çok daha yaşlı olmasından dolayı. Bu yaşla itibaren var, bir de çok daha çok hastaların, insanlar merak ettiği acaba kalıtsal olabilir mi diye bir soru geliyor. Gerçekten %5'inde 10'unda hastaların bir kalıtsal yatkınlık var. Bunlarda maalesef hastalık biraz daha erken başlıyor. Hatta 20'li 30'lu yaşlarda başlayabiliyor. Ama tedavi olarak yine bir fark yok. Tedavi olarak erken başlarda, geç başlarda genelde aynı tedavi prosedürü uygulanıyor.
1: Hareketlerde yavaşlama dediniz. Normal seyirde yaş aldıkça insanlarda zaten bu otomatik olarak gündeme gelebiliyor. Bunu farklılaştıran, ayıran bir özellik var mıdır hocam? Kişi hareketlerinde her yavaşlama olduğunda Parkinson'dan şüphelenmeli mi? Ya da katılaştığında vücudu? Katılık hissettiğinde.
2: Evet, Selma Hanım, çok güzel bir soru. Bu da zaten bir problem oluşturan konulardan birisi. Yani yaşlılıkta itibaren zaten gerçekten yürümede, hareketlerde bir azalma, zorluk oluşuyor. Ve çoğu Parkinson hastası da bunu yaşlılığına bağlıyor veya ek hastalıklara bağlıyor. Ondan dolayı doktora gitmiyor. Ve çok daha hızlı bir şekilde günlük hayatta aşılarına bağımlı hale düşüyor. Yani bunun farkına varmak aslında nörologlar için, doktorlar için çok basit. Parkinson tanısını koymak çok kolay. Ama işte hastanın doktorla temasa geçmesi lazım. Farkına varması lazım. Tabii yürümede var ama bir titreme oluşması. Yaşlarda titreme oluşur ama Parkinson'un mesela titremesi farklıdır. Yaşlıkta oluşan normal titreme, yaşlara bağlı titreme, hareket esnasında titreme artar veya elleri

0: yukarı kaldırdığında yemek yerken, içerken titreme artar. Parkinson hastalığındaki titremede farklı olarak istirahat halinde titreme gelir. Hatta biz bunu şey yaparız, böyle istirahat tremoru veya titremesi veya para sayma titremesi şeklinde ellerde titremeler oluşur. Hareketlerde yavaşlama, normalde ihtiyarlıkta harekette yavaşlama olur ama ilk harekete, ilk adıma başlatmada zorluk olmaz. Genel bir yavaşlama olur ama Parkinson'dakinde ilk adımı atmada yere yapışmış gibi hisseder hasta. O ilk adımı atmada zorluk çeker. Ve genelde yaşta bağlı olan hareket kısıtlamasına farklı olarak Parkinson'da genelde tek taraflı başlar. Azimetrik bir yavaşlama, azimetrik bir kaslarda katılaşma, sağ veya sol yarısında daha fazla olan veya tamamen sağ tarafta olan veya sol tarafta olan bir hareket kısıklığı oluşur.
1: Evet.
0: Kaslar gerçekten hareketler çok yavaşlar. Kaslar katılaşır. Hatta ağrı verecek şekilde katılaşır. Vücutta kamburlaşma olur. Bunlar yaşlı şeyinden, hareket kısmından ayıran şeyler.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Çok önemli kriterler belirlediniz değerli hocam. Yaşlılığa bağlı durumlarda hareket esnasında titreme oluşur. Ama Parkinson hastalarında sebepsiz yere tek taraflı titreme oluşabilir dediniz. Kişiler bu durumda kendilerini gözlemlemesi gerekiyor.
0: Evet, gözlemlemesi gerekiyor ve nöroloğa, yani daha önce aile hekimine başvurabilir o konuyla. Zaten aile hekimi farkına varır bir nörolojik bir problem olduğunu ve nörolojiye yönlendirir.
1: Peki bunun testleri var mıdır? Hekime, nöroloğa başvurduğu zaman nasıl tanısı konur hocam?
0: Evet, testler var. Yani dediğimiz gibi aslında tanısının koyması nörolog için basit bir hastalık. Ama işte ilk hastalıklardan dolayı olabilir, yaşlıktan dolayı olabilir. Bazen şimdi diyoruz şeyden Parkinson'da tek taraflı istirahatte oluşan titreme diyoruz ama biraz ileri formlarında hareket yaparken de titreme olabilir. Hasta biraz geç geldiyse bazen tanı koymakta doktor güçlük çekebilir ama dediğiniz gibi basit testler var. O testlerle ayrım yapılabilir.
1: Evet.
0: Yani normal genel hastalıklarda yapıldığı gibi yani biraz doktora zaman tanımak lazım. Biraz konuşması lazım. Ayrıntılı bir şekilde hastalık öyküsünü, şikayet öyküsünü anlatması lazım. Ve testlerde gerçekten dopamin vererek, L-DOPA test diye bir test var. Onu vererek vücudun L-DOPA'ya reaksiyonunu ölçüyoruz. Yani
1: Evet.
0: hastada dopamin eksikliği var. Biz dopamin verip yarım saat, bir saat sonra genel durumunu tekrar fizik muayene ediyoruz. Eğer gerçekten Parkinson'sa dopamin eksikliği varsa hızlı bir şekilde düzelme, göz görülür bir düzelme oluşuyor. Sadece bu test, fizik muayene ve öykü aslında büyük oranda tanıyı ulaştırıyor bizim.
1: Peki Parkinson hastalığı kişinin hayatını nasıl etkiler? Günlük hayatta oluşturduğu kısıtlamalar var mıdır hocam?
0: Tabii maalesef çok etkiliyor. Hiç tedavi edilmediği vakit. Dediğimiz gibi daha önce hiç bu motor olmayan şeyler var, sorunlar var. Mesela depresyon var. Depresyon çok daha önce başlayabiliyor. Parkinson hastalığının tanısından, motor şeylerden, yürüme, hareket bozukluğundan çok önce başlıyor. Depresyon oluştuğu için hasta zaten bir günlük hayata katılımda, işinde başarısı da düşebiliyor. Motor şeyler başladıktan sonra da genelde ilk, yani eğer düzenli bir şey olursa, tedavi olursa ilk 5 sene pek bir zorlanmıyor şey hasta ama ilk 5 seneden sonra hastalık yavaş ilerleyici olduğu için yürümede, hatta şeyde, iletişimde, konuşmada falan zorluklar çıkabiliyor. Yani günlük kendi işlerini, evindeki işlerini, alışverişini gidip gelmede çok zorlanıyor veya bağımlı hale geliyor. Onun için bu bağımlılığı düşürmek için zaten Türk Nöroloji Derneği'nin de yapmak istediği farkındalık bu. Bir hastada şey çok önemli, tedaviyi düzenlemek ve düzenli bir şekilde, yani biz burada mesela Almanya'da şey öneriyoruz genelde 3 ayda 6 ayda bir düzenli bir şekilde kontrol öneriyoruz. Çünkü maalesef hastalıkta şey de yok, böyle elimizde 20 sene öncesine göre çok güzel imkanlar var, çok çeşitli tedavi metotları var. Ama hiçbir zaman doğru bir doz yok maalesef ilaçlarda. Yani bugün hareketleri, semptomları azaltan bir doz ilaç sürekli iyi kalacak, etkili kalacak diye bir şey yok maalesef. İleride birkaç ay sonra, birkaç sene sonra

0: O ilaç yetmeyebilir, bazen fazla da gelebilir veya yan etkileri gösterebilir. Onun için düzenli şeyin gerekiyor, ince ayar gerekiyor ilaçlarda.
1: Evet. Peki erken tanı önemli midir bu hastalıkta hocam?
0: Erken tanı önemli Selma Hanım. Daha önceden yine 20 sene önce günlük hayatta zorluk çıkarıncaya kadar hatta tanı konduktan sonra bile ilaçlar falan başlanmıyordu. Ama sonradan fark ettik ki bu dopamin eksikliği sadece hareketlerde değil başka motivasyonda, bu depresyonda falan da çok etkili. Hatta demans unutkanlığı varacak şekilde erken tedaviye başlanmazsa problemler çıkarabiliyor. Onun için erken tanı ve tedaviye erken başlamak veya yanlış tedavilerden korunmak için erken tanı her zaman önemli.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: İlaçla tedaviden bahsettiniz ama tedaviyi biraz daha açacak olursak başka hangi yöntemler var hocam?
0: Tedavi yöntemleri dediğimiz, konuştuğumuz gibi şu anda çok imkanlarımız daha fazla. Yani 20'den fazla ilaç tedavisi var. İlaç tedavisi de sadece şey değil. Zaten ilaç tedavisini hastalarımıza diyoruz. %50 ilaç etkiliyorsa %50 diğer etkenler var. Yapmanız gereken diğer önlemler var. Bunlar da genelde egzersizler, fizik tedavi, hareket. İlaç tedavisi etkisiz olduğu vakit yani bunlar şu anda çok yaygın değil ama uygulanan hatta Türkiye'de çok güzel sonuçlar alınan cerrahi yöntemler var. Mesela beyin pili implantatılar, iki tane mideye ve deri altına uygulanan implantatlar var. Bunlar ama bazı kriterlere göre yine hasta eğer ilaç tedavisine ilaç veriyor ama bunun altında sürekli dalgalanmalar oluşuyorsa veya ilaç yan etkileri oluşmaya başladıysa bu tedavileri hastanın durumuna göre, yaşına göre veya sosyal aktivitelerine göre bir tedavi yöntemi hastayla beraber oturup belirlenmesi lazım.
1: Peki bu ilaçlar hastalığın seyrini geciktirici ilaçlar mı yoksa tedavi edici etkisi de var mı hocam?
0: Yani tedavi edici etkisi maalesef yok Selma Hanım. Oluşumu ilerlemeyi engelleyici. Yani durdurmuyor da hatta durdurmuyor ama büyük oranda ilerlemeyi yavaşlatıyor ve hasta ömrünün kalan kısmında biraz daha kaliteli bir hayat yaşıyor. Yani
1: Başkasına
0: ilaçlardan
1: bağımlı olmaktan kurtuluyor en azından.
0: yani en azından aşırı bağımlılıktan kurtuluyor.
1: Peki hocam kimler risk altında? Sizin gözlemlerinize göre belirli meslek grupları ya da cinsiyet var mı? Daha çok kimler yakalanıyor Parkinson hastalığına?
0: Yani belli bir risk grubu sadece dediğimiz gibi yaşlı insanlar biraz daha fazla. Yani daha çok fazla. Yine istatistiklere göre erkekler bayanlardan biraz daha fazla. İkiye bir oranda fazlalık var. Ama meslek grupları falan herhangi bir şey daha önceden mesela Muhammed Ali boksördü. Onda çıktı. Acaba başa sürekli alınan travmalar böyle bir şey yapıyor olabilir mi diye. O düşünüldü tek olarak. Yani o da ek olarak kabul ediliyor. Sürekli bir travma almak başa ama sadece değil. Sadece onun olduğu düşünülmüyor. Dediğim gibi şey yaşlılıkta o şeyin artması, belli bir meslek grubu veya belli bir maddeye etkileşim risk grubu olarak kanıtlanmamış. Daha önceden mesela ağır metallerden bazıları var, kurşun, mangal gibi. Onların sebep olabileceği düşünülüyordu ama şu son 20 senedir falan sürekli gelen hastalarda bunları kontrol ediyoruz ve genelde negatif çıkıyor. Genelde yaşlılık ve ailede şey varsa tabii ki kalıtsal bir Parkinson varsa bunlarda risk biraz daha fazla.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki hastanın kendi ve yakınlarının özellikle dikkat edeceği hususlar var mıdır hocam? Aynı zamanda biraz önce uyku bozukluğu dediniz. Genellikle uyku bozuklukları yeme bozukluklarıyla beraber seyrediyor. Yeme bozukluğu da gündeme geliyor mu Parkinson hastalarında?
0: Tabii doğru. Yeme bozukluğu da geliyor çünkü ilerleyen yaşlarda, ilerleyen evrelerde hastanın ilerleyen evrelerinde yutkunma bozukluğu oluşuyor ve ayrıca hastanın başından itibaren eşlik eden kabızlık sorunundan dolayı hasta belli bir süre sonra artık şey yapıyor, az yemeye başlıyor. Yeme yutkunma bozukluğu çıkınca zaten istese de yiyemiyor, düzgün yiyemiyor. Onun için yutkunma bozukluğu, yeme bozukluğu gerçekten oluşuyor ve onun için eğer yutkunmada sorun olursa hastaya yine tedavide şey yapıyoruz. Yine son zamanlarda kullanılan filasta tedavileri var. Deriye yapıştırılan. onu kullanabiliyoruz. Yani mide bağırsaklı direkt şey yapan problem olanlarda veya bu implantatlar oluyor. Karından dopaminin vücutta alındığı ince bağırsak ikinci kesimine yerleştirilen implantatlarla bu yutkunma bozukluğundan dolayı olan sorunları şey yapabiliyoruz, tedavi edebiliyoruz.
1: Peki hastanın ve özellikle de hasta yakınlarının dikkat edeceği hususlar nelerdir değerli hocam?
0: Hasta ilaçları tedaviyi düzgün kullanması, düzenli doktor kontrolünden geçmesi ve hastalığı kendini bırakmaması lazım. Hasta maalesef ömür boyu oraya eşlik edecek. Ve hastalıkta Parkinson hastalığının %70-80'i yaşam beklentisini kısaltmıyor. Parkinson olsa da olmasa normal beklenen yaşam süresine ulaşacak hasta. Onun için onunla yaşamayı kabul etmesi lazım ve bırakmaması lazım. Bırakmaması için de ilaç tedavisi şart, çünkü Parkinson'da dopamin eksikliği var. Vücut kendisi üretemiyor, bunu dışarıdan almamız lazım. Aynen şeker hastasındaki insülin azlığından dolayı insülin vermemiz gibi. Ve egzersizler çok önemli. Egzersiz, çünkü ilerleyen dönemlerde denge bozukluğu geliyor. İlaçlarla düzeltemeyen şeyler egzersiz ve düzenli egzersizler. Tüm vücut kaslarını etkileyecek egzersizler çok önemli. Hasta yakınları da şey yapması lazım. Özellikle bizim ülkemizde yani destek olması gerekiyor. O ayrı, ama destek olurken de aşırıya kaçmaması gerekiyor. Hastanın kendisini hareket etmesini teşvik etmesi gerekiyor. Evet. Yani ben kendi yakınlarımda da gördüğüm için söylüyorum. Hastalıktan sonra tamam dur sen hastasın yapma ben sana yardım ederim. Bu aslında yani sevgi gösterisi olarak güzel ama hastanın hareket etmesi gereken hastanın bir de yakınlar tarafından kısıtlanması oluyor. Onun için pek doğru bir hareket değil. Hastanın güvenliğini sağlayabilir, düşmesini önleyebilir. Ama onu harekete, tedavisini düzenli yapmaya önermesi şart.
1: Günlük egzersiz dediniz hocam. Açık havada yürüyüş de önerir misiniz hastalara?
0: Açık havada yürüyüş tabii ki çok önemli. Yani günde yarım saat, bir saat yapabilirse çok önemli. Bunun yanında egzersizleri haftada bir veya iki profesyonel bir fizyoterapistin yanında yaparsa çok daha iyi olur. Çünkü profesyonel fizyoterapist hastaya hangi konularda yanlış yapıyor, hangi konularda yanlış yapmıyor onu gösterir sürekli ve sürekli bir motive eder. Ve ayrıca yine sadece fizyoterapist değil, eğer konuşma problemi varsa bir logopedinin tedaviye eşlik etmesi gerekiyor. Ellerde, ince hareketlerde problem varsa ve genelde bunlar ortaya çıkıyor. Bir ergoterapistin tedaviye eşlik etmesi gerekiyor. Tedavide gerçekten şeyler fizyoterapi, hareket, egzersiz, düzenli egzersiz çok önemli Selma Hanım.
1: Programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çok verimli bir program oldu. Sağ olun, var olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim Selma Hanım. Siz sağ olun.
1: Nöroloji uzmanı Sayın Doktor Özkan Güneş hocamız bizimle birlikteydi. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, İtidal orta yol üzere olmak, teennili davranmak, hal ve gidişi iyi olmak, peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat her gün Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Alâ külli hâlin ve fî külli hîn. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ilâ yevmiddin. Emmâ ba'd. Fâlemu eyyühel ihvân fe inne efdalel hadîsi kitâbullâh ve efdalel hediyehedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha finnâr. Ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal.
2: Haber âlinin rivayet ettiğine göre Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz şöyle buyurmuş. Rubbe muallimi hulûfe ebicâde. Rubbe nice manasına Arapça bir tabir. Nice ashabı öğreten kimseler vardır. Burada muallime diye harekelemiş. Fakat sanki muallime olsa daha iyiymiş gibi bana geliyor. Yani nice alfabe öğrenen kimseler vardır manası verilse, mana daha iyi olacak gibi geliyor. Peki ne olmuş bu harfleri öğrenen kimselere? Dârese fil nücûm, yıldızlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Onlara ait bilgileri öğrenmek için uğraşıyor, ders yapıyor. لَيْسَ لَهُ اِنَّ اللّٰهِ خَلَاقٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bu kimse için Allah indinde, Allah yanında, Allah katında, kıyamet gününde hiçbir nasip yoktur. Bu ne demektir? Ne olur yıldızları insan incelerse, onlarla ilgili ders yaparsa ne olur? Niçin böyle bu kadar nasipsiz kalıyor bu işle uğraşan kimse?

İzahı şu, biz şimdi göğe yıldızlara bakıyoruz, Allah gökyüzünde yıldız yaratmış diyoruz, geçiyoruz. Ama eskiler yıldızların insanların talihleri üzerinde tesiri var sanıyorlardı. Yani o yıldızları mesela İbrahim Aleyhisselam zamanında, daha eski ümmetler zamanında yıldızlara tapanlar da vardı. Yıldızlara tapınanlar vardı, onları mabut ittihaz edenler vardı. İşte şu yıldız şöyle, bu yıldız böyle diye. Hepimizin bildiği, bizim mektep kitaplarında bize öğretilen, mesela Yunan batıl dininde o yıldızlara paye veriliyor. Hepsinin bir şahsiyeti var. Hepsi efendim bir insan şeklinde tasavvur ediliyor. Eski zaman içinde bunlara tapılmış. Sonra bu tapınmaların izlerinden, kalıntılarından halkın arasında bir takım asılsız, temelsiz bilgiler yerleşmiş. Yıldızlarla sanki yıldızların başlı başına kendilerinin bir tesiri varmış da insanların talihlerine, işlerine müessir oluyorlarmış gibi bir kanaat uyanmış. Bu hususta da efendim yazan, çizen, okuyan, öğrenen, öğreten kimseler çıkmış. İtibar ediyor. Halbuki bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz 1400 sene önceden, tabi bizim buna aklımız almaz, yani doğru kabul etmiyor bizim aklımız bunu. Neden? Elhamdülillah okuduk, yüksek tahsil gördük. Oradaki duran yıldız ile buradaki insanın talihi arasında ne irtibat olabilir? O da Allah'ın bir mahluku, gökyüzünde yaratmış. İşte şöyle dönüyor, böyle hareket ediyor veyahut şu mıntıkada sabit olarak bulunuyor diye biliyoruz. Onunla bizim arasında bir irtibat olmadığını biz biliyoruz ama insanların yıldızlara taptığı zamanda Allah'ın hak Resulü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın ne buyurmuş? Nice alfabe öğrenen, yani ilim yoluna giren, yazmayı çizmeyi öğrenen, ondan sonra da bu bilgisini tutup yıldızları inceleyip onlarla ilgili ahkam çıkarmakta kullanan insan vardır ki bunların ahiret gününde, kıyamet gününde Allah indinde hiç zerre kadar nasipleri yok. O yıldızlarda, o ayda, o güneşte, cümle varlıklarda illa atir rahmani abda. Hepsi Allah'ın kulları, yaratıkları, mahlukatı. Onların haşa sümme haşa Allah'ın takdirine ne dahaletleri olabilir, ne şeyleri olabilir. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin takdiriyle oluyor. Maşa Allahu kan, Allah-u Teala Hazretleri ne dilerse ol olur. Ve ma lem yeşe lem yekun. Neyi istemezse, neyi dilemezse o olmaz. Bu kadar. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin meşiyetine, dilemesine bağlıdır. Cümle işler halikundur, kul eliyle işlenir. Hakkın emri olmayınca sanma bir çöp deflenir demiş şair. Yani bir çöp, bir rüzgarda bir dal bile kıpırdanmaz Allah'ın emri olmadıktan sonra. Başka neyin ne hükmü var? Hatta bizim yaptığımız işleri bile Allah-u Teala Hazretleri o yaratıyor. Vallahu halakakum ve ma ta'melun. Sizi de sizin amel işlediklerinizde, amellerinizde yaratan Allah-u Teala'dır. Bu ayet-i kerimenin çeşitli tefsirleri var da, yani bu şekilde de izah edenler var. La faile illa hu, Allah'tan başka hiçbir fail yoktur. Faili hakiki Allah-u Teala Hazretleri'dir. Ve ma rameyte iz rameyte velakinnallâhe rameyte. Ey Resulüm sen okumu ok müşriklerin gözlerine saçtığın zaman sen saçmadın, Allah saçtı buyuruyor. Burada esrar var ama bu esrarın yüzündeki mana şu ki her şeyi Allah-u Teala Hazretleri dilediği için o yapıyor. Dilemese onun meşiyeti, dileği hilafına hiçbir şey olmaz, mümkün değil. Asla ve kat'a bir şey olmaz. Hatta sen de ne elini kaldırabilirsin, ne gözünü kırpabilirsin, ne şunu yaparsın, ne bunu. Allah diliyor da, sana rüsat ve müsaade veriyor da, ondan yürüyorsun, ondan konuşuyorsun, ondan bakıyorsun, ondan kıpırdıyorsun. Yoksa hiçbir şey, bir şey yapamaz. Allah'a, Allah'ın kudretine böyle inanan insan, o zaman Allah'ı hakkıyla tanımış olur. Ama şu yıldızın bu tesiri var, öteki yıldızın şu tesiri var diye düşünen bir insan, cahil. Onun için onların Allah indinde nasibi yok. Bugün içinde önemli bir şey. Demek ki, Allah'tan gayri bir faile hakiki yoktur. Her şey Allah-u Teala Hazretlerinin yedi kudretindedir. O ne dilerse o olur, neyi dilemezse o olmaz diyeceğiz. Bak, dinimiz nasıl hurafelerle mücadele ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl şey yapıyor. Yani bir takım böyle insanlar vardır ki, efendim hurafe

ile uğraştığını sanırım. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 1400 sene önce nasıl muhitine ışık saçmış, nasıl gerçeği söylüyor. Ebicat kelimesi, ebced kelimesi manasına geliyor. Ebced dediğimiz kelime var ya, ebced de bu ebicat, ebced, hevvez, huddi, kelemen, sa'fes. Altı isim vardır. Bunlar alfabenin harflerini toplarlar. Bu altı kelime grup grup alfabenin harflerini toplarlar. Onun için bunların ilk kelimesi ebced diye başladığı için ebced sözü alfabe manasına kullanılmış eski dilde. Onun için mesela küçük çocuk eskiden cüz kesesini alırdı, koluna takardı, omuzuna takardı, mahallenin Sibyan Mektebi'ne giderdi. Tıfıl yani çocuk. Tıflı Ebced Han derlerdi. Tıflı Ebced Han ne demek? Yani daha alfabe okuyan çocuk manasına. Sonra Ebced hesabı vardır biliyorsunuz. Yani harflerin her birinin bir rakam değeri vardır. Bir söz söylersin, onun içinde kaç tane harf varsa, o harflerin rakam değerlerini topladığın zaman bir tarih çıkar. Buna da Ebced hesabı diyorlar. Bizim dedelerimiz çok kullanmış bu sanatı. Bu bir sanat, söz sanatı. Edebi sanat, tarih sanatı deniliyor. Mesela İstanbul ne zaman alındı? Beldetün tayyibetün, beldetün tayyibetün sözü hangi harflerden meydana gelmişse o harflerin rakam değerlerini topla 857 çıkıyor. İstanbul 857 Hicri yılında alındı. Beldetün tayyibetün. Yani böyle bir sanat da var. Ebced kelimesi böyle aslı ebicat imiş. Sonradan çok kullanmaktan dolayı ebced haline gelmiş diye söylüyorlar. Bu izahı da yapmış oluyoruz. Yani ebicat demek alfabe demek olmuş oluyor. Bütün bu hadis-i şerifin ruhundan çıkacak mana nedir? Allah-u Teala Hazretlerini biz Müslümanların iyi tanımamız gerekiyor. Gaflete, cehalete, dalalete, karanlıklara saplanmamamız icap ediyor. Gözümüzü açmamız icap ediyor. Kulağımızdan her gireni hemen kabul etmememiz icap ediyor. Aklımızın ve dinimizin süzgecinden geçirmemiz icap ediyor. Demek ki hurafalar olabiliyormuş ve bunlar bizim dinimize, imanımıza zararlı dokunuyormuş. Çünkü Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet gününde Allah yanında zerre kadar bir nasibi yoktur diyor. Halak, nasip, az manasına hiçbir nasibi yoktur demiş oluyor. Onun için bir sözü söz baş tarafında dersimizin ne dedik? Efdelel kitabı kitabullah dedik. Kitapların en üstünü Allah-u Teala Hazretlerinin kitabıdır. Allah-u Teala Hazretleri kainatın sahibi olduğu için onun kitabı da kitapların en üstündür. Yolların en iyisi bir sürü yol var. Her insan bir yol tutturmuş bir tarafa gidiyor. En iyisi hangisi? Ve efdelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en güzeli, en faziletlisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gittiği yoldur. Ya Rabbel alemin sen bizi o yoldan ayırma. Zerre kadar yan tarafa saptırma ya Rabbi. Rubbe hamili fıkhin gayru fakihin ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehluhu. İkra'ul Kur'ane ma nehake fe illem yenheke feleste takra'uhu. Abdullah İbni Amr İbnil Ağaz radıyallahu anhuma, babası da kendisi sahabi, rivayet eylemiş. Tabarani bize naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rubbe hamili fıkhın gayru fakihin buyurmuş. Nice bilgi taşıyan insan vardır ki aslında kendisi bilgili değildir. Hamili fıkh, fıkhın hamili. Fıkh demek bilgi demek. Yani akla zekaya dayanan böyle derin bilgi manasına geliyor. Onun için dinimizin inceliklerini, ibadetlerimizin inceliklerini anlatan bilgiye de fıkıh diyoruz biz. O fıkıh sahibi insana da fakih denir. Yani dinde bilmesi gereken doğru bilgileri bilen kimse demek. Burada Peygamber Efendimiz diyor ki nice ilim taşıyıcısı vardır ki hamili fıkıh yani hamili ilim demek. Nice ilim taşıyan kimse vardır ki ama kendisi gayrı fakihin, alim değildir kendisi. Bu sözün manası ne? Yani bazı insanların söylediği sözler dudaklarından gönüllerine inmemiştir. Sadece dillerinde vardır.
gönüllerine girmemiştir.

o sözde. İlmi taşıyor, yani ilim var kafasında. Sorduğun zaman da söylüyor, çıkıp konuşuyor, gönül kapkara, gönlü nasipsiz. Onun için eskiler ilmi ikiye ayırmışlar, bir ilmi kal demişler. Kale kile diye oradan buradan nakledilen, sözle söylenen, dille ifade edilen ilim. Bir de hal var bunun karşılığında. O ilim ile amel edip kendi üzerinde insanın onu tatbik etmesi. Şimdi ben biliyorum ki yalan söylemek kötü. Kürsüye çıktığım zaman da söylüyorum. Başkasına da nasihati çekiyorum ama kendim yalan söylüyorum. Ne oldu? İşte bu hadisin hükmü içine girdi insan. Bilgi var, bilgiyi taşıyor kafasında ama kendisi o bilgiyle mücehhel değil. Kendisini yapmamış, düzeltmemiş, tanzim etmemiş o bilginin ışığında. Şimdi bizim çocuk diyor ki, sınıfa girdi hocalar diyor, ellerinizi havaya kaldırın. Herkes ellerini kaldırdı. Ceplerini aramaya başladılar. İşte kim sigara içerse yakalamışlar, cezalandırmışlar. Belki yok ama yani onun için bu aramayı yapıyorlar. Yalnız bizim çocuk diyor ki, kendileri içiyorlar diyor, bizim talebelere sigara içmesin diye böyle baskı yapıyorlar diyor. Olur mu? Yani kendisi içip dururken talebenin karşısında hocayım bilmem ne diye tüttürürse o talebeye içmeyi nasıl der insan? Eğer kötü bir şeyse sen de içme. İyi bir şeyse talebeye de mani olma. İyi bir şey olmadığı ortada çünkü talebeyi takip ediyoruz. Aman içmesin, şey yapmasın, sıhhati bozulmasın diye. Peki bunun kötü olduğunu biliyorsun da sen niye içiyorsun? İşte bu hadis-i şerifin bir misali. Hamili fıkıh, sigaranın kötülüğüne vakıf fakat gayr-ı fakihiz. Onun ilmiyle mücehhez değil. Hepimiz öyleyizdir. Yani Allah bizim içimizdeki bu tezatlı, acayip durumu silsin, götürsün, idare etsin. Hepimiz böyleyiz. Sigara içenleri ayıplamak bakımından demiyorum. O sigara da öyle, biz başka bir şeyde öyleyiz. Mesela kızgınlığın kötü olduğunu biliriz, parlayı veririz. Efendim, merhametin iyi olduğunu biliriz, merhamet etmeyiz. Dervişliğin efendim iyi geçim olduğunu biliriz, kardeşe karşı mütevazı olmak, onun hizmetine koşmak olduğunu biliriz. Etrafımıza kan kustururuz mesela. Yani hep başkasına bakmaktan kendi kusurlarımıza bakmamız daha uygun. Nice insanlar vardır ki ilmi taşırlar ama kendileri alim değillerdir. Bu iyi bir şey değil. İnsan ilmiyle amil olmalı. O ilmiyle amil olmadığı zaman o ilmin ile mesul olacak insan. Sen bunu biliyordun da niçin tatbik etmedin diye kıyamet gününde kendisine sorulacak. Onun için bundan hepimize çok büyük dersler çıkıyor. Bildiğimizi tatbik edeceğiz. Bildiğimiz ile amel edersek Allah-u Teala Hazretleri bize bilmediğimiz hayırların kapılarını açacak. Bilmediklerimizi öğretecek. Sen şimdi sana emrolunan şeyi yap, ondan sonra bir başka kapı açılır. Meğer daha ne kadar büyük lütuflar, izzetler, nimetler varmış diyeceksin. Onu tatbik et, bir kapı daha açılacak. Onu tatbik et, bir kapı daha açılacak. Sen olduğun yerde durmuşsun tembel tembel, yürümekten vazgeçmişsin, terakkiden vazgeçmişsin. Sadece durunca da küflenir. Su durduğu zaman sürahinin içine su koyuyorsun. Bir hafta ellemedin mi yemyeşil oluyor. Akacak. Aktığı zaman, hareket ettiği zaman, yürüdüğü zaman fayda var. Vücut bir ay kıpırdamadığı zaman kemikler kireçlenmeye başlıyor. Eklemler kıpırdamamaya başlıyor. Harekette bereket var. Onun için insan bildiğini tatbik edecek, daha ileriye gidecek. Oralarda bir takım şeyler elde edecek, daha ileriye gidecek. Böylece kemal noktasına ulaşacak. Olduğu yerde durursa yazık. Yani olduğu yerde durmak bile ziyandır. Onun için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki men istemfa yevmâhu fehve mağbunî. İki günü aynı olan, müsavi olan ziyandadır. Aldanmıştır. Demek ki ikinci gün birinciden daha iyi muhakkak olmalı. Ne kadar önemli. Bu hadis-i şerifi hiç hatırımızdan çıkartmayalım inşallah. Ben de siz de çıkartmayın. وَمَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ اِلْمُهُ دَرَّهُ جَهْدُهُ. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye ne olur? دَرَّهُ جَهْدُهُ. Cehaleti zarar verir bu sefer. İlmi fayda vermiyor. İlmiyle amil değil. İlmi fayda vermeyince ne olur? Durur mu öyle? Hayır. Bu sefer cehaleti ona zarar verir. Cehaleti onu zarardan zarara uğratır. اقرأ القرآن

manehake. Kur'an-ı Kerim'i oku, manehake seni kötülüklerden alıkoyduğu müddetçe. O tarzda oku. Yani demek istiyor ki Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'i oku, o seni kötülüklerden men eder. Yalan söylemekten, tembellikten, gafletten, efendim zekat vermemekten, yardım etmemekten, merhamet etmemekten, zulüm yapmaktan, neyse men eder. Ve illem yenheke, eğer seni men etmiyor ise, feleste takrauhu, o zaman sen onu okumuyorsun demek. Okuyorum, men etmiyor. Okuyorsun, okuyorsun, yine eski hamam, eski tas devam ediyorsa, demek ki sen onu okumuyorsun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben söylemiyorum. Madem İngilizceyi okudun, gel Arapçayı da oku bakalım. Kuş tek kanatlı uçar mı? Efendim işte İngilizce'de şey var, teknolojik şeyleri öğrenmek için bu dili öğrenmek lazım. Gel Arapçayı da öğren, hem teknolojiyi öğren, hem imanı öğren. İmanın ile bak ne kadar kamil insan olursun. Kuş iki kanatlı oldu mu uçar, göklere yükselir gider. Ama tek kanatlı kuş çırpınır çırpınır olduğu yerde döner. Kanadının birisine bir zarar geldi mi, gökte bile olsa aşağı düşer. Onun için biz en çok zararı oradan şey yapıyoruz. İnsan ne kadar çok dil bilirse o kadar kişi olurmuş. Kaç dil biliyorsun? Hiç. Bir Türkçe bilirim, o kadar. Olmadı. Şimdi bakın, Avrupa'dan gelmiş insanlar, mesela benim edebiyat fakültesindeyken, okurken bir hocam vardı, bildiği dilleri size sayayım. Kendisi Almandı. Almancayı bilmesi normal. Fransızca bilirdi. İngilizce bilirdi. Yunanca bilirdi. Latince bilirdi. Arapça bilirdi. Türkçe bilirdi. Farsça bilirdi. İspanyolca bilirdi. Rusça'ya çalışıyordu. Belki daha başka diller de vardı. Nasıl bilirdi? Farsça neşriyat yapardı. Arapça kitap neşretmişti. İngilizce kitabına mukaddime yazardı. Yani öyle biliyorum deyip geçmek değil, iyi bilirdi. Onlar o kadar böyle çalışır bilirlerse, biz de olduğumuz yerde sayarsak, biz onları nasıl geçeceğiz? Onlara nasıl galip geleceğiz? Ve اِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ. Gücünüz yettiği kadar onlara karşı güç kuvvet hazırlayın diye ayet-i kerime bize emrediyor. Kültür sahası da bir hak sahası. O bu kadar bilgiyle Arapçayı senden iyi bilince, Farsçayı senden iyi bilince seni aldatmasını da biliyor. Senin karşında bir ayet okusa, birinci kitap şöyle yazıyor dese, senin o Arapça ibareden haberin yok, o kitaptan haberin yok, o müellisten haberin yok. Onun için durur kalırsın. Sen ondan daha üstün olacaksın. Gücün yettiğince ondan ileri gideceksin ki onu yenmek mümkün olsun. Demek ki bir kere oradan kaybediyoruz biz. Bir bilmezlikten kaybediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini onun için öğrenemiyoruz. Tercümeden başlayıp öğrenmek istiyoruz biraz. İyi ki okuyoruz, o da sıkılı veriyoruz, kalıyor. Beşikten mezara kadar olduğuna göre ilim, demek ki Arapçamızı ilerletmeye çalışacağız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri böylece inşallah daha iyi anlamak imkanı olur. Bu hadis-i şerif çok önemli. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmamak için bir kere daha manasını söyleyeyim. Nice ilim yüklenmiş kimse vardır ki kendisi alim değildir. Bir kimse ki ona ilmi fayda vermez, cehaleti zarar verir. Kur'an'ı seni kötülüklerden men ettiği müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden men etmiyorsa sen onu okumuyorsun demektir. Bugünden inşallah tevbe nasip etsin, sevdiği yola ayağımızı döndürsün ve o yolda yürümek cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Fatiha-i Şerife, Mal Besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin.

Allah'ım, ey sağlam ipin ve dosdoğru işin sahibi, senden gören, rükuya varan, secdeye kapanan ve sözlerini tutan kullarla ve huzurunda bulunan mukarreb meleklerle birlikte, ceza gününde güvence ve sonsuzluk gününde cennet istiyorum. Şüphesiz sen Rahim ve Vedud'sun. Dilediğini yaparsın.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: Anda kamu binalarında ya da özelde işte özel binalarda da gönülden işte o kişi gönlünü vermiştir ya Selçuklu olsun bu bina demiştir. İşte biz seviyoruz. Sevmenin bedelini ödemekten kaçınıyoruz. Günümüzdeki bizim Türk insanının en önemli zayıf noktası, tedavi edilmesi gereken bir yara bu. Yani sevmek bedel ödemeyi gerektirir ya. İşte eğer bu bir sanatsa o sanatta bedel ödemeyi gerektirir.
1: Emek, özveri,
0: Bilimse
1: sabır,
0: kesinlikle ve bu bilimden kaynağını alan bir çalışma
1: dayanak.
0: sahası. Dolayısıyla o bilimdeki o bedel neyse onu ödemek lazım. Hani herkes mi ödemek zorunda? Hayır. Her mesleği herkes yapmıyor. Ama eğer bu alanda bedel ödemeye razı olan birileri varsa da o noktada da onun yalnız bırakılmaması gerektiğine de inanıyorum ben. Bunu neden söylüyorum? Çünkü çok uzun yıllar çok yalnız kaldım. İfade etmekte çok zorlandım. Ve bütün bu hala da ifade etmeye çalışıyorum. İşte Selçuklu olsun, farkındalık oluşsun temsili. Şimdi siz oraya bozuk bir sütrüktürü koyduğunuzda orada ben düşünüyorum. Çünkü kainatta her şeyin geometrisi var. Suyun geometrisi var. Makro mikro alem. Artık bilim bunu zaten ispatlıyor. Ve siz kötü frekanslarla o maddenin geometrisini de bozabiliyorsunuz hatta bozulması halini de o kötü frekanslarla bu da bilimsel olarak ispatlanan şeyler. Saymatik diye bugün bir bilim alanı var. Bunu hani birazcık bu konularla haşır neşir olan okuyordur, görüyordur. Şimdi ben şeyi de düşünüyorum son zamanlarda. O zaman bozuk geometrilerin de insanın beyin frekanslarını değiştiriyor mu acaba diye onu düşünüyorum. Düşünsenize abidevi yapılarda bozuk bozuk geometri. Yani aslında o kadar enteresan ki evrenin kuralı. Kötü bir şey daha kötüsünün kapısını açıyor. İyi bir şey böyle kelebek etkisiyle iyi şeylerin etkisini artırıyor, katlanarak çoğalıyor. Dolayısıyla bizim orada çok masum olarak gördüğümüz, hatta masum bile değil, uyarmanıza rağmen öyle tepkilerle de karşılaşıyorum ve artık şu anda hiç kimseyi uyarmıyorum. Hatta bazen şey de oluyor, ya ben size düzgünlüğü vereyim, siz düzgünlüğü yapın. Ben size vektörel halde vereyim, sadece bunu yap. Onu ikna edemediğim ortamlar da oluyor bazen. Şey oluyor, yani of gördüğümüz büyük büyük bozuk çarpık geometrik sütrüktürler. Acaba bizim zihnimizde kodlanmış olan yapıyla bütünleşmiyor ya hani geometrinin bir altyapısı var. Çünkü geometrik desenler öyle bir alan ki geometrinin kendi doğasıyla ilerleyen, onun size izin verdiği sınırlarla ilerlediğiniz bir alan. Dolayısıyla doğal olan bu şeydeki zihinsel kodlarımıza da bir etkisi var mı acaba diye de onu da düşünmüyor değilim açıkçası. Çünkü ecdat diye öykündüğümüz, ecdadın işleri diye öykündüğümüz işlere baktığımda öyle bozuk şeyler yok. Ya da mesela şeyi de sorgulamak lazım bir taraftan. İşte bir camiye halktan insanlar giriyor. Tutup da bir minberin yanında namaz kılan bir insanın kaçı geometri bilgisine sahiptir ki? Kaçı o minberin üzerinde yer alan işte bir kuazi kristal sistem üst düzey bir geometri olduğunu fark edebilir ki? Ona göre bakıp güzeldir deyip
1: Evet.
0: çıkar. Belki onu bile fark etmez de bilinçaltına o farkına varmadan işler. Ama işte şeyi de soruyorum ben. Neden basit bir altı köşeli yıldız yerine sürekli ecdat bunun daha kompleks tasarımlarla zorlayarak ortaya çıkmasını, görünür olmasını sağladı? İşte belki bunun cevabını bulduğumuzda bütün o bozuklukların geometrinin işte bilimsel alan olması ve o tasarımın bilimsel değildir dememizin dışında başka acaba nasıl bir olumsuz yansımaları oluyor? O zaman onun cevabı da orada olacak herhalde.
2: Kahve molası.
1: Bundan sonra geometrik desene her baktığımda bu sorular benim aklıma gelecek. Diyeceğim ki Serap Hanım acaba bu geometri deseni şu an benimle birlikte seyretseydi ne hissederdi ya da bunun anlamı neydi? Biraz önce hemen mini minnacık değindiniz ama çok üstünden geçirecek bir konu değil. Sizin için özellikle Mimar Sinan. Çünkü sizin birçok kitabınız var. Ve bunlardan bir tanesi de Mimar Sinan Camileri ve İslam Sanatında Geometrik Desenler. Genelde Osmanlı dönemi Özelde ise Mimar Sinan eserlerini ele aldığımızda İslam sanatının bu dönemki yansımaları neler ve Mimar Sinan, çünkü bu konuda gerçekten hem bir kitabınız var hem incelemesiniz.

0: Demeleriniz çok çok yoğun bir şekilde sizin için, yani özel Serap Hanım için ne anlam ifade ediyor? Tekniğin dışında sizin için hayatınızda Mimar Sinan nedir?
1: Mimar Sinan'ı bilirsiniz. Mimarbaşılık teklifi geldiğinde kendisine 50 yaşındaydı ve hemen de kabul etmedi. Çünkü askerlikte yükselebileceği en yüksek mertebeye kadar çıkmış, kariyerini tamamlamış ve kariyer planlamasında mimarbaşılık yok demek ki. Kendisi Tezkeret-i Bünyan'da mimarbaşılık teklifini düşündüğünü ve neden kabul ettiğini de ifade ediyor. Kabul etme sebebi, ola ki diyor, yaptığımız eserlerde birileri gelir ve hayır duası eder. Şimdi Mimar Sinan'ın benim için en öncelikli şeyi bu. Ben ne zaman bir Mimar Sinan eserine girsem, hiçbir şey yapamıyorsam bir Sinan'a selam derim. Allah rahmet etsin, Allah razı olsun. Mimar Sinan tabii ki bir deha. Şöyle, bugünün mimarlık kavramı içerisinde değerlendirmememiz de gereken bir isim. Mimar Sinan her şeyden önce çok büyük bir mühendis. Döneminde aynı ayağın mühendisin olarak tanımlanan bir kişi. En seçkin mühendislerin göz bebeği. Dolayısıyla onun statik bilgisi üzerinde çalışılmaya çok muhtaç bir alan. O aynı zamanda bir ışık mühendisi. Yaptığı eserlerde camilerindeki ışık sistemini çok iyi çözümleyebilmiş biri. Ses mühendisi ve birçok şey sayılabilir ve tabii ki filozof, iyi bir matematikçi, geometrici ama çok iyi de bir siyasetçi. Bugünün anlamıyla değil ama yanlış anlaşılmasın. Yani süreci çok iyi yönetebilen bir insan. Yani siz 50 yıldır devletin en önemli makamında bulunacaksınız ve hiçbir şekilde bir polemik oluşturmadan sürecinizi 400'e yakın eserle tamamlayacaksınız.
0: Evet.
1: Yani bu muazzam bir
0: mümkün
1: şey.
0: Mümkün mü her
1: süreci
0: şeyi mutlu
1: yönetmek,
0: etmek?
1: Evet, süreci yönetmek muazzam bir şey. Tabii ki geometrik desenler özelinde Mimar Sinan döneminin karşılığı ne bende? Mimar Sinan camileri konusunda benim iki kitabım var. Ve üçüncüsü de yolda, kündekari, beş katlı simetrili kündekari sistemlerinin kitabı çıkmamıştı. Peyderpey çıkardım ben kitapları. O da inşallah çıkacak. Sinan yapılarındaki özellik neyse geometrideki durum da aynı. Mimari okuyanlar bilirler, mimarlık tarihi okuyanlar. Erken Osmanlı mimarisinin arayışlar dönemi olduğunu bilirler. Ve Sinan'da bunun sistematiğe bağlandığını bilirler. Geometrik desenler için de öyle. Kendisinden önce, yani Osmanlı erken dönem mimari eserlerine baktığınızda geometrik desen uygulamalarının çok sistematik olmadığını görüyoruz. Ama Sinan dönemine gelindiğinde artık çok sistemli bir, işte bir taç kapıda, cümle kapısında yer alan bir geometrik desenin olması gereken durumu ne? Beş katlı simetriden hep gitmişler ve dünya üzerinde başka hiçbir İslam coğrafyasında beş katlı desenler konusunda bu kadar çok tasarıma imza atılmadığı gibi bu kadar da kompleks beş katlı tasarımlar ortaya konulmamıştır. İran'da dahil olmak üzere. Burada başka bir geometri dili var beş katlı tasarımlar konusunda. Çok teknik şeylere de girmemeye çalışıyorum bir taraftan. Özbekistan, İran ve Hindistan'da bütün İslam eserlerini yerinde inceleme fırsatım oldu. Sürekli de dönüp dolaşıp fotoğraflara bakarım. Alanım sebebiyle de ayıklamaya çalışırım. Analizi yapılacak olan enteresan tasarımları, ilginç tasarımları bulmaya çalışırım. Mimari eserleri incelerken Sinan'ın koyduğu, İslam dünyasına yaptığı mimarideki yenilikleri çok daha iyi gözlemliyorsunuz. Mısır'da da bulundum aynı zamanda. Ve oralara gidip geldikten sonra İstanbul'da yaşıyoruz ya ve Sinan eseriyle yüzleşmemiz yolda yürürken o kadar doğal bir süreçte mümkün olabiliyor ki çok şükür. Yani özel bir gayret sarf etmemiz gerekmiyor o yapıları görmemiz için. Ve şunu fark ediyorsunuz geldiğinizde, evet ya, bir kudret var. Sinan'da benim gördüğüm en önemli şey, yapılarında gördüğüm en önemli şey kudret sanırım. Bu başka kelimeyle açıklayamıyorum. Ve bu kudretle birlikte estetik. Tabii ki Buhara'ya gittiğinizde, Semerkant'a gittiğinizde o abidevi taç kapıların ezici gücünü üzerinizde hissediyorsunuz. Ama söylemek istediğim şey o değil. Bir bütünlük içerisinde kudret. İşte şeyden başlayarak, kubbeden başlayarak aşağı doğru aşama aşama, kademe kademe inen bir mimari anlayış ve bütün o parçaların bütünde anlamlı bir şekilde ve estetik bir şekilde gözü rahatsız etmeden tamamlanması.
0: Zor olan bu değil mi? Hem bu kadar mimari anlamda muhteşem bir bütünlük, hem de normal bir insanı bile abartı olmadan ama o güzel estetikleri fark ettirerek böyle nakış nakış, ince ince, ilmek ilmek işlemek. Onun için de herhalde bir Mimar Sinan olmak gerek mutlaka.
1: Ve bir Kanuni.
0: Ve bir Kanuni elbette. Anadolu'da peki geldiğimiz zaman geometrik desenlere, bunlara örnekler ne verebiliriz?
1: Anadolu'yu Osmanlı'dan ayıran, bir uygulama anlayışı olarak ayıran çok belirgin şey var. O da Anadolu'da bir mimari esere gittiğinizde, mimari zaten çok şey değildir. Plastik değer olarak Anadolu Selçuklu eserlerinde bir Osmanlı gibi değildir. Osmanlı'da işte biraz önce Sinan'ın eserlerinden de bahsettik. Her yapısında, her camisinde farklı bir plan sistemi denemesine rağmen bir uslup birliği var. Ve bu uslup birliği içerisinde de yapının kendisi plastik bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Yani geometrik desenler orada da bir hayli fazla ama hep ikincil unsur olarak. Tezini unsurlar asla mimari plastiğin önüne geçmiyor Osmanlı'da, klasik dönemde. Ama Anadolu'da öyle değil. Anadolu'da tezini unsurlar, özellikle Selçuklu döneminde geometrik desenler mimari plastiğin çok önünde. Binanın önüne geçiyorsun, işte o dönemin klasik yapıları nedir? Kervansaraylar. Binanın önüne geçiyorsun, sizi büyük bir taç kapı ve o taç kapıda birçok sayıda desen sizi karşılıyor. İçeri giriyorsunuz, içeride aynı şekilde. İşte mescidi varsa, köşk mescidi varsa aynı şekilde. Yani geometrik desenler orada hakim bir güç olarak duruyor. Ve özellikle de taş yapılarda bu kendini daha da belli ediyor. Tabii ki Selçuklu'da Çin'i de uygulanmış. Ama Çin'i geleneğin aktarımı olarak uygulanmış. Çünkü Anadolu'da taş malzeme zaten var. Anadolu'da kurulan bütün medeniyetler mimari eserlerini taş malzemeyle yaptılar. Ama Çin'in kökenine neden geleneğin aktarımı diyorum? Çünkü Çin'in kökeni Mezopotamya bölgesi. Orada taş malzeme yok. Tuğla'nın geçmişte 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Ve tuğla malzemeyle birlikte yapılar inşa edildiği için bu tezini unsurlara da yansıyor bir şekilde. Ve biz o geleneği, işte Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, bu doğudan aldığımız geleneğin yansıması olarak Çin'i taş mimari eserlerde ikincil unsurlar olarak kullanıyoruz.
0: Kahve molası. Peki aklıma hemen benim restorasyon geldi. Çünkü belki de en farklı alanlardan bir tanesi, hani sizin alanınızla beraber bağdaştırabileceğimiz. Türkiye'de, ülkemizde tarihi eserlere yapılan restorasyon çalışmaları sizce yerinde mi, verimli mi, doğru mu yapılıyor? Bu konuda eleştirenler çok fazla. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani ben iyi restorasyonlar görüyorum, kötü restorasyonlar görüyorum. Yani bu hangi restorasyon firmasının bu işi üstlendiğiyle, üstlenici firmanın olaya bakışıyla çok alakalı bir şey. Ya da üstlenici firmanın olaya bakışı ve dolayısıyla olaya bakışından kaynaklanan çalıştırdığı restoratörlerle de çok alakalı bir şey. Yani işte bir binanın, bir yapının daha çok belki nemle alakalı bir problemi varsa, küfle alakalı bir problemi varsa, daha teknik ve daha böyle mühendislik alanıyla ilgili bir problemi varsa, bu konular kısmen daha göze görünmediği için kabul edilebilir olabiliyor ve orada da o problem kalkmışsa da zaten sorun olmuyor. Fakat daha görünene ait restorasyonlarda, işte bir Osmanlı eserinin restorasyonunda da çok büyük riskler olmayabiliyor tezini unsurlarda. Çünkü çok iyi kalem işi yapan ustalarımız var, yani sanatçılarımız var. Bu konunun üstesinden çok rahat gelinebiliyor. Selçuklu eserlerinde işte konu geometri olunca çok ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyorum. Tabii bu geometri olunca sadece Selçuklu eserlerinde, mesela Selimiye Camii'nde bile ben 4-5 yerde çok ciddi geometriyle alakalı kötü restorasyonların olduğu örnekleri biliyorum. Kündekarlı kapılarda çok yanlış uygulamaların varlığını tarihi eserlerde de görmek mümkün olabiliyor. Ama bunu ben yine de her şeyde olduğu gibi firmalara ya da yapan kişilere bağlamıyorum. Bu bir sistem sorunu. Siz 2 yıllık restorasyon bölümünü bitirmiş birine restoratör tanımlamasını, bu alanda yetkin olduğuna dair bir diploma verdiğinizde bu olmuyor. Ya da mimarlık bölümlerinde geleneksel mimarlık alanımız yoksa ve siz o mimarlık bölümünden mezun olan birine geleneğe ait bir değeri teslim ediyorsanız restorasyonda, bu da bir sıkıntı. O mimarın da suçu yok. Ya da siz ihale kanununuzda gerekli düzenlemeleri yapmıyorsanız, çünkü bunu da okudum bir ara, çok merak ettim. Ya bunda bir sorun var. Yani neden bu restorasyon hataları çıkıyor? Çünkü yetkili bazen biriyle karşılaşıyorsunuz. Hani böyle bir yokluyorsunuz. Ya ama şuranın da restorasyonu, şimdi karşıdaki kişi gururla onu size söylüyor. İşte buranın da restorasyonunu işte biz üstlendik. İşte yetkili kişi ama bunun restorasyonunda işte şöyle şöyle sıkıntılar var acaba mı falan diye yokladığınızda, hocam biz ne yapalım? Şöyle şöyle danışmanlarla çalıştık. Hatta şunu diyenler de var. Şöyle şöyle profesörlerle çalıştık. Profesör, doktor bilmem ne. Tamam da ama sizin restorasyon yaptırdığınız o alanın uzmanı mı o kişi? Yani yoksa kağıt üzerinde kalan biri mi? Bunu siyasetçi bilmez. Siyasetçi bilmek zorunda mı? Onu da bilmiyorum. Ama sizin sisteminiz, mevzuatınız öyle bir düzenlenmeli ki açık kapıya fırsat vermemeli. Yani oraya bunu istismar eden siyasetçi de gelse, istismar etme potansiyeli olan müteahhit de gelse, bu açık kapı olmamalı.
0: Tolere edilmesi gerekiyor.
1: Evet. Yani siz bu kapıları kapattığınızda, olması gereken mevzuatı hakkıyla uygulanacak bir mekanizma oluşturduğunuzda zaten ortaya sorunlu işler de çıkmayacaktır. Ne yeni işlerde sorun olacaktır, ne eski işlerde dönüştürülürken sıkıntılı dönüştürülecektir.
0: Zaten hayatta her alanında keşif yapan insanlar mutlaka araştıran, sorgulayan, sizin gibi soruyu soruyla cevap veren, neden, niçin, niye olmuş diye bunu çok büyük bir merakla, iştiyakla, hevesle geçiren insanlar belki bizim gibi insanların hem ufuklarını açıyor, zenginleştiriyor, hem de hayata her anlamda çok büyük değerler, çok büyük anlamlar katıyor.
2: Kahve molası.
0: Son bir sorum var. Buyurun. Onu da mutlaka sormak istiyorum bir hanımefendi olarak. Şimdi siz bu kadar işinizin gücünüzün arasında, bu kadar ağır bedeller ödeyerek yaptığınız çalışmalarda, bir de annesiniz,
1: evet,
0: bir de eşsiniz. Evet. Peki bunun bedelleri ne oluyor? Eşiniz, çocuklarınız sizin bu yoğunluğunuzdan şikayetçi mi? Bunu nasıl dengeliyorsunuz hayatınızda?
1: İlk zamanlar tabii şeydi, alışma sürecimiz biraz şey geçti ama sizin ortaya koyduğunuz değerleri fark ettikçe etrafınızdaki insanlar da, tabii bunun için çok kararlı olmanız lazım, sabırlı olmanız lazım. Yaptığınız şeyin nedenlerini, niçinlerini doğru ifade ediyor olmanız lazım. Yani süreciniz aslında sizin misyonunuza onların da ortak olması lazım. Şu anda hepimizin misyonu bu gibi bir şey oluyor. Tabii benimle birlikte bunu paylaşıyorlar. Tabii zor olmuyor mu? Oluyor.
0: Mutlaka oluyor.
1: Bir üç erkek, iki yani eşimle birlikte 3 erkek var karşımda. Ben tabii biraz böyle şey de düşünüyorum. Yani şu açıdan şanslıyım. Eşim benim empati yapabilen bir insan. Yani zaman zaman tabii ki evde düğüm olan işlerimiz olmuyor mu? Oluyor, hayat bu. Ama konuşulabilen bir insan ve konuştuğunuzda empati yapabilen bir insan. Ve ben de empati yapıyorum ona ve biz bir şekilde inişli çıkışlı evliliğimizi sürdürüyoruz. Çocuklarım biraz daha, amin inşallah. Çocuklarım biraz daha baskın karakterler, fıtratları biraz daha öyle. Onları da artık biraz görmedim, biraz duymadım, biraz bilmiyorumla süreci yönetmeye çalışıyorum. Zaman zaman zorlandığım oluyor ama bir şekilde gidiyor. Zor da olsa bazen bir çorabın tekinin nerede olduğunu arıyoruz filan böyle. Öyle gidiyor işte. İllaki aksamalar oluyor.
0: Peki. Hocam çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel anlattınız. O kadar güzel bilgilerle bilmeyenleri bilgilendirdik. Bilenlerin de belki bir kez daha bilgilerini en azından İslam coğrafyası anlamında, İslam el sanatları anlamında tazelemiş olduk. Programımıza katıldınız. Bizi kırmadınız. Stüdyomuzda sevgili Akrep FM dinleyicileriyle beraber eminim sizleri ağırladık. Biz büyük bir keyif aldık. Gerçekten çok güzel bir anlatımla beraber İslam sanatında geometrik desenleri bizlere tanımladınız, hatta daha çok sevdirdiniz. Biz çok büyük bir keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun, var olun. Efendim bir

0: Kahve molası programının daha sonuna geldik. Bizim için çok özel bir programdı ama önemli olan bizim için özel olması değil. Size yaşattıklarımız, size bu mikrofon aracılığıyla hissettirebildiklerimiz. Çok değerli bir isim bugün bizlerle birlikteydi. Sayın Serap Ekizler Sönmez ne güzel anlattı, dilinden bal damladı. O halde efendim şimdilik bir noktayı daha koyalım. Allah nasip eder, kısmet ederse yepyeni bir kahve molası programında yine Akre FM stüdyolarından sizlere merhaba diyebilmeyi ümit ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Her şey gönlünüzce, hayallerinizin ötesinde güzelliklerle ama önemli olan en hayırlı şekilde gerçekleşsin. Kalbinizin sahibine emanet olun, selametle.
1: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, iki haslet vardır.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Yeni programla daha sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ve bugün de huzura ve mutluluğa dair özellikle huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını konuşacağız. Kimini değerlendireceğiz? Klinik psikolog ve psikoterapist Sabahattin Ertuş Beyefendi konuğumuz. Sabahattin Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Evet, mutluluk ve huzur insanoğlunun hep aradığı, mutlulukla anlık olduğu zaman hani geçici olduğu ve başka mutluluklara yelken açtığı bir durum da söz konusu. Biz bugün bu her iki duygunun da bize hissettirdiklerini, bize yaşattıklarını duygu dünyamızda, zihin dünyamıza ya da bedensel olarak bize yaşattıklarını konuşalım istiyoruz sizinle. Geçici mutluluklar peşinde koşarken kalıcı bir huzur sağlamak mümkün müdür? Mutluluğu daha kalıcı hale nasıl getirebiliriz? Bunları konuşalım sizinle. Özellikle insanda mutluluğu ve huzuru daha da sağlıklı bir şekilde sahip olmamız için bunlara bizi o yolda götürecek unsurlar neler, bunu da sormak isterim size. Ama isterseniz hani mutlu bir insan ya da huzurlu bir insanın hissettikleriyle başlayalım. Bize neler yaşatıyor bu iki kavram, neler hissettiriyor?
2: Şimdi mutluluk ve huzurun bize hissettirdiklerini düşündüğümüz zaman mutluluk daha ziyade aslında bizim bir başka kişi ya da bir objeyle kurmuş olduğumuz bağ iken, huzur hissi ise daha çok bizim kendi iç dünyamızda yaratıcıyla kurmuş olduğumuz bağ. Dolayısıyla dünyaya doğru, dünya perestliğe doğru gittikçe aslında orada sahip olduğumuz, yapmış olduğumuz şeyler bizi mutlu eder ya da mutlu olduğumuzu zannederken, yani kalbe doğru yöneldiğimiz zaman, fıtratımıza uygun bir şekilde yaşadığımız zaman, yaratıcıyla bağ kurduğumuz zaman da huzurlu oluruz.
1: Neler hissettirir peki? Yani bu huzuru ve mutluluğu bize açar mısınız? İnsanda bir yaşama sevinci mi artar? Bir iç huzuru denge mi gelir? Neler olur?
2: İşte mutluluk genelde genel bir şey olduğu için insan kendi bedeniyle barışık, kendi bedeniyle barışık, kendi sağlığına hizmet eden. Bir insan sabah yürüyüş yaptığında mutlu olacağını düşünüyorsa o yürüyüşü yaptığı zaman mutlu olur. Ya da işte kendisine bir program yaptı. O programı uyguluyor. Sabah kalkıyor, gitti, yürüyüşünü yaptı, geldi, duşunu aldı, kahvaltısını yaptı ve işe gitti. Burada bedensel anlamda da bir hareketlilik olduğu için de bu kişi bunu yaptığı için mutlu olmuş oldu ve mutlu hissetti. Bunun içine bir rahatlık getirir. Bedenin daha zinde olmuş olur, zihnin daha zinde olmuş olur. Ama insan sabah kalktı, İşte hani nedir o? Çok fazla böyle bir tane kahve içti, iki kahve içti, ağırlaştı. Ondan sonra işte duş almak için düşündü fakat duş alamadı ve kalktı işe gitti. Kendisini ağırlaşmış, kendisini kirli. O şekilde işe gittiği zaman da işi yapıyor, aynı işe gidiyor. Fakat birisinde mutlu bir şekilde giderken diğerinde düşünüp de yapmadıkları şeyler için de mutsuz oluyor. Bunu çok çeşitlendirebiliriz. Yani işte kahvaltı yapmadan işe gitmek. Kahvaltı yaptığınız zaman güzel bir kahvaltı insanı mutlu hissettirir. Çünkü sabah kalkıyoruz, içgüdüsel ihtiyacımızı, bedenimizi besliyoruz. Gidiyoruz, duş almak insanı mutlu hissettirir. İş yerine gittiği zaman iş yerinde başarılı işleri imza atmak insanı mutlu hissettirir. Fakat diğer tarafta sabah kalktı, yatak keyfi yapıyor, hiçbir işe gitmek istemiyor, gitmiyor işe, arkadaşlarıyla buluşup orada oturuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. O sohbet, muhabbet, ondan sonra o anda sanki zamanı öldürür ya da günümüze baktığımız zaman da kalktık. Ondan sonra reels izliyoruz. İzlemiş olduğumuz reelslere geçici olarak gülüyoruz fakat zamanı öldürüyoruz. Bunu yaparken de dışarıdaki işe geç kalma riskimiz oluyor. Ondan sonra zamana sıkışık kaldığımız için de bir takım elzem şeylerimizi yapmıyoruz. Bu sefer de mutlulukla aslında sorumluluk arasında sıkışmış olduğumuz için o

0: mutluluk içimize, kursağımıza böyle diziliyor. Dolayısıyla hani bir şey vardır, mutlu olmak için nasıl ki bir şarkı dinlersiniz, o şarkının müziği, ritmi ve sözleri eğer birbiriyle uyumluysa ve bunu bu şekilde söylerse nedir? Güzel söyledi deriz. Ama eğer ki kişi sesiyle, sözleriyle müziğin ritmi birbirinden farklı olursa detone oldu deriz. İnsan aslında hayatın ritmiyle uygun yaşadığı zaman mutlu olur, detone olduğu zaman da mutsuz olur. Dolayısıyla her birimizin mutluluğu kendisine özel. Her insan tek ve emsalsizdir. Çünkü biz düşüncelerimizle o günümüzü kendimiz planlıyoruz. Kendimiz planlıyoruz. İşte insan nedir? İşte beş vakit namaz diyelim. Beş vakit namazını kıldığında, bunun için durduğunda, namazını kıldığında, işte orada gitmesi, abdest alması, namazını kılması, bunu aynı zamanda işte içsel anlamda ruhunu besleyip de daha sonra da dünyaya döndüğü için kişi hem huzur hem mutlu olmuş olur. Fakat namaz kılmak isteyip aslında ama diğer taraftan da dünya meşgaleleri peşinde koşarken bunun için zaman ayıramayan kişi aynı zamanda pişman ve mutsuz olmuş olur. Dolayısıyla hani insan söyledikleri, düşündüklerini ne kadar gerçekleştirebilirse o ölçüde mutlu olur diyebiliriz. Eğer bunlar arasında da bir sıkışıklık yaşarsa, yapmak istediğim çok şey var birikti, nereden başlayacağımı bilmiyorum dediği zaman da kaygı, endişe içerisinde mutsuzluğa doğru yol almış olur.
1: Peki insanlarda mutluluğu ve huzuru belirleyen unsurlar var mıdır? İnsandan insana mı değişir? Genel olarak hepimiz için aynı unsurlar söz konusu mudur?
0: İnançlı bir insanın mutluluk ve huzur algısıyla inançsız bir insanın ki aynı olmaz. Ya da işte öbür dünyaya inanan bir insanın mutlulukla hani alakasıyla diğer tarafta hani dindar bir insanın mutluluğu farklı olmaz. İnsanın daha ziyade hayat felsefesiyle bağlantılıdır. Yine varoluşuyla ilgilidir. Ben kişinin dış dünyaya yüklemiş olduğu anlamlarla ilgilidir.
1: Mutluluk dediğimiz
0: Mutluluk
1: kavram değil
0: da
1: mi?
0: şimdi
1: Değil mi?
0: yani düşün birisi işte sabah kalkıp sabah kahvaltıda işte bir tane muz yediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum dediği zaman o muz yemek onu mutlu hissettiriyor. Diğer tarafta da insan nedir sabahtan bir tane kahve içmediğim zaman kendimi kötü hissediyorum diyor. Ona muz ye mutlu olursun dediğimiz zaman muzu belki sevmiyor. Yani mutluluk tamamen bireyseldir. Bireyseldir. Yani kişinin bir bireyin dış dünyayla kurmuş olduğu ilişki dış dünyayla yüklemiş olduğu anlamlarla ortaya çıkan bir şeydir. Dolayısıyla her insanın perspektifi farklı olduğu için mutluluk algısı da farklı olacaktır.
1: Hissettikleri de
0: Hissiyatı da
1: farklı
0: farklı
1: olacak.
0: olacaktır.
1: Evet, yaşattıkları.
0: Dolayısıyla
1: Evet.
0: hani bunlar soyut kavramlar ve soyut kavramlarda da hani insan dediğimiz zaman hani psikolojinin ilk cümlesidir. Her insan tek ve emsalsizdir. Dolayısıyla biriciktir. Biricik olan kişinin de yapmış olduğu her şey de kişiye özeldir. O yüzden aslında terapilerde bireysel olarak çalışıyoruz. Yoksa ortaya karışık bir şeyler söylerseniz herkes alır onları. Herkes bireysel terapi ihtiyacı olmadan grup terapileri de işi götürebilirdik. Fakat her insanın vakası farklıdır. Hayat hikayesi farklıdır. Yüklemiş olduğundan farklıdır. Yani
1: Yaşadıklarından değil mi?
0: parametreleri farklıdır. İnsanlarla kurmuş olduğu ilişkiler farklıdır. Yani toksik bir ilişki içerisinde olan bir çift düşünün. Onlar da bu toksiklikte onları bazen mutlu edebiliyor. Daha sonra hani bir şey vardır ya sıkılmaya o kadar çok alıştım ki sıkılmadığım zamanlarda bile canım sıkılıyor. Ve bu da bir tarz. İnsanlar da aslında hasta olmaya o kadar çok alışıyorlar ki hani hasta olmadığı zamanlarda da kendilerini hastaymış gibi hissediyorlar. İnsanlar kaotik bir hayata o kadar çok alışıyorlar ki huzurlu, sakin ortamlarda bile kendilerini huzursuz hissedebiliyorlar.
1: O zaman alışkanlıklarımız mutlu olmamızı ya da mutsuz olmamızı belirleyen bir unsur mudur?
0: Zaten mutluluklarımız eğer ne kadar fazla oluyorsa alışkanlığa dönüşüyor. Alışmış olduğumuz şeyler de bize bir konfor alanı sağlıyor.
1: Evet.
0: Konfor alanı bataklık dolmuş olsa orası sıcacık bize bir
1: Kişiye
0: mutlu gibi
1: evet konfor alanı
0: hissettiriyor.
1: olduğu için evet.
0: Tabii yani dolayısıyla konfor alanımız yani mutluluk bizi biraz daha konfor sağlayan hayatımızı kolaylaştıran, bize hizmet eden,

0: şeylerle, dışarı bak dışarıdaki objelerle, insanlarla bağlantı. Huzur ise daha çok insanın kendi iç kaynaklarıyla iletişim kurduğunda ortaya çıkan şeydir.
1: Mutluluk bireyseldir dediniz. Peki huzura nasıl bakacağız? Mutluluk bireysel olduğu için hissettirdikleri kişiden kişiye değişir dediniz. Bu minvalde bir cümle kurdunuz. Peki huzuru ele alırken huzurun hissettikleri hepimiz için aynı mıdır? Yaşadığımız duygular aynı mıdır? Yine
0: Ya
1: bireysel farklılıklar var mıdır?
0: ben kulumun zannı üzerineyim denir. Dolayısıyla aslında bu dünyada hani Allah bile her kulun zannı üzerine ise Allah'ın yaratmış olduğu her şey de kulun zannı üzerinedir. Huzur da öyledir. Yine ona da benim yüklemiş olduğum anlam. Huzur biraz daha vicdanla ilgilidir. Eğer kişi kendi vicdanı rahatsa eğer, kendini suçlamıyorsa, kendi içinde bugün hani işte iyilik yaptım. Bugün Allah için ne yaptın? Bugün Allah için yapmış olduğum şeyler benim ruhumu tatmin ediyorsa ben huzurlu hissederim. Ya da diğer tarafta bir kimse borcum vardı ödedim üzerine bir yük kalktı. Yani aslında bir şekilde hani o içsel anlamdaki bizim iç dünyamızı meşgul eden bizi kaygılandıran, endişelendiren unsurlar ortadan kalktığı zaman da huzurlu olabiliriz. Çünkü içeride bakın içeri yani iç parametrelerle ilgili olan şeyler. Ama dedik ya mutluluk daha çok bizim dış dünyayla kurmuş olduğumuz bağlarla ilgili. Mutlu olmak için insan tek başına nasıl mutlu olabilir? İnsan tek başına mutlu olduğu zaman da yine hani kendi iç dünyasında işte aklına gelir annesi babası gelir onları affetmiştir onları özlemiştir onlar için güzel şeyler düşünüyordur. Bu düşünceler de insanı mutlu edebilir. Bunlar düşünmüş olmakta ya da bunları gerçekleştirmiştir ve hani kendine şu soruyu sorduğunda acaba annem babam benden razı mı? Onlardan geri bildirim aldığında insanlar nedir? Takdir edilme, onaylanma, sevilme, kabul edilme gibi bir takım şeylerin peşinden koşar. Biriyle karşılaştık ve birisi daha evvel yapmış olduğumuz şeyden dolayı bize teşekkür etti. Ne yaptık? Mutlu olmuş olduk. Ama geldi bize eleştirdi. Ne yaptık? Mutsuz olmuş olduk. Onun için biraz daha bizim dışarıdan gelen geri bildirimlerle ilgili yansıma gibi. Aslında huzur daha çok şöyle bir tabir yapsak belki de hoş olmaz sembolik olarak. Huzur güneşin kendisi, mutluluk ise güneşin yansımalarıdır.
1: Güzel bir metafor oldu açıkçası. Şimdi peki hani mutluluğu biz hep dışarıdaki yaşadıklarımızdan dışarıya algılama biçimimizden dolayı orada iç huzurumuzu da zedeleyen ya da mutluluğumuzu da zedeleyen şeylerle karşılaşabiliriz bir şekilde söylemlerinizden çıkardığım oldu. Peki kişinin dış dünyadan almış olduğu tutum ve davranışlar ya da parametrelere dikkat etmeden, aldırış etmeden ya da orayı nasıl yönetirse oradaki durum ona mutsuzluk vermekten çıkar. Orayı nasıl yönetmek lazım?
0: Şimdi burayı yönetmek için de aslında biraz şöyle bakın. İnsanın dış dünyayı yönetip dış dünyada karşılaşmış olduğu şeylere, olaylara karşı ya tepki veririz ya da cevap veririz. Eğer
1: Arasındaki fark nedir?
0: tepkisel daha çok içgüdüsel otomatik hareketlerdir tepkiler.
1: Bunlara neler giriyor? Açar mısınız?
0: Yani eleştirildiği zaman insanın kalkıp da öfkelenmiş olması tepkisel bir harekettir. Yani işte üzerimize düşen bir böceğin bize hissettirmiş olduğu panik hissi tepkidir.
1: Korku, panik,
0: Korku ve
1: bunlar hep
0: kaygılarımız
1: tepkisel
0: daha çok bize
1: davranışlar.
0: daha çok tepkilerin arkasında korku ve kaygılar vardır.
1: Kaygılar var.
0: Cevapların arkasında ise mantık vardır, akılcı düşünce vardır. Yani mesela üzerine işte bir hiç fark etmediği şekilde diyelim ki korkmuş olduğu bir şeyle karşı karşıya geldiğimiz zaman ne yaparız? Tepki gösteririz. Hani bir hikaye var bununla ilgili. İşte restoranın bir tanesinde yemek yerken bir psikolog gözlemliyor. Ve orada hamam böceğinin bir tanesi masada kadının üzerine düşüyor. Kadın panikliyor ve en son hamam böceğini atıyor. Başka masada başka bir kadının üzerine geliyor. O da aynı şekilde tepki gösterdiği için o masada karışıyor. O da atıyor başka bir masaya gidiyor derken hamam böceği bütün restoranı karıştırıyor. En son kadın da bir şekilde vurduğunda bu da gidiyor garson üzerine. Garson da tepki vermeden sadece hamam böceğini görüyor, tepsisini bırakıyor, kapıya gidiyor, kapıyı açıyor, parmağıyla ona bir tane vuruyor, atıyor kapıya geliyor. Bu olayı gördükten sonra dedim ki aslında almış olduğumuz

0: dış dünyadan gelen uyarıcılara karşı biz uygun cevapları veremediğimizden dolayı yara alıyoruz. Bakın, yaralı insan, duygusal anlamda yaralı insan mutsuz insandır. Mutlu olmak için önce insanın duygusal yaralarını farkına varıp onları tanıyıp onları iyileştirmesi lazım ki, nedir mutlu işte? Sevgi ne kadar çoksa o kadar mutluyuz. Korku ne kadar fazlaysa o kadar çok mutsuzuz.
1: Açalım mı bunu? Sevgi nerelerde çok fazla olmalı ki biz mutlu olalım? Yani bu insan ilişkileri mi, doğayla olan iletişimimiz mi?
0: İnsanın kendi dünyasında güven duygusu. Eğer insan bir güvenli bir alandaysa, etrafındaki insanlarla sosyalleşebiliyorsa, onlara güvenebiliyorsa, dayanabileceği insanlar varsa, baktığında annesi, babası, kardeşleri, arkadaşları, yani bütün bunlar konusunda eğer güzel bir iletişim varsa, bu insan zaten barınmış olduğu yerde bir kere mutludur.
1: Sevgi onlar vardır ve mutludur diyorsunuz. Çünkü siz sevgi eşittir mutluluk gibi yani söylediklerinizden bunu çıkarıyorum. Eğer yanlışsa lütfen
0: olumlu
1: düzeltiniz.
0: Olumlu duygular ve olumsuz duygular dediğimiz zaman, evet, olumsuz duygularımızın hepsinin temelinde korku varken, korku, olumlu duyguların temelinde de sevgi ne vardır? Sevgi vardır. Yani bugün hani nedir? Karanlık olan her şey nedir? Bak, karanlıkla korku özdeştir.
1: Evet, korkutucu
0: gelir insana. Mutlulukla ışık da özdeştir. Dolayısıyla hani siyah beyaz çerçevesinde ne kadar çok böyle karanlığa doğru gidiyorsak o kadar çok mutsuzluğa doğru gidiyoruz. Fakat insanların mutlu olmak adına işte mesela alkol kullanan bir insan da madde bağımlılığı, bunlar geçici mutluluklar oluştururken hayatın gerçekleriyle yüzleştiği zaman da pişmanlık veriyor. Hı hı. Yani buradaki işte mutlulukla bir de başka bir şey daha devreye giriyor. Haz konusu ve zevk alma. Bu zevkler geçici zevkler ya da işte uzun vadede hani bize huzur veren şeyler. İnsanlar geçici zevklerin peşinden koştuğu zaman geçici olarak mutlu olduklarını zannederler. Fakat zarardadırlar. Dolayısıyla kişinin kendisine hizmet etmeyen mutluluk arayışları hem kendisine zarar verir, hem zihnine, hem de ruhuna zarar verir. Ve bu insanlar huzurdan ve mutluluktan aslında hep zevk almak adına uzaklaşırlar.
1: O zaman haz ve keyfin olduğu yerde gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan söz edebilir miyiz hocam?
0: Edemeyiz.
1: Ne olması lazım peki? Orada huzur, haz ve keyif dedik ya.
0: Haz dediğimiz
1: onların
0: zaman.
1: Onların yerine ne olmalı da biz gerçek mutluluk ve gerçek huzurdan istifade edelim? Bizim hizmetimizde olsun.
0: Şimdi burada şöyle bir şey var. Hani sahip olmak ve sahiplenmek arasındaki farkı anlarsak, burada aslında mutluluk ve bu geçici zevk ya da keyif arasında da fark anlamış oluruz.
1: Hazı da mı tanımlamış oluruz sahip olmakla? Haz ve keyif de buna mı geliyor hocam?
0: Şöyle ki, nedir sahip olmak? Eskiden köleler efendilerine sahip derlerdi. Sahip olduğumuz şeylerin biz efendisiyken, sahip olduğumuz şeyler bize hizmet eder. Sahiplendiğimiz şeylerin de kölesi oluruz. Dolayısıyla bir kimse çocuğuna sahiplenip onu koruyucu bir şekilde kaygı ve endişeyle sahiplendiğinde çocuğun kölesi oluyor. Çocuğun hizmetine giriyor. Araba alıyor, arabasına sahipleniyor, aman zarar gelmesin diye sürekli elinde bezde toz peşinde koşuyor. Onun kölesi olmuş oluyor. O yüzden aslında mutlu olmak için önce insanın kendi hayatının merkezine kendisini koyması, sahip olduklarıyla sahiplendiği şeyleri
1: ayrımına
0: fark edip,
1: iyi varması
0: tabii,
1: lazım. Evet.
0: Dolayısıyla biz kişilerin, ondan sevgimizin bile kölesi olabiliriz. Tabii ki sevgimizin kölesi olabiliriz. Sevilmenin kölesi olabiliriz. Bugün baktığımız zaman ilişkilerde, bu toksik ilişkilerden çok ne vardır? Bazıları sevilmeyi sever, bazıları da sever. Sevilmeyi seven insan yeterince sevgi almadığı için karşı tarafı sürekli boğarak kaygılarıyla hep o sevgi almak ister. Çünkü onun ilgisine, onun sevgisine, onun değer vermesine muhtaçtır. Sabah kalktığında işte eşinden, dostundan, birisinden, değer verdiği birisinden bir mesaj aldığınca mutlu oluyorsa, mesaj almayınca da telefon açıp sürekli sen bana niye günaydın demedin, şunu yapmadın, bunu yapmadın diyorsa bağımlıdır. mutlu olmak adına dışarıdan ona ihtiyaç duyar.
1: Yani özüyle barışık değildir sizin daha önce söylediğiniz şey değil mi?
0: Tabii ki.
1: İnsan, kendiyle barışık değil, özüyle barışık
0: hayatın
1: değil.
0: Merkezini kendisine koyup aslında
1: için.
0: Hani
1: evet.
0: Bir hani şey var ya, yeryüzünde ve gökyüzündeki her şey insanın hizmetine sunulmuştur. Dolayısıyla aslında madde bize ne kadar çok hizmet ediyorsa o kadar aslında biz daha mutlu oluruz. Çünkü bütün kainatın sistemine uygun olmuş olur. İnsan kendi özü dediğimiz yaratılış planı. Yaratılış planına ne kadar uygun yaşıyorsa o kadar kişi mutlu olur. Mutluluklar aslında hani mutluluklar da kendi, eğer ki mutlu olan insan Allah'la bağlantı kurup kendi içiyle, kendi vicdanıyla bağlantı kurduğu zaman da bu sefer de huzura doğru yolculuk yapmış olur. Kaotik bir sistem içerisinde olan insan huzurlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Kendisiyle çatışan insan mutlu da olmaz, mutsuz da olmaz. Aslında kendisi içinde barışık olmayan, mutsuz olan insanlar mutluluğu geçici keyif ve zevklerde ararlar.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki şunu da sormak isterim. Huzurda ve mutlulukta haz ve keyif var mıdır dediğimde, bunların ana mottosu bunlar değil dediniz bir nevi. Bunlar değil. Peki aynı şekilde huzuru bozan duygulardan bahsedersek, kaygı ve endişeler huzurlu olmamızı nasıl etkiliyor? İçte diyelim barıştık, özümüzle barıştık, o kalbimize döndük ve orada o huzuru aramaya başladık ama yine de bir kaygı ve endişe de taşıyoruz. Burada o huzuru korumak adına neleri dikkat etmek gerekir?
0: Şimdi hani kaybetme korkusu ne yapar aslında? Kişiyi aynı zamanda mutlu ederken mutsuz eder. Aşkın güzel tarafı olduğu kadar yakıcı tarafı da vardır.
1: Kaygı ve endişe onlar mı sürüklüyor bizi?
0: Kişiye örnek verdim. Tamam. Burada aşk üzerine örnek verdim.
1: Evet.
0: Fakat zaten kişi kendisiyle barışık olduğu zaman, kendisiyle barışık olan insan kaygılarını, endişelerini kontrol edebilen bir insandır. Onun ötesinde hani onların üzerinde bir şekilde argüman getirip hani düşüncelerini ona göre ayarlamıştır zaten. Kaygı ve endişe olunca zaten içeride huzur da olmaz, mutluluk da olmaz, savaş olur biraz evvel demiş olduğum gibi. Yani kendi iç dünyasında nedir? Üstesinden gelemez. Kendi iç dünyasında hani benim hep genelde kaygılı insanlarda ne vardır? Çok fazla düşünüyorum, kontrol edemiyorum, saçma olduğunu bildiğim halde bu düşüncelere hükmedemiyorum dediğinde, bakın kaygılı insan gelecekle ilgili olan, geleceği kontrol etmeye çalışan, gelecekle ilgili sürekli tedbir almaya çalışan insan nedir? Mutsuz insandır. Bununla ilgili bir kelam-ı kibar var mesela, çok güzel açıklar. Kim ki tedbiri mütalaa ederse zihninde bir fiil cehennemdedir. Kim ki takdiri mütalaa ederse bir fiil cennettedir. Dolayısıyla insan burada şu çıkabilir: ne kadar takdire önemserse, teslim olursa, iman noktada ne kadar teslim olmuşsa o kadar da huzurlu olur. Hani itaat et, rahat et derken, itaat edeceğimiz bir kişi, bir kurum değil de eğer ki yaratıcıysa ve ona tamamen eğer teslim olmuşsak, işte huzur orada ortaya çıkar. Onun için huzur demiş olduğumuz zaman bunun kalple ilgisi var dediğimizde, hı hı, bunun yaratıcıyla ilgisi var. O yüzden aslında insanların yani kendisinden güçlü bir şeye teslim olmak, inanmak, güvenmek ister. Ve ona ne kadar çok teslim olursa o kadar çok rahattır. Düşünün, bir çocuk evde annesine babasına ne kadar çok güveniyorsa o kadar çok o çocuğun içerisinde bir huzur, mutluluk ve gözlerinden sevinç ışığı görürsünüz. Ama ne kadar tartışmalar oluyorsa, orada güven duymuyorsa çocuk sürekli tetiktedir. Acaba ne olacak? Acaba annem evi terk edecek mi? Babam evi terk edecek mi? Annem babam bir şey diyecek mi? Bakın, dolayısıyla
1: sürekli hani aşırı düşünme değil mi?
0: Güven teslimiyet, evet, getirir. O teslimiyet de aslında bizi huzura doğru götürür.
1: Evet.
0: Bunun tersine doğru geldiğiniz zaman da eğer kendi içinde o güven ve sevgiyle mutluluğu bulamayan ve güvenli bağlanmayla aslında etrafına bağlanamayan kişiler dışarıda geçici mutluluklar ararken aslında burada da şu vardır: var olma ihtiyacıdır. var olma. Kişi kendisini nerede var ediyorsa orada olmak ister. Dolayısıyla mutluluk ve huzur biraz daha kişinin bu dünyada var olma ihtiyacıyla da ilintilidir. Örneğin o kötü alışkanlık

0: alışkanlıkları olan, madde bağımlısı olan kişiler, çocuklar doğuştan madde bağımlısı olarak doğmuyorlar. Kendi iç dünyasında ya da işte bizim dışladığımız ya da dışarıda, yani biraz daha böyle aykırı, marjinal görmüş olduğumuz insanlar, bir insan huzura, mutluluğa ne kadar aslında uzaksa o kadar marjinaldir. Bunlar iki zıt kutuplar gibi. Dolayısıyla oradaki insana baktığımız zaman, hani deriz ki bir insan ne kadar çok mükemmelliyetçiyse o kadar fazla korkusu vardır. Bir insan aslında ne kadar fazla güvenmiş, ne kadar fazla teslim olmuşsa o kadar çok huzuru vardır. Huzurlu olan insanlar hayatı akışında yaşar. Yani olmuş olan ve olacak olan her şeyde hayır vardır der. Olan olaylara karşı bekler. Neyi bekler? Hani her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Dolayısıyla insan kendi zihninde kaygı, endişeleri ya da işte mutlu ve huzurlu olabilmek için, benim şöyle bir formülüm var aslında. Başımıza bir şey geldiği zaman, hani şer gibi görmüş olduğumuz bir şeyi de oluşacak olan hayırı arayıp bulduğumuz zaman şerrin üstesinden geliriz. Ve bizi çok fazla sevindiren bir durumla karşı karşıya geldiğimiz zaman da aslında bu hayır gibi görmüş olduğumuz şeyi de acaba nasıl olumsuz bir şey var deyip kendimi frenlemiş olurum. Otomatik olarak hayır ve şer, sabır ve şükür arasında bir dengeyi sağlamış olduğumuz zaman da içsel dengemiz olmuş olur. Yani içsel anlamda bu dengeyi sağlayamadığımız zaman zaten mutluluktan ya da huzurdan
1: bahsedemeyiz.
0: Evet. Yani bir kimse gidip deliler gibi gece boyunca eğlendiğinde bir şekilde uyandığı zaman zaten mutsuz uyanacaktır. Geçicidir o anda. Çünkü o anda tamamıyla aslında akli melekelerimiz hani
1: devre dışı
0: kalmıştır. Tamamen işgüdülerimiz devrededir.
1: Haz odaklıdır. Keyif odaklı. Evet.
0: Dolayısıyla dağıtırız falan ama velakin akıl devreye girdiğinde pişmanlıklar, işte hesap, hani gittim dün akşam şu kadar para harcadım dediğimde ertesi gün uyandığım zaman benim bütçem etkilemiş oluyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yani yine benim kendi sorumluluklarımı bozan şeyler olduğu, yapmış olduğumuz zaman, burada ne diyoruz, nefsin esiri olduğumuz zaman, işte ne kadar çok nefsin esiriysek o kadar çok geçici haz ve mutluluğun kölesi olmuş oluruz. Kendimizi mutlu olduğumuzu zannederiz ama mutluluk ve huzurdan uzaklaşmış oluruz.
1: Nefsin kölesi olmadan mutluluk ve huzuru nasıl bulabiliriz? Bunun yol ve yöntemlerini de konuşalım mı? Son dakikalar içerisindeyiz. Buyurunuz.
0: Tabii. Peki, yani insan işte hayatının merkezine kendisini koyduğunda, hani bunu kişinin tamamıyla bakış açısı, ben bu dünyada yaşıyorum ve ben kendimi ne kadar çok fazla kontrol edersem, yani ne kadar tüketim, ihtiyacım olduğu kadar yer, ihtiyacım olduğu kadar içer, ihtiyacım olan şeylerin dışında olan hani nedir o, olanları bıraktığımız zaman doymuş olurum, tatmin olmuş olurum. Bu sefer de başka şeyler için de zamanım olmuş olur. O zaman iyi yönettiğim için de hedeflerimi adım adım ilerleyebilirim. Yani zamanı yönetmek, ondan sonra kişinin aslında ekonomisini yönetmek, bakın hani ondan sonra kişinin sorumluluklarını yerine getirmek de aslında önceliklerini yönetmek. Bunların da aslında mutluluk ve mutsuzlukla ilgisi vardır.
1: Evet.
0: Eğer kişi sorumluluklarını yönetemiyorsa çıkmazı girecektir, çatışmaya falan girecektir. Eğer bir insan ekonomisini yönetemiyorsa, işte orada mutluluk ve mutluluk arasında bir savaş içerisindedir. Eğer bir insan aile ilişkilerini yönetemiyorsa, bakın mutsuzdur. Arkadaşlık ilişkilerini yönetemiyorsa mutsuzdur. Dolayısıyla insanın hayatın merkezine kendisini koyup da önce can sonra canan diyerek aslında hani kendisinin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra öncelik sırasına göre hareket ettiğinde bir kere hem huzur da orada başlar. Huzur da orada başlar. Mutluluk da orada başlar. O yüzden nedir? Kendisini kontrol etmesi. Kendini kontrol etmiş olan kendini kaybetmediği için de başka rüzgarlara savrulup gitmez.
1: Tekrardan sözü size bırakacağım. Mutluluk ve huzurun hissettirdikleri, bize yaşattıklarını da yönetmek mümkün müdür? Bazen olumlu, bazen olumsuz da olabiliyor. Neler söylemek istersiniz?
0: Aslında bakınca geçici mutluluklar, keyif, geçici zevk, haz odaklı olan mutluluklar baktığımız zaman bunlar nedir? Ne kadar doğru bilmiyorum ama işte bu olumsuz tutum ve davranışlar var ya, bütün bunlarla mutluluk arayan insanların

0: ışık kullanılır. Karanlık gelir. O yüzden gece hayatında olmuş olduğu sokaklara baktığınız zaman rengarenk ışıklar vardır. Onlarla çeker, ışıklarla çeker, insanı karanlığa götürürler. Dolayısıyla mutluluğun olmuş olduğu yerlerde de sadelik vardır, minimalistik vardır. Kişi de kendi o sadeliği yakaladığı zaman, az şeyle getirdiği zaman ya da şöyle diyebiliriz, ne kadar çok şeye sahip olmak değil, sahip olduğu şeylerin ne kadar çok kıymetini bilen insan, onlarla yetinmeyi bilen insan mutluluğunda kapısını açmış olacaktır.
1: Huzurla ilgili de bir iki cümle rica edeyim ve kapatalım programı, olur mu?
0: Kişi inancına göre yaşadığı zaman, ilmiyle amil yaşadığı zaman, bütünlük içerisinde olduğu zaman, bedenini beslediği kadar ruhunu da beslediği zaman, o zaman da huzurun kapısını açmış olur.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bugün de hakikaten çok istifade edici bir program oldu bizim için. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız konumuzla ilgili sağolunuz, varolunuz.
0: Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Efendim, programımızı burada noktalıyoruz. Bugünkü programımızın konuğu klinik psikolog ve psikoterapist Sebahattin Ertuğ beyefendiydik. Huzur ve mutluluk hissinin bize yaşattıklarını, özellikle geçici mutluluklar neler yaşatıyor, kalıcı mutluluk ve huzurun formülü var mıdır, buna ulaşabilecek unsurlar neler insanoğlunda, bunları konuştuk. Farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı diliyoruz. Hoşçakalınız.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin, manasını öğreteceksin, fıkıh öğreteceksin, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, tasavvufu öğrenecek, ihlası öğrenecek, temiz kalple iş yapmayı öğrenecek, öyle derin bir zat-ı muhterem olacak, o zaman baş tacı olacak. Al o zaman efendim başının üstünde gezdir, üzerinde başına tac olsun insanlar. Çünkü hazmetmiş dini, kimseyi sömürmek istemiyor. Efendim bilmeden konuşmuyor, bilmediğini susuyor, bildiğini söylüyor. Ama bildiği de çok, derya gibi. Tamam, böyle insan. İşte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyidir, daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok yener, daha çok kaçırır.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

0: Kırılan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel afiyetin tekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجماعة على من سمع النداء صدق رسول الله فيما قال رواه داود والبيهقي عن ابن عمر جمعة bütün Müslümanların üzerine farz-ı sabit, farz-ı sabit. Cuma, günün ismi olmakla beraber, bugüne ismi verilmiş olmakla beraber, Cuma'dan murat, bugün kılınan Cuma namazıdır. Cuma günü çalışma, iyi bırakmak diye bir şey yoktur bizde. Cuma günü yalnız Cuma ezanı okunduktan sonra namaz bitinceye kadar haram olan vakit odur. Bu zaman çalışmak kazanç haramdır. Onun gayrı da اِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَةِ اَذْكُرُ اللّٰهَ اِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَةِ namazı bitirdikten sonra sen teşhiru filan dağılın işlerinize. Onu çeşitli tefsirlere tefsir etmişler ya. Fakat asıl şey olan namazı ezandan daha cami içindeki ezandan namaz bitinceye kadar olan vakit alışveriş haramdır. Cuma'da bir istirahat günü diye bir gün yoktur. Cuma bu gün kılınan namazın adı. Onun için hakkun vacibin ala külle müslim. Her Müslümana bu cuma vaciptir. Farz-ı sabittir demek. Dört kişi müstesna. Köleler, kadınlar, çocuklar, hastalar ve misafirler. Cuma bu günün adı olmakla beraber kıldığımız o gün namaz, gelecek bir cuma var ya, o cuma ile o cuma arasındaki günahlarımızın da kefaretine sebep olur. O kadar kıymetli bir namazdır. Ramazan'dan Ramazan'a olduğu gibi, hac'tan hacca olduğu gibi, cumadan cumaya olan cuma namazının edasıyla bu arada olan küçük günahlarımız affolur. Küçük günahlarımız. Büyük günahlar demiyorum. Hatta üç günde ilavesi vardır. Cuma eğer Arafat'a rast gelirse, hac mevsiminde, Arefe gününe rast gelirse, Cuma 70 derece fazileti vardır o seneki haccın. Onun için el cumaatü alâ men simi'an nida. Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanı okunan bir beldede, Cuma ezanının dahilinde bulunan herkes üzerine bu cuma vacip. Men simi'an nida dedi, o gün orada ezan okundu mu o beldede? Bu beldede ezan okunan, bu beldede içinde bulunan insanların hepsine bu borç tereddüt eder. İsterse harici hudur, beldenin, Şafii'ye göre bu. Beldenin haricinde de olsa, kasabalarda, köylerde, olsa dahi mesela, tarlası var, bahçesi var, buralara gitmiş olsa da, cumadır o gün, bu cuma ezanı okunduğundan dolayı o beldeye mensup,

kendisi. Bunun için Cuma'ya inmesi lazım. Fakat İmam-ı Azam Hazretleri bizim demiş ki, ancak beldenin içerisinde olanlara vücuttur. Beldenin dışarısında olanlar müstesnadır demiş. El cumu'atu vacibetun ale illa ala kulli ma meleket eymanikum ev zi'illetin kel mak'at vel ama vel marid. Güne cuma farzdır, sabittir herkes üzerine. Yalnız müstesna köleler. O malum burada yok ya. Arabistan'da olan bir köle var ki bu efendisine bağlıdır. Hürriyeti yoktur onun. Yani cumada hürriyet şarttır. Bir insandaki hürriyet yoktur. Bu insana cuma vacip olmaz. İkincisi zi'ille. İlleti var, hastalığı var. Buna da borç değil. Mesela oturak yürüyemiyor. Yahut ama göremiyor. Yahut marit, hasta, gidecek hali yok. Bunlar üstesinden. Bunlardan gayrı olan herkes için cuma vaciptir demiş. Vacip demek yani farz-ı ayın. El cumaatü vacibetün ala külli gariyetin fiha imam. Şimdi bu evvelki şeyde bir beldede ezan sesini işiten herkese vacip dedi. Burada da köye indi. El cumaatü vacibetün ala külli gariye. Kariye köy. Herhangi bir köprü, bu köy içinde, o köyde imam vardır. Fiha imamın, bu köyde imam vardır. 3, 5, 10 ne kadar size sayısı. Bununla o köyün halkına cuma vaciptir. Ve in lem yekun fiha illa arba. Köyde adam yok. Ancak 3 kişi var, bir de imam 4. Bunlara vaciptir yani. Bunlar cemaat olurlar. 4 kişinin cuma namazını kılarlar. Hatta büyük memleketlerde ancak 2 yere hasretmişler. Arada bir büyük bu varsa, bizim köprüler gibi köprüler varsa, Beyoğlu tarafına bir, bu tarafa bir. Bütün halk bir yere toplanacak, ancak orada cuma kılınacak demişler. Sonra zor insanlar çoğaldıkça zorluklar başlamış. O zaman herkesin bulunduğu yerde namazını kılmasa müsaade edilmiş. Yani cemaat az olunca cumanın kılınmasına mani değil. 4 kişiye kadar müsaade etmiş. Birisi imam, üçü de cemaat oldu muydu? Şafi gelerekten cumanın kılınması borç oluyor. Çok olursa tabii çokluk nispetinde de sevap olur. El cennetü mi'etü derecetin ma beyni külli dereceteyn kema beyni semai vel ard. İlla ahirle nisit. Cennet yine bak cümlece lütfetmesi parayla alır bir yer değildir. Allah-u Teala'nın kili buraya bize orta koyacak. Amellerimizle giremeyiz buraya. Ancak neyin Cenab-ı Hakk'ın lütfu olacak. Bu 100 derece üzerine kurulmuş bir yerdir. Her derecenin arası da yer ile gök arası kadar uzaktır. Yani 100 dereceyi bu kadar büyütürsen kim bilir ne kadar yer olacak. Bunların 8 tanesinin adı var. Bir tanesinin adı Firdevs. Firdevs denilen cennet a'lel cennet. Cennetin en âlâ şeysi Firdevs. İsterseniz Cenab-ı Hak'tan Firdevs'i isteyiniz diyerekten de ayrı bir teşvik eder. Ve vasatuha. Cennetin hem en âlâsı hem de ortası güzeli. Ve fevkahu. Bu Firdevs cennetinin üstü Arşur Rahman. Arşurrahman yani akıllımız kabul edemez de bu kadar büyük bir yer ki bu varlıkların hepsi ne kadar varlık varsa yani dünya değil yalnız ne kadar varlıklar varsa bu arşın önünde koca bizim şey denizlerinde büyük denizlerimizde bir samana bir saman çöpüne bir kayıya benzetmişler yani ancak ancak. Arş bu kadar büyük bir yer. Efendim? Yürkün arkası demişler, kıyıya kadar demişler, çeşitli tabirler var, samana demişler. Yani büyüklük nisbeti aklımızın, hafızamızın alamayacağı derecededir. Ve minha bu cennetül firdevsten tetefecceru enharul cennet. Cennetin suları buradan akar. Keizen seheltemullah. Siz Allah-u Teala'dan dilediğiniz hakta, istediğiniz hakta fes'eluhul firder bu cennet isteyiniz. Firder cennet isteyiniz. Yani firder-i alada makamımızı elde

Kağıt makamını Cenab-ı Hak senin Firdevs-i Ala'da kılsın diye dua edilir. Bunlar Efendimizin tavsiyesi üzerinedir. Sahabileri el cennetü akrabu ila ahadüküm min şirâki ne'alihi ve ne'arifisi zâlik. Şimdi cennet dedi ki 100 derece her derece yer ile gök arası kadar uzak. Bak şimdi burada diyor ki cennet size ayağınızdaki giydiğiniz ayakkabının tartması ki üstü demek bundan daha yakın size. Hani o kadar uzaktı diye ama size cennet o kadar yakın, cehennemdeki zâlik o kadar yakın. Cennet, Cenab-ı Hakk'ın yani cenneti kazanma. Cenneti kazanma Allah-u Teala'nın ve Tekaddes Hazretlerinin rızasını kazanmaya bağlı. Allah-u Teala Tekaddes Hazretlerinin rızası kazanıldı mı cennet onun için müheyya. Cennet bazı insanlara da müştak. Biz ona müştak olduğumuz gibi cennet de bazı insanlara müştak. Kim? Allah-u Teala'nın rızası uğrunda ömürlerini ifna eden insanlara cennet her zaman müştak. Cennetin insanlara el cennet akrabu ila ahadikum sizin birinizde cennet o kadar yakın ki min şirakin yani ayağındaki tasmadan daha yakın sana. Daha yakın. Uzakta değil cennet. Nedir? Hakkın rızasını gözetmek. Hakkın rızasını gözetmek hakkın rızasının nerede olduğunu bilinmez. Bilinmediği için Allah-u Teala'nın bütün emirlerine dikkat. Kullarına şefkatte arayıp bulmalıdır. Bu ihlas ve sadakate bağlıdır. İnsandaki ihlas ne nispetli olursa Allah-u Teala'nın rızasına o kadar yakın olur. İhlastaki kuvveti de sıdkına bağlı. Sadakati, İslamiyet'teki sadakati ne kadar kuvvetliyse ihlası o kadar olur. İhlası ne kadar çok olursa Allah-u Teala yakınlığı da o kadar olur. Allah'a yakınlığı nispetine de cennetine yakın olur. Fakat diyor ki ihlas kadar zor. İhlas kadar zor bir şey yok. Adı kolay. İhlas. Adı kolay ama Allah-u Teala buyuruyor ki İhlas bir sırdır, bir nurdur. Bu nuru ben ancak sevdiğim insanların içine veririm. Sevdiğim tabiri. Ben ahbebtu. Kimi seviyorsam bu nuru ona veririm. Buna verdiğim vakitte o ihlas sahibi olurum. Kime verdiysem ona. Allah Teala'nın sevdiği kul olabilmek için de olabildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceksin ki orada da o şart. Sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevebileceksin ki o sevgi seni Allah'a götürecek. Allah da seni sevecek. Niçin? Peygamberin yolunda gittiğin için. Onu sevdiğin için. Allah'ın Habibini seviyorsun. Onun yolunda gidiyorsun. Bundan dolayı Allah Teala seni seviyor. Deyince de o ihlas nurunu senin içine veriyor. İhlas nurunu senin içine verdikten sonra sana cennet ayağından daha yakın. Cehennem de bu kadar yakın. Uzak değil, ikisi de yakın. Nedir? İşte bu yoldan ip arada var. Bir tarafı cennetin, bir tarafı cehennemin. Bu tarafı atlarsan cennete, bu tarafı atlarsan cehenneme. Bu da sana çok yakın. Nedir bu yakınlık? Cehennemin yakınlığı Allah'ın yolundan ayrıldı mı? Peygamberin yolundan da ayrıldı mı? Tamam işte. Onun altında, arkasında hemen. Allah hepimizi affetsin. Rızası uğrunda. Çalışan bahtiyar kullarının zünnetine bizi ilhak edin. İslam'ın bir adı var tabii. İslam. Bunun manasında çok geniş düşünceler oluyor. Ben Müslüman oldum diyoruz. İyi. Ne oldun? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah dedim. Müslüman oldum. Ne demek bu? Ben Allah-u Teala'nın yolunda yürüyecek bir insanım diyorsun. Allah-u Teala'nın rızası yolunda yürümeyi kabul eden bir adamım. Müslüman demek bu. Öyle olunca Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkmaması lazım. Bir kere Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkınca ben nasıl Müslümanım ya? Bir kere söz verdim Allah'a ben Müslümanım. Herkes benden selamette. Ben senin emirlerini de kabul ettim, dinini de kabul ettim. Ha, o zaman ne oluyor? Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca yine İslam'dan çıkmıyor yani. Zayıf Müslüman oluyor. Zayıf Müslüman olunca da bu devlete, şerefe mazhar olamıyor. Bu nur-i ilahi. Burayı Cenab-ı Hak vermiyor. Şimdi hepimizin terazileri var, mülkleri var, şunları var, bunları var. İyi tohumu kötü yere atar mısın sen? İyi tohumu mutlaka yerin iyisini ararsın. Orasında güzel beller yetiştirirsin. O tohumu oraya atarsın ki ziyan olmasın.

0: Kötü yere atarsan tohum bir şey yaramaz, kaybolur. Onun için insanın asıl itibar dışına değil, içinedir. Çünkü malum bizim kuyumcular var. Kuyumcuların içerisinde işte çeşitli altın, elyas, inci, efendim yakut, birçok şeyler var, cevahir var. Bu cevahirleri bir takım kutuların içerisine koyuyorlar. Süslü kutuların içerisine. Teşhir ediyor orada, gösteriyor. Bunun kapağı olan kutuda mı? Yoksa onun içerisine konan ufacık bir elmas parçasında mı? Küpesinde nesiyse. O küpenin de taşında veyahut nesinde. Elbette biliyoruz ki kutusunda değil kıymet, kutunun içindeki o saklanan küpe mi, yüzük mü, neyse. Ondadır. Binaenaleyh insanın kıymeti de insanın bu dışında değil, insanın içerisindedir. Gönül dediğimiz o alemdedir yani. O gönül dediğimiz alem ne kadar kıymetli? Herkesin yetişme nispetine göredir. Herkesin yetişme nispetine göre. Her gönül bir değildir. Peygamberimizin gönlüyle, bu ashab-ı kiramın gönlüyle, bu sahabe-i kiramın gönlüyle bizim gönlümüz bir olur mu? Elbette olmaz. Ama nispet dahilinde her birimizin Allah-u Teala'ya bir gönüllü vardır. İşte o gönül ne kadarsa o kadar Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı hasıl olur insanlarda. Allah cümlemizi affetsin de o gönlü için, gönlü için şimdi hepimizin kabahati çok. Hepimiz üstündeki kutuyu süslemeye bakıyoruz. Kutu sat, kutuda iş yok. Kutuyu gösterirsin sen alıcıya, işte şu yüzük ister misin? Al bakalım. Hiç onun kapağıyla uğraşır mı? Satın alan adam yüzüğü, içindeki yüzüğü muayene eder. Bakın bu yüzük, bu küpenin evsafı nedir? Birkaç tane kuyumcuya gösterir. Kaç ayardır, şudur, budur. Ona emniyet getirirse o küpesi için alacak o kutuyu. Kutu neden olursa olsun. Asıl kıymet onun içinde saklanan bu parçada. Binaenaleyh bizim kıymetimiz de o içimizdeki saklanan gönlümüzde. Biz dişimizi ne kadar süslersek süsleyelim. Ne kadar dikkat edersek edelim. Bir gün ecel gelip alıp götürüyor bizi. Bunda kimsenin şüphesi yok. Getirdiği vakti o mezarlığa bizi koyuyorlar. Koyduktan sonra şu bedenin kaldığını kimse kabul etmez. Bu beden o toprağın içerisinde bir zaman sonra dağılıp gidiyor. Dağılıp gidiyor. Artık ona bakılacak bir hal bile kalmıyor yani. Açılsa da bir görsek hepimiz kaçarız oradan. Bu evvela söz kondurmadığımız o vücut bak şimdi ne hale geldi. Demek ki bu o kadarmış işte onun kıymeti. Asıl onun taşıdığı iç halinin kıymeti ona ölüm yok. Ölüm bu cesede. Ceset geldi gidiyor. Topraktan geldi toprağa inkılap ediyor. Ama içindeki ceset o ruh kısmı, gönül kısmı o baki. Ona bir şey yok. Binaenaleyh onu burada nasıl beslediysen orada o halden karşılaşacak. Onun için mezar ya cennetin bahçesi ya cehennemin çukuru. O burada kazanışa bağlı. Kazandığın takdirde cennet sana senden yakın, cehennem sana senden yakın, cenneti kaçırdığı takdirde. Allah cümlemizin muini olsun da cenneti çok istiyoruz. Neden? Cennette Cenab-ı Hakk'ın rızasının yeri orası. İnsan cenneti ister. Cemalullah orada müşahede olunacağı için. Hakk'ın rızası orada olduğu için serir cenneti. Şimdi bu cenneti bize tarif ediyor. Her cenneti. Cennet denilen o yer. Bina'uha. Onun binası, yapılış tarzı. Lebinetin min fuddah. Bir tuğlası gümüşten. Ve lebinetin min zehebin. Bir tuğlası altından. Altından ve gümüşten yapılmış kökleri, sarayları. Ve millatuha. Bunun harcı. Arasına koydukları harç. El miskül esfer. Çok doku neşreden bir misk. Harcı da bundan ibaret. Ve hatta'uha. Aralarında koydukları ufak tefek taşlar da. El lü'lü vel yakut. O yakut denilen İnci mercanda yakıtlardan ibaret. Ve türbetuha, onun toprağı ezzelkaran, zafrandır denilen mis yiyen bir kokulu yer. Men yedhuduha, kim o cennete girerse şimdi? Yüneh'amü, envai çeşit nimetlerle arda, orada mütenaim olur, yaşar yani. La yeyesü, artık bir daha buna yiis denilen, ihtiyaç denilen bir şey arız olmaz. Yani la yettekuru ve la yehtaç. Hiçbir nimete muhtaç olmaz, hiçbir zarurete düşmez. Ve yuhalledü. Oraya girdikten sonra bu dünyadaki gibi bir müddet yaşayıp da sonra ölmek, kaybolmak. Bu yok burada. Ve yuhalledü. Daima orada ebediyetle kalır. La yamut. Ölmez. Daha la tebla. Öyle bir çürümek, eskimek gelmez kendisine. 33 yaşında girilecekmiş. O 33 yaş daim olur insanda. Yani gençlik, tam gençliğin kuvvetli deviri devam eder durur. Burası gibi 40, 50, 60 yaşına girer, 70 yaşına girer, hayatından bakar, artık ölsem diye bakar, öyle iş yok burada. La teblâ şehyâbühüm ve la yefnâ şebâbühüm. Ne esbapları eskir, ne de gençliklere bir yokluk gelir. Gençliği daima gençlik, giydiği esbap da her nasıl şekilde olursa olsun eskimek gelmez kendisine.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı madaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak etmeden kullardan zümlesine kabul edilsin. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, kullarıma haber ver ki gerçekten ben, ancak ben çok bağışlayan ve çok merhamet edenim. Fakat azabım ise o çok acıklı bir azaptır.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Çekut yeni eğitim yılına özel fidan kampanyasını duyurdu. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Çekut, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla okula dönüşün meyvesi hangisi kampanyasını başlatıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, yeşil bir dünya hedefiyle yürütülen kampanyada veliler ve çevre dostları öğrenciler adına zeytin veya Antep fıstığı fidanı bağışlayabiliyor. Ağacını seç, bağışını yap sloganıyla duyurulan kampanyada bağışçılar iki fidan türünden dilediğini seçerek destek olabiliyor. Kampanya kapsamında bağışlanan fidanlar için öğrencinin adına kişiye özel dijital fidan sertifikası hazırlanıyor. Bu sertifika çocuklara yeni eğitim öğretim yılı hediyesi olarak sunulabiliyor. Çekut böylece çocukların daha küçük yaşta doğa koruma bilinci kazanmasını ve kendi adlarına dikilen bir fidanın büyümesine tanıklık etmesini hedefliyor. Kampanyada zeytin ve Antep fıstığının seçilmesinin de çevresel ve ekonomik nedenleri bulunuyor. Zeytin ağaçları yüksek karbon emilimi kapasitesiyle doğal biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlarken, Antep fıstığı ise yöresel tarıma ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya destek oluyor. Çekut fidan bağışıyla yeni eğitim yılının yalnızca öğrenciler için değil, doğa için de bir başlangıca dönüşmesini amaçlıyor. Kampanyaya destek olmak ve öğrenci adına fidan sertifikası oluşturmak isteyenler, dikiliağacımvar.com sayfası üzerinden kampanyaya katılabiliyor. Geleneksel mesleklerde kuşak sorunu büyüyor. Türkiye'de birçok meslek dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle otomotiv, mobilya, kaynakçılık, elektrik, tesisat, kuaförlük ve terzilik gibi ustalık gerektiren alanlarda gençlerin mesleğe kazandırılması giderek önem kazanıyor. Ustalar mesleklerini öğretecek çırak bulmakta zorlanırken bu durum yıllardır usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen bazı mesleklerin geleceğini de gündeme getiriyor. Ustalar var, mesleği devralacak gençler yok. Saat tamirciliği ve terzilik gibi geleneksel zanaatlerde ise kuşaktan kuşağa aktarılan mesleki bilgi giderek daha az kişide toplanıyor. Yeni ustaların yetişmemesi halinde bugün hala sürdürülen bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda uzmanı bulunamayan alanlara dönüşebileceği belirtiliyor. Öte yandan tablo gençlerin çalışmak istemediği şeklinde tek başına açıklanamıyor. Eğitimle iş hayatı arasındaki bağlantının yeterince güçlü olmaması gençlerin mesleki alanlara geçişini de etkiliyor. Türkiye'de eğitimde veya istihdamda bulunmayan gençlerin oranının yüksek olması bu alandaki uyumsuzluğu ortaya koyuyor. Böylece bir tarafta meslek öğrenebilecek gençler, diğer tarafta yetiştirecek çırak arayan ustalar bulunuyor. Mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin el becerisi gerektiren alanlarla daha erken tanıştırılması bu açığın kapatılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir mesleğin geleceği yalnızca bugünün ustalarına değil, o mesleği yarın sürdürecek yeni kuşağın yetişmesine bağlı. Yapay zekayı sık kullanmak eleştirel düşünmeyi etkiliyor mu? Yeni bir araştırmaya göre yapay zekanın sık kullanılmasıyla eleştirel düşünme becerileri arasında olumsuz yönde bir ilişki var. Bulgular, yapay zeka araçlarını çok kullanan kişilerde eleştirel düşünme yeteneğinin azalabileceği anlamına geliyor. Sonuçları değerlendiren uzmanlar, bilişsel yük boşaltma, bireyler bilişsel görevleri dış yardımlara devrettiğinde ve derin, yansıtıcı düşünmedeki katılımlarını azalttığında meydana gelir. Bu olgu, bilgiyi etkili bir şekilde analiz etmek ve değerlendirmek için aktif bilişsel katılım gerektiren eleştirel düşünme bağlamında özellikle endişe verici, diyor. Çalışmada çeşitli yaş aralıklarından ve farklı eğitim seviyelerinden 600'den fazla katılımcıyla anketler ve görüşmeler yapıldı. Daha genç katılımcıların yapay zeka araçlarına en çok güvenen kesim olduğu, 46 yaş üstü katılımcının ise yapay zekayı en az kullanan kesimde yer aldığı anlaşıldı. Bulgular, yapay zekayı az kullanan daha yaşlı katılımcıların eleştirel düşünme yeteneklerini sınayan testlerde daha yüksek puanlar aldığını ortaya koydu. Çalışmaya göre bu durum, yapay zekanın temel becerileri öğrenmeye yardımcı olmak için kullanılabileceğini, ancak konuyla ilgili daha derin bilişsel katılımı da etkileyebileceğini gösteriyor. Mobil oyun bağımlılığı ergonomik sorunlara yol açabilir. Mobil oyun bağımlılığıyla kas iskelet sistemi ağrıları arasında dikkat çeken bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Bir araştırmada özellikle boyun, üst sırt, dirsek, bilek ve ellerdeki ağrıların sorunlu oyun oynama davranışı gösteren gençlerde daha sık görüldüğü belirtildi. Çalışmaya göre ağrılar bazı öğrencilerin ders çalışma ve hobiler gibi günlük aktivitelerini de etkiledi. Araştırmacılar, telefonun uzun süre elde tutulması, tekrarlayan kavrama hareketleri ve boyunla kolların sabit pozisyonda kalmasının kas iskelet sistemi üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle gençlere doğru duruş, cihazın uygun konumda kullanılması ve düzenli mola verilmesi konusunda farkındalık kazandırılması öneriliyor. Düzensiz uyku ergenlerde kaygıyı artırıyor. Hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde uyuyan ergenlerin kaygı yaşama olasılığının daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. Bir üniversitenin araştırmasında sosyal jet lag olarak adlandırılan bu uyku düzensizliği ile kaygı arasında dikkat çeken bir ilişki bulunduğu gösterildi. Uzmanlara göre ergenlik döneminde biyolojik saat doğal olarak daha geç saatlere kayıyor. Bu nedenle gençler geceleri daha geç uykulu hissederken sabahları erken kalkmakta zorlanabiliyor. Okulların erken başlaması, çevrim içi sosyalleşme ve hafta içindeki yoğun programlarda uyku süresinin kısalmasına neden oluyor. Hafta sonlarında daha geç yatıp daha geç kalkmaksa hafta içi ile hafta sonu arasındaki uyku farkını artırıyor. Araştırmacılar ergenlerin uyku ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek okulların ders başlangıç saatlerinin yeniden değerlendirilmesini öneriyor. Ebeveynlerin de özellikle akşam saatlerindeki ekran kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler yapmasının uyku sağlığına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor. Düzenli uyku alışkanlığının desteklenmesi, ergenlerin hem uyku kalitesinin hem de ruhsal iyilik halinin korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Yedikleriniz ruh halinizi etkiliyor olabilir. Beslenme düzeninin yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini de etkileyebileceği belirtildi. Araştırmalar, kan şekeri dengesi, bağırsak sağlığı ve tüketilen gıdaların niteliğinin stres, kaygı ve depresyon belirtileriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Özellikle sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı açısından zengin Akdeniz tipi beslenmenin daha iyi ruh sağlığıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Yapılan çalışmalar, bu tür bir beslenme düzeninin depresyon belirtilerinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini de ortaya koydu. Yeter

0: sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kâle, her kim ki der, izâ asbaha, sabaha çıktığı zaman, sabahladığı zaman, her kim sabaha erdiğinde derse ne diyecek? Sübhanallahi ve bihamdi derse ne kadar bu? Elfe merretin, 1000 defa derse sabahleyin. Fekad iştera nefsehu minallah, kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Allah'tan, Allahu Teala Hazretleri.

0: suretlerinden nefsini satın almış olur. Yani kurtarır kendisini. Ha, kim bin defa Subhanallah ve bihamdi derse kendisini Allahu Teala Hazretlerinden satın almış olur. O kadar böyle kurtulmamız için sebepler var ki, çok günaha giriyoruz da başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Fakat o kadar da ilaç var ki hastalıklara, öyle kurtulma çareleri var ki öyle kurtulacak. Yoksa biz o cennete nereden geleceğiz, nasıl geleceğiz? İşte bunları duyacağız, yapacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız da Allah-u Teala Hazretleri bizi cehennemden azat edecek, cennetine dahil edecek. Bir insan bir hadis-i şerifi duydu mu hiç olmazsa bir defa, iki defa, üç defa onunla amel etmeli.
1: Dostça bir tavsiye.

Niye geldin dünyaya? Boy pos büyütmek için mi? Beden beslemek için mi? Tüccarlık yapmak için mi? Ziraat yapmak için mi? Niye geldin? Bu cihana Allahu Teala Hazretlerini bilip tanıyıp ona kulluk etmeye geldik hepimiz. İster bil ister bilme. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Allahu Teala Hazretlerine ibadet etmekten başka bir maksat için insanları ve cinleri yaratmadı Allahu Teala Hazretleri. Öyle bildiriyor bu ayet-i kerimede. Asıl gayemiz bu. Eğer fe eynema tüvellû fe temme vechullah. Yönünü ne tarafa dönersen Allahu Teala Hazretleri orada. Ve huve ma'aküm eynema küntüm. Sen nerede olursan ol, Allahu Teala Hazretleri seninle beraber. Ve alemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Bilin ki Allahu Teala Hazretleri kuluyla gönlü arasını çeker, yani o arada bulunur gibi ayetlerin bize bildirdiği, bize bizden yakın olan Allahu Teala Hazretlerini bilemeden ahirete göçersen yazın.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşünün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşünün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim korumam var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.
3: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
4: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Mahzure'nin Müslüman ve Mekke müezzini oluşu. Ebu Mahzure der ki, 10 genç arasında Peygamber Aleyhisselam'la birlikte Huneyn'e gitmiştik. O zaman kendisi bize insanların en nefret edileni, istenilmeyeni ve hoşlanılmayanıydı. Huneyn dönüşünde yolda Resulullah Aleyhisselam'a rastladık. Cirane'de Resulullah Aleyhisselam'ın müezzini namaz için kalkıp ezan okudu. Müezzinin sesini işitince bizler gizlenmiş olarak onlarla alay etmiş olmak için ezanı yüksek sesle tekrarladık. Resulullah Aleyhisselam, "Getiriniz bana şu gençleri," buyurdu. Getirildik, önünde durduk. Bize, "Hadi ezan okuyunuz," buyurdu. Okuduk. Okuyanlardan biri, sonuncusu bendim. Resulullah Aleyhisselam, "Sesini en çok yükselttiğini işittiğim içinizden hangisidir?" diye sordu. Arkadaşlarımın hepsi birden bana işaret ettiler ve beni doğruladılar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam onları saldı, beni orada tuttu, alıkoydu. "Bunun işitmiş olduğum sesi ne güzeldir.

0: kalk namaz için ezan oku buyurdu. O zaman bana Resulullah Aleyhisselam'dan da onun emrettiği şeyden de daha sevimsiz gelen bir şey yoktu. Resulullah'ın önünde ayağa kalktım. Ezan okumayı bana kendisi öğretti ve ezberletti. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alas salah, hayya alas salah. Hayya alel felah, hayya alel felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah de, dedi. Sabahın ilk ezanını okuduğun zaman da hayya alel felah'tan sonra Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. İkamet getireceğin zaman da kad kâmeti salah, kad kâmeti salah de, duydun mu? Allahu Ekber ve eşhedü en la ilahe illallah derken sesini yükselt. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah derken sesini kıs buyurdu. Sonra beni çağırdı. Ezanı okuttuğu zaman bana bir kese gümüş para verdi. Elini alnıma koydu. Yüzümü gözümü sırtımı sığadı ve Allah senin hakkında hayırlı ve mübarek kılsın buyurdu. Ya Resulallah, Mekke'de benim müezzinlik yapmamı emretsen dedim. Senin Mekke'de müezzinlik yapman için emir veriyorum. Git Mekkelilerin ezanını oku. Atab bin Esi de Mekkelilerin ezanını okumamı bana Resulullah emretti de buyurdu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam'a karşı içimdeki bütün sevgisizlikler gidip yerine sevgi doldu. Mekke valisi Atab bin Esid'in yanına vardım. Resulullah Aleyhisselam'ın emriyle namaz ezanlarını okumaya başladım. Ebu Mahzure Huneyn'den dönüşte Cirane'de Müslüman oldu. Yüce Allah ondan razı olsun. Ebu Mahzure önceleri ezanı Bilal-i Habeşi ile birlikte okurdu. Kendisi ezan okuyanların en gür ve güzel seslisiydi. Mekke Mescid-i Haram müezzinliği, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ebu Mahzure'yi tayin edişinden başlayarak oğuldan oğula geçe geçe sürüp gitmiştir. Ebu Mahzure, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın eli değdi diye saygısından dolayı alnının saçını hiç kestirmemiştir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın umre yapmak üzere Cirane'de ihrama girişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Cirane'de 13 gece kaldıktan sonra Zilkade ayının bitmesine 12 gece kala çarşamba gecesi Cirane'den ayrılacağı sırada Cirane'de kaldığı müddetçe namazlarını içinde kıldığı vadinin alt tarafındaki yamaçta bulunan mescide vardı. Orada Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı. Sonra umre için ihrama girdi. Cirane vadisini ihramsız geçmedi. Bunun için Mekkelilerle çevresindekilerin Cirane'de ihrama girip umre yapmaları eftal sayılmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselam devesine bindi. Cirane'den geceleyin umreye niyetlenmiş olarak ayrıldı. Batn-ı Serif'e doğru yönelip Medine yoluna kavuşuncaya kadar ilerledi. Mekke'ye geceleyin girdi. Beytullah'ı görünceye kadar telbiyeyi kesmedi. Kabe'nin Beni Şeybe kapısında devesini ıhtırdı ve Mescid-i Haram'a girdi. Geceyi Mekke'de geçirmiş gibi sabahladı. Ashabıyla birlikte Kabe'yi tavafa başlamadan önce omuz ihramının bir ucunu sağ koltuğu altından alarak sol omzu üzerine attı. Tavafın üç devresini adımlarını kısaltmak, omuzlarını silkelemek suretiyle hızlı ve çalımlı olarak tavafın dört devresini ise sükunetle ağır ağır yürüyerek yaptı. Peygamberimiz Aleyhisselam Safa ile Merve arasında dört gidiş üç gelişten ibaret olan sa'yı de deve üzerinde yaptı ve yedinci devresinde Merve yanında başının saçını kazıttı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın başının saçını kazıyan Beni Beyza'ların kölesi Ebu Hint veya Hıraş bin Ümeyye idi. Peygamberimiz Aleyhisselam bu umrelerinde kurban kesmedi. Attab bin Esid'in Mekke valiliğine tekrar tayin edilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam umresini yapıp Medine'ye dönmek üzere Mekke'den ayrılacağı sırada Attab bin Esid'i Mekke'ye tekrar vali olarak tayin etti. Zaten Huneyn gazasına çıkarken de onu Mekke'de vali olarak görevlendirmişti. Ataf bin Esit, "Ya Resulallah, beni niçin arkanda bırakıyor, yanında götürmüyorsun?" dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ey Ataf, benim seni kimlerin üzerine vali tayin ettiğimi biliyor musun?" diye sordu. Ataf, "Allah ve Allah'ın Resulü daha iyi bilir." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "Ben seni Yüce Allah'ın ev halkı üzerine vali tayin ediyorum. Sen buna razı değil misin? Eğer onlar için senden daha hayırlı olanı bilseydim, bulsaydım, onların üzerine onu tayin ederdim." buyurdu. Ataf bin Esit gerçekten salih, bilgili, faziletli, son derecede vera ve takva sahibi Allah adamıydı. Kendisi vali tayin edildiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam ona günlük 2 dirhem valilik maaşı geçimliği bağladı. Ataf bin Esit Mekke halkına Peygamberimiz aleyhisselamın kendisini günlük 2 dirhem geçimlikle Mekke valiliğine görevlendirdiğini, geçim hususunda hiç kimseye muhtaç olmadığını bildirmiş, 2 dirhemle açlığını gideremeyen kimsenin karnını Allah acıktırsın demiştir. Yüce Allah ondan razı olsun.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
3: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.
1: Ya Nur, ya Nur, sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurun yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur. Eyyub aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: istediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.
1: Akra. Akra.

0: Okudukça. Eser: Çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Merhaba kitap severler. Mekkeliler peygamberimize söz geçiremeyince Ebu Talib'i sıkıştırmaya başlamışlardı, hatırlayacaksınız dünkü bölümlerde. Heyetler tertip edip gönderiyorlar, kah tehditle gözünü korkutmaya, kah iltifatlarla aklını çelmeye çalışıyorlardı. Nafile. Karar verilmiş, Mekke'nin en dirayetli adamı Ebu Talib mevkiini zerrece değiştirmemişti. 23. Bölüm. Şimdi vaziyet hecelenmesi hiç de zor olmayan bir serahat belirtiyor. Kureyşlilerin hidayete kavuşanlarıyla küfürde kalanları arasında kanlı bir çarpışma. Kaçınılması imkansız bir neticedir. Zira inkılapların inkılabı meydana gelmiş ve madde akrabalığı üzerinde dünyanın en titiz kabile örneği Kureyş, bütün insanlığa ruh akrabalığını getiren ve her şeyden evvel kavim taassubunu kaldıran yeni ve mutlak dine karşı olanca mesnedinin çöktüğünü sezmeye başlamıştır. İnkılap o kadar büyüktür ki bütün insanlığa ve bütün zaman ve mekana mahsus din, insanlığın kavmiyette en asabi kadrosu içinden fışkıracak ve evvela kabile taassubu fikrini yıkacaktır. Bütün insanlığa Allah müjdesini getiren tek kişi ve onun karşısında

fert fert dalaletine azgın bir kavmiyet hırsında ve putların barikada arkasında toplayan bir kabile. Müjdeci de bu kabilenin içinden çıkıyor. Mucize üstü mucize çapında bir zuhur. Ve bu hal zuhurun ilahi olduğuna en büyük hüccet. Hücceti de ne yapacaksın? Evvela ona inan ve sonra bütün hüccetleri ona bağla. Bir davet levhası, Allah Resulü'nün yakınlarını davete memur oldukları zaman ettikleri bir davet şekli. Bir davet şekli ki en büyük mucizenin en basit eda içinde saklanması gibi bir şey. Bir ölüyü değil, gelmiş ve geçmiş, toprak ve kül olmuş ölüleri parmak ucuyla tek işaretle mezarlarından kaldıracak kudret bile bu davetteki ihlas kudreti tesirinden hafif. Bir incelik, tabilik, samimilik ve nihayet inandırıcılık ki mucize çapının üstünde. Öyleyse en büyük mucize. Evet, tabiliği ve madde yönünden hiçbir harikulade olmayan cereyanıyla bu hadise en basit tavrın içinde namütenahi derin bir mana sığdırarak öyle bir mucizeye varmaktadır ki onun yanında bütün harikuladelikler sönmekte. Mekke'de bir meydan yerinde yahut şehir dışında gong gibi bir alet. Tabii zamanlarda kimse bu alete el süremez, yasak. Yanı başındaki tokmakla üzerine vurulduğu zaman Mekke'nin kaynayan havası madeni ürpermelerle dolar, herkes işini gücünü bırakıp sesin geldiği tarafa koşar. Herkes buna mecbur. Zira bu alet ancak müthiş bir düşman hücumu, su baskını, yangın afeti filan ve falan gibi hallerde çalınabilir. Başka türlü ona dokunulamaz. İşte herhangi bir gün herkesin işiyle gücüyle uğraştığı herhangi bir saat. Görünürde fevkaladelik adına hiçbir alamet mevcut değil. Bir an, tehlike gongu çalmaya başlıyor. Dört bir koldan Mekke'nin kaynar havasını kamçılayan tunç ürpermeleri. İşini gücünü bırakan herkes meydan yerinde. Meydan yerinde gördükleri vakar ve heybetin ta kendisi Allah'ın Resulüdür. Toplananlara bakıyorlar. Bütün nazarlar üzerlerinde kümelendikten sonra mukaddes parmaklarını yanındaki bir dağın zirve noktasına çevirip soruyorlar. Bakın Kureyşliler, bakın ve kulak kesilin. Ben size desem ki, işte bu dağın arkasında bir düşman toplandı, şehre hücum etmek üzere. Hücum edecek ve mülkünüzü yakıp yıkacak. Çoluk çocuğunuzu kesip öldürecek. Bir an sükut. Böyle deseydim bana inanır mıydınız? Hep bir ağızdan cevap. İnanırdık. Sen yalan söylemezsin. Lakabın el-emin. Bunun üzerine Allah'ın Resulü mukaddes başı vecd içinde yükselmiş şu mucize üstü karşılığı veriyor. Öyleyse buna da inanın. Ben Allah'ın Resulüyüm. Size hak dini tebliğe, sizi kıyamet günüyle korkutmaya memurum. Buna da inanın öyleyse. Yalan ihtimalini muhale götüren, ihlas derecesini mutlak hale getiren, onun içindir ki yeri her harikanın üstünde olan bu ihlas edası, yalnız Kureyş'in nasipsizlerine tesir etmiyor. Bizi bunun için mi çağırdın diyorlar ve biraz sonra deli diyecekleri kurtarıcılar kurtarıcısının yanından aralarında küfür delisi Ebu Leheb, her biri ayrı bir tefsirle başını sallaya sallaya ayrılıp gidiyorlar. Dünya durdukça bu ihlas misali içinde tek vicdan kıvılcımı saklayan kalpleri yakacaktır. Fakat Allah'ın insaf vermediği kalplere tesir etmeyecek. En başta vecd ve aşk içindeki müminler ve sevgili amcası Ebu Talip ne yapsınlar, onu nasıl korusunlar? Artık Ebu Talip Allah'ın Resulünü korumak fikrinde kendi aile koluna bağlı birkaç belirsiz şahısla beraber yapayalnız kalmıştır. Aynı kolun en kudretli unsurlarından biri olan Ebu Leheb ise kainatın efendisine düşmanlıkta bütün düşmanlardan azılı. Zevcelerin en şefkatlisi Hazreti Hatice, kafirlerin muamelesinden üzülme diyor mukaddes zevcine. Cahillik onların ana sıfatı. Bundan senin tertemiz ve berrak ruhun bulanmasın. Bütün peygamberler bu çileyi çekmişlerdir. Allah yolunun çilesidir bu. Ve çileyi doldurmaya memur, onun büyük ruhu bu hitapta bütün bir huzur ve emniyet duygusuna kavuşuyor. Ebu Talib'in Allah Resulü üzerindeki himayesi noksansız ve fütursuz devamda. Bu hususta Ebu Talib Resuller Resulüne hitaben ve Kureyş topluluğuna karşı bir de şiir söyledi.

Sana kimse zarar veremez. Bunu candan taahhüt ederim. Meğer ki ben ölmüş olayım ve toprakla üstüm örtülsün. Sen bütün davanı açığa vur. İnsanları apaçık davet et. Sana kimse zarar veremez. Vazifenle müjdelendin sen. Onunla gözlerin nuru olacaksın. Beni de çağırdın yoluna. İnanıyorum, evet, sözünde sadıksın. Emin sıfatın herkesçe malum. Dinin de dinlerin en hayırlısı. Fakat ne çare? Ne çare? Eğer beni Kureyş utandırmasaydı, elbette ki bu dine girerdim. Yalnız bu din için çalışırdım. Hayret, Allah Resulü uğrunda göstermediği fedakarlık bırakmayan, onu şahıs planında en çok seven ve koruyan, fakat bir türlü o büyük şahıstaki büyük Resul'e teslim olmayan Ebu Talib'in ruh haleti bir çözülmez düğüm. Hayret kelimesi bu düğümün belirttiği korkunç tezatları ifade eden aciz. Hem inan yahut inandığını söyle, hem de peşinden akıl almaz saikler yüzünden sıyrıl ve kabul etmemekte mazur olduğunu bildir. Bu da Allah'ın hesaba sığmaz bir hikmet cilvesi. Ebu Talip muammasını, onun ruhunu teslim edeceği an çözeceğiz. Senenin hac mevsimi yaklaşmaktadır. Her sene hac kafilelerini karşılamak için kabile kavgalarına nihayet verirler. Yine öyle oldu ve Kureyşliler Allah'ın Resulü'nün hacılar üzerinde bırakacağı tesiri münakaşaya giriştiler. Nasıl engelleyebilirler? Kaygı büyüktür. Ya Arabistan'ın her tarafından kol kol sökün eden hacılar üzerinde onun birdenbire ve müthiş bir tesiri başlayacak olursa? Ya bu hacılardan kol kol İslamiyet'e akın edecekler bulunursa? İlahi memuriyetin haberi her tarafa yayılmıştır. Mekke'den etrafa doğru haber dalga dalga intişar ediyor. Mekke'de Haşim oğullarından Abdülmuttalib'in torunu Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor ve herkesi yeni dine davet ediyor. Elbette ki hacılar onu merak edecekler, kendisini görmek, davasını dinlemek, sözlerini işitmek isteyecekler. Ya birdenbire cazibesine kapılacak ve peşinden sürüklenecek olurlarsa, o zaman ne olur Kureyş'in hali? Kureyş nasipsizleri bu ihtimale karşı alınacak tedbirleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, içlerinden en yaşlı zat olan Mugire oğlu Velid'in evinde toplandılar. Sualleri şunları teşkil ediyordu. Onun hareket hattını hacılara nasıl belirtelim? Şöyle mi desek, böyle mi desek? Filan türlü falan türlü mü manalandırsak? Bunun için ona ne isim verelim? Kahin desek nasıl olur? Mecnun desek, ya şair desek? Tekliflerden hiçbiri kabul olunmadı ve hale uygun sayılmadı. Nihayet tek bir sıfat Kureyş nasipsizlerinin tesellisini yerine getirdi. Sahir diyelim, büyücü. Bunu ittifakla münasip gördüler. Şöyle düşünüyorlardı. Sahirdir, sihir ustasıdır. Zira öyle bir din neşrediyor ki, onu kabul eden babasından, anasından, kardeşinden, karısından, aile ve kabilesinden ayrılıyor. Hiç de gam çekmeden. Bu nasıl olur? Ancak sihirle olur. Tesellilerini buldular ve ilahi mucizenin bir tarafını görür gibi oldukları halde sihir izahından rahata kavuştular. Bir müddet sonra Arabistan'ın her tarafından yığın yığın hacı gelmeye başlayınca hemen karşılarına çıktılar ve rast geldikleri adamın kulağına eğilip fısıldadılar. O bir sahirdir, sihir yapar. İnsanın gözünü boyar, aklını alır ve dünyayı ona istediği gibi gösterir. Aman sakın inanmayın, sakın güvenmeyin. Gelen hacılar kafa kafaya vermiş, merak ve dehşetten fıldır fıldır dönen gözlerle bu sihirli telkinleri dinleye dursun. Bu usul gayesine erişmedi. İsnadı duyanlar söylenenlere inansın veya inanmasın, büsbütün merak, tecessüs ve cazibe hissine kapıldılar. Allah Resulü'nün sözlerini ve hareketlerini büsbütün merak ettiler. Onu yakından takip ettiler. Yerlerine döndükleri vakitte mukaddes isimlerini Arabistan'ın her tarafına yaydılar. Mukaddes ismi duymayan köşe bucak kalmadı. Fakat bu kafileye toplu ve umumi olarak din telkin edilemedi. İslamiyet henüz bir huruç hareketine girişilecek şartlara malik değildi. Hiçbir tertip ve tedbir iman dairesinin içini karıştıramıyor ve ona giden yolları tıkayamıyor. Çaresi yok, ne yapsalar boş. Kuru kafalarını ellerinin içine almışlar, habire hesap ediyorlar. Ne yapalım, ne yapalım da bu cereyanı durduralım? Yoksa işi aynı kabileye bağlı aileler arası bir boğuşmaya mı vardıralım? İhtilaf her taraftan duyulmuştur. Aslat oğlu Ebu Kays isimli bir şair de Mekke içi muharebe korkusu üzerine

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bütün işlerinizde Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve amellerinizi boşa çıkarmayın.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Akre FM'de yeni bir programla daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyor ve şu anda gönülleri bizlerle olan tüm dinleyenlerimizi hürmet ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, kelam-ı ezeliğinin idrak edilmesinin ve ezberlenmesinin yanı sıra düzgün kıraat edilmesi de büyük bir önem teşkil ediyor. Nitekim Kur'an'ı tertille oku ayeti bunu nazara veriyor. Kureyş'in reislerinden Ebu Cehil, Ebu Süfyan ve Ahnes birbirlerinden habersiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinin yakınına gizlenirler. Zira Efendimizin evinde ne olup bittiğini tetkik etmek isterler. Bir müddet sonra onun Kur'an-ı Kerim okuyuşuna dikkat kesilirler ve tan yeri ağrana dek bu sesi dinlemekten alıkoyamazlar kendilerini. Gün ışığında yerlerinden çıkarlar. Gizlice oradan uzaklaşmak isterlerken de birbirlerine rastlarlar. Bu durumu nasıl açıklayacaklarını bilemezler elbette. Sonra bir daha böyle yapmamak üzere sözleşip ayrılırlar. Ancak ertesi iki gecede birbirlerini aynı halde yakalarlar. İlahi kelamın cazibesine kapıldıklarını

itiraf edemezler ama Ebu Cehil şu itirafı yapmaktan da kendini alamaz. Bizler ve onun kabilesi bugüne kadar at başı giden bir şeref yarışı yaptık. Şimdi onlar kendisine vahiy gelen bir peygamber çıkardılar. Biz onun gibisine nasıl erişebiliriz? Vallahi ona asla inanmayız ve asla tasdik etmeyiz.

Kur'an'ı okumaktan gaye sadece güzel sesle okumak değil, aynı zamanda kıraat imamlarının belirlemiş olduğu kurallara uyarak, onu düşünerek ve anlayarak okumaktır. İbni Mesud Hazretleri konuyla alakalı şöyle der: şiir söyler gibi Kur'an okumayın, çürük hurma atar gibi dağıtmayın. Onun incelikleri üzerinde durun, kalbinizi onunla harekete geçirin. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da Furkan suresinde, küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere tefekkür için bir okuyuşla okuduk buyurmuştur. Efendim, bir kıraat üstadı Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbetini ve kıraat ilmiyle meşgul olanlara tavsiyelerini şu cümlelerle dile getiriyor: her gece uykuya diye koyarken başımı yastığa, günümü geçirdiğim dostum gelir aklıma. Uykularım kaçar, harfler, kelimeler, cümleler yayılır dünyama. Hiçbir harf böyle sırlarla dolu, hiçbir kelime böylesine şerefli ve hiçbir cümle böylesine sonsuz ikram sahibi olamaz. Her harfi alası sonsuz esrar, her kelime-i şerifi sonsuz mana, her ayeti kerimesi sonsuz kerem ve idraki mümkün olmayan mucizeler deryası. Öyle bir kitap ki şan-ı azim, Kur'an-ı Azimüşşan, o tüm insanlığın kitabı. Tahsil için dökülen her gözyaşı ve her ter damlasına, paha biçilemeyen inciler deryası. Öyleyse önü aşk, sonu aşk, aşktır hem ortası. Unutma, sana artık Kur'an ehli denildiğinde aşktan İmam-ı Azam gibi uykuların kaçmalı. Mevlana gibi aşkın sarhoşluğu seni senden almalı. O hayat rehberi bir kitaptır. Sadece ezberinde kalmayıp tüm hayatına yayılmalı. Sevgili dinleyicilerimiz, İslam ve Kur'an ilimlerinin eğitim ve öğretiminin yapıldığı İslam dünyasında yüzyıllar boyu diğer ilimler gibi kıraat ilminin de tedrisatına devam edilmiş ve bu sahada pek çok ilim adamı yetişmiştir. Kıraat imamı olarak adlandırılan ilim adamlarının her birinin rivayet ve tariklerinin ittifakla temsil ettiği okuyuşa kıraat, 7 veya 10 kıraatten her birinin kendisine dayandırıldığı kimseye de imam deniyor. Bir imama ait raviye, yani talebesine nispet edilen kıraat farklılığına rivayet, bu rivayeti nakleden, yani kıraat imamlarından birisinden kıraat rivayet eden kişiye de ravi adı veriliyor. Ayrıca ravilerin ravileri arasındaki farklı nakillere de tarik tabiri kullanılmıştır. Kıraatleri bilen kimseye kurra, bunları sözlü olarak nakledip okutan kimseye mukri denildiğini de hatırlatmak isteriz. İslam dünyasında ünlü olan 7 okunuş şeklinin imamları: Ebu Abdurrahman Nafi bin Ebu Nuaym, Abdullah bin Kesir el-Mekki, Ebu Amr bin el-Ala el-Basri, Abdullah bin Amir et-Dimaşki, Ebu Bekr Asım bin Ebin Necud el-Kufi, Ebu Ammare Hamza bin Habib ez-Zeyyad el-Kufi, Ali bin Hamza Ebu'l-Hasan el-Kisai'dir. Yedi okunuş şekline daha sonra 3 okunuş şekli daha eklenmiş ve buna da kıraat-ı aşere denmiştir. Bu 3 yeni okunuşun imamları ise Halef bin Hişam el-Bezzar, Ebu Cafer el-Mahzumi el-Medeni, Ebu Muhammed Yakup bin İshak el-Hadremi el-Basri'dir. Dünyada genellikle Türkiye'deki gibi kıraat-ı asım ve rivayet-i hafs tariki okunur efendim. Dilerseniz bugün asım kıraatiyle okunan bir aşr-ı şerifi İsmail Coşar'dan dinleyelim.

Asım kıraatiyle okunan Aşr-ı Şerif'i İsmail Coşar'dan dinledik. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın bu son bölümünde kıraat ekollerinin kurucusu olan 10 kıraat imamı hakkında özet bilgiler vereceğiz. Nafi bin Abdurrahman, kıraat imamlarının tartışmasız en önde geleni Nafi bin Abdurrahman'dır. Nafi bin Abdurrahman aslen İsfahanlıdır. Medine kıraat imamıdır. Kıraat tahsilini Medine'de yaptı ve 70 kadar tabiinden kıraat aldı. Yaşadığı dönem içerisinde kendisinden çok sayıda insan kıraat okumuş ve almıştır. Endülüslü kıraat ve dil alimi Mekki bin Ebi Talip el-Kaysi, Nafi ve Asım kıraatlerini kıraatlerin en evlası, senedi en sağlam olanı ve Arapça bakımından en fasihi kabul eder. Fesahatta bunları Ebu Amr ve Kisai'nin kıraatleri takip eder. Nafi bin Abdurrahman 785 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbni Kesir, aslen İranlı olan Ebu Mabed Abdullah bin Kesir bin Amr Eddari 665 yılında Mekke'de doğdu. Kıraati Mücahit bin Cebr, Dirbas, Abdullah bin Es-Saib, İkrime el-Berberi ve Muhammed bin Kays bin Mahreme'den okudu. Onun kıraatinin güvenilirliği üzerine Mekkelilerin icması vardır. O hem Mekke'nin karisi hem de Mescid-i Haram'ın mukrisiydi ve bu vasfı vefatına kadar devam etti. İbni Kesir'in kıraati Ahmet bin Muhammed el-Bezzi ve Muhammed bin Abdurrahman Kumbül rivayetleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Ebu Amr bin Ala, Ebu Amr Zeban bin el-Ala bin Ammar el-Mazini el-Basri, Arap asıllı olup 689 yılında Mekke'de doğdu. Tahsil hayatını Mekke, Medine ve Basra'da geçirdi. Ebu Amr kıraat ilmini Mekke'de Mücahit bin Cebr, Said bin Cübeyr, Ata bin Ebi Rebah, İkrime bin Halid, İbni Kesir, Medine'de Yezid bin Ruman, Şeybe bin Nisah ve Ebu Cafer el-Kari, Kufe'de Asım bin Behdele, Basra'da Yahya bin Yamer, Nasr bin Asım ve Hasan-ı Basri gibi tanınmış alimlerden okudu. Ebu Amr ömrünün son yıllarını Basra'da geçirmiş olmasına rağmen bir vesileyle gittiği Kufe'de vefat etmiştir. İbni Amir, Ebu İmran Abdullah bin Amir bin Yezid el-Yahsubi aslen Yemenli Arap bir aileye mensup olup bugünkü Ürdün'de dünyaya geldi. 9 yaşında Şam'a gitti ve vefatına kadar burada yaşadı. Muaz bin Cebel, Ebu Derda ve Fedale bin Ubeyd'den kıraat okudu. Hazreti Osman'dan bizzat Kur'an dinledi. Asıl kıraat hocası Hazreti Osman'dan Kur'an öğrenmiş bulunan Mugire bin Ebu Şihab el-Mahzumi'dir. Asım bin Behdele, Ebu Bekir Asım bin Ebin Necud Behdele el-Esedi el-Kufi, Muaviye döneminde Kufe'de doğdu. Sahabeden Haris bin Hasan el-Bekri ve Ebu Rimse Rifa bin Yesribi ile görüşmesi nedeniyle tabiinden kabul edilir. İmam Asım genç yaşta kıraat ilmine ilgi duydu ve çok güzel sesi ve okuyuşuyla kısa zamanda dikkatleri üzerine çekti. Asım bin Behdele'nin kıraat ekolü günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemiz başta olmak üzere farklı İslam ülkelerinde Asım kıraati okunmaktadır. Hamza bin Habib, Ebu Umare bin Hamza bin Habib bin Umare Ez-Zeyyad Et-Teymi El-Kufi 699 yılında Kufe'de doğdu. Erken yaşta kıraat eğitimi almış ve 15 yaşına geldiğinde

0: ve kıraatte iyi bir seviyeye çıkmıştır. Bir süre imamlık yapmışsa da daha çok yağ ticaretiyle meşgul olmuştur. Kendisinden Süleym bin İsa el-Hanefi, Aiz bin Ebu Aiz, Şuayb bin Harp ve Kisai gibi ünlü alimler kıraat almışlardır. Kisai, Ebu'l-Hasan Ali bin Hamza el-Kisai el-Kufi, İran asıllı olup 737 yılında Kufe'de doğdu. 805 yılında Rey'in Rembuya köyünde vefat etti. Kisai, İmam Hamza'dan sonra Kufe'nin kıraat imamı olmuştur. Ebu Cafer el-Kari, Medine kıraat imamıdır. Kıraatini Abdullah bin Ayyaş, Abdullah bin Abbas ve Ebu Hureyre'den aldı. Kendisinden de Nafi, Ebu Amr bin Ala ve Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem kıraat okumuştur. Onu onlu grup içerisine alan ilk eser, İbn-i Nisaburi'nin El-Gaye fil Kıraatil Aşr adlı tasnifi olup, kitabın sıralamasında 8. imam olarak yer almaktadır. Ebu Cafer el-Kari Medine'de vefat etmiştir. Yakup el-Hadrami, Ebu Muhammed Yakup bin İshak bin Zeyd el-Hadrami el-Basri, 735 yılında Basra'da doğmuştur. 5. tabaka ulemasından olup, meşhur 10 imamdan 9.sudur. Hadramilerin kölesi olduğu için o beldeye nispet edilerek el-Hadrami lakabını almıştır. Ebu Amr bin Ala'dan sonra Basra kıraat imamlığı kendisine geçmiştir. Basra camiinde yıllarca imamlık yapmış ve 88 yaşındayken Basra'da vefat etmiştir. Halef bin Hişam, Ebu Muhammed Halef bin Hişam bin Salep el-Esedi el-Bağdadi el-Bezzar, 767 yılında Bağdat'ta doğdu. Erken yaşlarda başladığı kıraat eğitimini Bağdat ve Kufe'de tamamladı. Hamza bin Habib kıraatini Süleym bin Asa'dan, Asım bin Behdel'e kıraatini Ebu Yusuf Yakup bin Halife el-Asa ve Yahya bin Adem'den ve Nafi kıraatini de İshak bin Müseyyebi'den aldı. Halef bin Hişam Bağdat'ta vefat etmiştir. Sevgili dinleyicilerimiz, hayat hikayelerini kısaca paylaştığımız 10 kıraat imamı da İslami ilimlere bilhassa kıraat ilmine ışık tutan sayısız eserler bıraktı. Allah onlardan razı olsun diyor, Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz yepyeni programlarla huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. O vakte değin, hepiniz muhabbetle kalınız, Muhammed'le kalınız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a ısmarladık.
1: İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

Biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak, karşı taraf fak çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Yani bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tasih edeceğiz, güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki, yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz sevgili yar isteyen, sevgilisiz yarsız kalır dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin, bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne, yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle Nasreddin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok. Sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz da ondan. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Akra, akra.

Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, cömert Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Allah cahil cömerdi, cimri ibadet düşkününden daha çok sever.

Etkinlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Araba kullanmak kolay mı? Sıkı trafikte? Kolay değil. Usta şoför olmak lazım. Dünyayı dolaşmış, efendim, bilmem kaç sene araba kullanmış, hiç kaza yapmamış. Madalya veriyorlar adama. Hiç kaza yapmamış. Kolay mı? Değil. Çok dikkat etmek lazım. Sakin olmak lazım. Araba sürücülüğü nedir? Dervişliktir. Sabırdır. Sağa sola kızarsan, bağırırsan, çağırırsan, camı açıp elini kolunu oynatırsan, işaret edersen, efendim, ağzını bozarsan, yüzünü eksitirsen olmaz. Dervişlik. Böyle şey olmaz. Nasıl olacak? Sakin olacak. Dervişlik, yani araba sürmek dervişlik. Kolay değil.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Men kale her kim ki der, iza asbaha, sabaha çıktığı zaman, sabahladığı zaman her kim sabaha erdiğinde derse ne diyecek? Sübhanallahi ve bihamdi derse ne kadar bu? Elfe merretin, bin defa derse sabahleyin. Fekad iştera nefsehu minallah. Kendi nefsini Allah'tan satın almış olur. Allah'tan, Allahu Teala Hazretlerinden nefsini satın almış olur. Yani kurtarır kendisini. Ha, kim bin defa Subhanallah ve bihamdi derse kendisini Allahu Teala Hazretlerinden satın almış olur. O kadar böyle kurtulmamız için sebepler var ki, çok günaha giriyoruz da başka türlü kurtulmamız mümkün değil. Fakat o kadar da ilaç var ki hastalıklara. Öyle kurtulma çareleri var ki öyle kurtulacak. Yoksa biz o cennete nereden gireceğiz? Nasıl gireceğiz? İşte bunları duyacağız, yapacağız, gözyaşı dökeceğiz, yalvaracağız, yakaracağız da Allah-u Teala Hazretleri bizi cehennemden azat edecek, cennetine dahil edecek. Bir insan bir hadisi şerifi duydu mu hiç olmazsa bir defa, iki defa, üç defa onunla amel etmeli.
1: Dostça bir tavsiye. Akra dinliyorsunuz.

0: Sıhhat, afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Sağlık, Sıhhat, Afiyet programından tekrar merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Parkinson hastalığını konuşacağız. Parkinson hastalığı nedir, nasıl oluşur, nedenleri nelerdir ve kimler risk altındadır? Belirtilerinde neler vardır ve hasta hangi şikayetlerle doktora başvurur, tanısı nasıl konulur ve tedavi yöntemlerinde neler vardır? Bütün bunları değerlendireceğiz kıymetli dinleyicilerimiz bugün programımızda ve misafirimiz nöroloji uzmanı Doktor Özkan Güneş bizimle birlikte. Sayın hocam, yayınımıza öncelikle hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Selma Hanım, hoş bulduk. Türkiye'nin güzide bir yayın kurumu olan Akre FM'e bu güzel programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah dinleyicilerimiz için faydalı bir program olur.
1: Biz çok teşekkür ederiz değerli hocam. Almanya'dan katılıyorsunuz, değerli vaktinizi ayırdınız. Eminim ki dinleyicilerimiz de çok istifade edecektir. Zira önemli bir konuyu konuşacağız bugün, Parkinson hastalığı. İsterseniz hemen başlayalım. Parkinson dediğimizde tam olarak ne anlamalıyız, nasıl bir hastalıktır ve nasıl oluşur hocam? Sizden dinleyelim, lütfen buyurun.
2: Tabii Parkinson hastalığı ülkemizde yaygın bir hastalık. Yani pek bilinmesine rağmen yaygın bir hastalık. Alzheimer hastalığından sonra en çok görünen nörodejeneratif bir hastalık. Sinir yıkımıyla giden bir hastalık. Ülkemizde tahminen 150 bin civarında Parkinson hastalığı var, hastası var. Maalesef bunlardan tahminen yine %50'si hastalığın farkında değil ve evde başkalarına bağımlı bir şekilde zor bir hayat geçiriyor. Hastalık dediğimiz gibi sinir hücrelerinde yıkımla oluşan bir hastalık. Genelde 60 yaşından sonra sık görülen bir hastalık. Yapılan istatistiklere göre 60 yaşının üzerindekilerin %1'inde görülen bir hastalık. Türkiye'nin de giderek yaşlanan bir ülke olduğunu göz önüne alırsak önümüzdeki yıllarda maalesef bu hastalıkla çok daha karşılaşacağız. Onun için bu aralar Türk nöroloji gündeminde bir farkındalık oluşturmaya çalışılıyor. Çünkü hastalık kronik ilerleyici bir hastalık olmasına rağmen tedavilerle hastanın hayat kalitesi aslında çok düzeltilebiliyor.
1: Evet, dediniz ki hastalığın farkında değil birçok kişi. Peki nasıl farkında olunur, belirtileri nelerdir? Ve en önemlisi de bu belirtileri hissettiği zaman hasta hangi doktora başvurmalıdır hocam?
2: Tabii, hastalık nörolojik hastalık olduğu için nöroloğa başvurmasında fayda var. Hastalığın belirtileri genelde maalesef yavaş başlayan bir hastalık. Çok fark edilmiyor. İlk motor belirtileri ortaya çıktığı an hastalık tanısı konuluyor. Bu motor belirtiler genelde hareketlerde yavaşlama, kas eklemlerde hareketlerde katılaşma, ellerde veya ayakta da olabilir titreme, hastalığın genel belirtileri, başlangıç belirtileri. Bu belirtilerden ama 4-5 sene önce, en az 4-5 sene önce motor olmayan bulguları çıkıyor hastalığın. Yani hastalığı Parkinson hastalığına pek spesifik olmayan ama Parkinson'dan dolayı oluşan mesela koku almada bozukluk, bağırsaklarda bozukluk, genelde kabızlık şeklinde kendini gösteriyor. Uyku bozukluğu, depresyon, bunlar şeyin bu motor bozukluklardan, ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda, eklem hareketlerinde katılıktan önce ortaya çıkan bulgular.
1: Peki hocam, yani bu bulgular hastalığa mı sebep oluyor, yoksa hastalığın başlangıcı olduğu için mi bu bulguları yaşıyor hasta?
2: Evet, hastalığın başlangıcı olduğu için, bunu yaşıyor. Bunlar şu bakımdan önemli. Genelde mesela dedik burada depresyon dedik. Depresyondan dolayı genelde psikiyatri bölümünde tedavi görüyor yanlış olarak. Veya koku alma probleminden dolayı veya bağırsak probleminden dolayı semptomatik olarak sadece bağırsak hareketlerini düzeltecek ilaçları alıp hastalığın gizli bir şekilde ilerlemesi göz önünden kaçırılıyor. Evet. Veya çoğu hastalık bizim yine karşılaştığımız eklem ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrılarından dolayı yıllarca ortopediye gidiyor veya ağrı haplarıyla geçiştiriyor sorunlarını.
0: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: E, sinir yıkımı ile oluşur dediniz. Bunu biraz daha açmanızı rica edeceğim hocam.
2: Tabii sinir yıkımı, yani hastalığın tam olarak maalesef ana nedenini bilmiyoruz ama önemli dereceye kadar bazı bulgularını ortaya çıkardık, sebeplerini ortaya çıkarıldı. Genelde sinir yıkımının sebebini biliyoruz, ne olduğunu biliyoruz. Sinir yıkımı işte vücudumuzda bundan bir iki tane protein var. Bunların normalde vücutta bulunuyor ama vücutta aşırı depolanması, toplanmasından dolayı bu toplanma sinir hücrelerinde yıkıma sebep oluyor.
1: Peki bu proteinlerin toplanmasının bir sebebi var mıdır? Sadece yaşa bağlı olarak mı toplanır hocam?
2: Evet Selma Hanım, o gerçekten yaşa bağlı olarak bir toplanma olduğu şeyi var, öngörüsü var. Maalesef bunun henüz kesin bir nedeni açık değil. Ama bazı araştırmalar diyor ki 100 yaşını geçseydik eğer büyük ihtimal hepimizde bu Parkinson hastalığını yaşamak zorunda kalacaktık diye. Yaşla itibaren bu yıkımın olduğu gözüküyor 60 yaşından itibaren. Mesela ülkemizde dediğimiz gibi 150 bin falan var. Ülkemizde aynı nüfusa sahip olan Almanya, onlar da 80 milyon civarında. Parkinson hastası sayısı bizden 3 kat fazla. Ve her sene 15 bin yeni hasta giriyor. Yani bu farklılık da şeyden dolayı, ırktan çok Alman nüfusunun bizden çok daha yaşlı olmasından dolayı. Bu yaşlı itibaren var, bir de çok daha çok hastaların, insanlar merak ettiği acaba kalıtsal olabilir mi diye bir soru geliyor. Gerçekten %5'inde 10'unda hastaların bir kalıtsal yatkınlık var. Ve bunlarda maalesef hastalık biraz daha erken başlıyor. Hatta 20'li 30'lu yaşlardan başlayabiliyor. Ama tedavi olarak yine bir fark yok. Tedavi olarak erken başlarda, geç başlarda genelde aynı tedavi prosedürü uygulanıyor.
1: Hareketlerde yavaşlama dediniz. Normal seyirde yaş aldıkça insanlarda zaten bu otomatik olarak gündeme evet. gelebiliyor. Bunu farklılaştıran, ayıran bir özellik var mıdır hocam? Kişi hareketlerinde her yavaşlama olduğunda Parkinson'dan şüphelenmeli mi? Ya da katılaştığında vücudu? Katılık hissettiğinde.
2: Evet, Selma Hanım çok güzel bir soru. Bu da zaten bir problem oluşturan konulardan birisi. Yani yaşlı itibaren zaten gerçekten yürümede, hareketlerde bir azalma, zorluk oluşuyor. Ve çoğu Parkinson hastası da bunu yaşlılığına bağlıyor veya ek hastalıklara bağlıyor. Ondan dolayı doktora gitmiyor.

0: ve çok daha hızlı bir şekilde günlük hayatta başkalarına bağımlı hale düşüyor. Yani bunun farkına varmak aslında nörologlar için, doktorlar için çok basit. Parkinson tanısını koymak çok kolay. Ama işte hastanın doktorla temasa geçmesi lazım. Farkına varması lazım. Tabii yürümede şey var ama titreme oluşması, yaşlarda titreme oluşur. Ama Parkinson'un mesela titremesi farklıdır.
1: Nasıl?
0: Yaşta oluşan normal titreme, yaşlara bağlı titreme, hareket esnasında titreme artar veya elleri yukarı kaldırdığında yemek yerken, içerken titreme artar. Parkinson hastalığındaki titreme de farklı olarak istirahat halinde titreme gelir. Hatta biz bunu şey yaparız, böyle istirahat tremoru veya titremesi veya para sayma titremesi şeklinde ellerde titremeler oluşur. Hareketlerde yavaşlama, normalde ihtiyarlıkta harekette yavaşlama olur ama ilk harekete, ilk adıma başlatmada zorluk olmaz. Genel bir yavaşlama olur ama Parkinson'dakinde ilk adımı atmada yere yapışmış gibi hisseder hasta. O ilk adımı atmada zorluk çeker. Ve genelde yaşta bağlı olan hareket kısıtlamasına farklı olarak Parkinson'da genelde tek taraflı başlar. Azimetrik bir yavaşlama, azimetrik bir kaslarda katılaşma, sağ veya sol yarısında daha fazla olan veya tamamen sağ tarafta olan veya sol tarafta olan bir hareket kısıklığı oluşur.
1: Evet.
0: Kaslar gerçekten hareketler çok yavaşlar, kaslar katılaşır, hatta ağrı verecek şekilde katılaşır. Vücutta kamburlaşma olur. Bunlar yaşlı şeyinden, hareket kısmından ayıran şeyler.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Çok önemli kriterler belirlediniz değerli hocam. Yaşlılığa bağlı durumlarda hareket esnasında titreme oluşur. Ama Parkinson hastalarında sebepsiz yere tek taraflı titreme oluşabilir dediniz. Kişiler bu durumda kendilerini gözlemlemesi gerekiyor.
0: Evet, işte gözlemlemesi gerekiyor ve nöroloğa, yani daha önce aile hekimine başvurabilir o konuyla. Zaten aile hekimi farkına varır bir nörolojik bir problem olduğunu ve nörolojiye yönlendirir.
1: Peki bunun testleri var mıdır? Hekime, nöroloğa başvurduğu zaman nasıl tanısı konur hocam?
0: Evet, testler var. Yani dediğimiz gibi aslında tanısının koyması nörolog için basit bir hastalık. Ama işte ek hastalıklardan dolayı olabilir, yaşlıktan dolayı olabilir. Bazen şimdi diyoruz şeyden Parkinson'da tek taraflı istirahatte oluşan titreme diyoruz ama biraz ileri formlarında hareket yaparken de titreme olabilir. Hasta biraz geç geldiyse bazen tanı koymakta doktor güçlük çekebilir ama dediğiniz gibi basit testler var. O testlerle ayrım yapılabilir.
1: Evet.
0: Yani normal genel hastalıklarda yapıldığı gibi yani biraz doktora zaman tanımak lazım. Biraz konuşması lazım. Ayrıntılı bir şekilde hastalık öyküsünü, şikayet öyküsünü anlatması lazım. Ve testlerde gerçekten dopamin vererek, L-DOPA test diye bir test var. Onu vererek vücudun L-DOPA'ya reaksiyonunu ölçüyoruz.
1: Evet.
0: Yani hastada dopamin eksikliği var. Biz dopamin verip yarım saat, bir saat sonra genel durumunu tekrar fizik muayene ediyoruz. Eğer gerçekten Parkinson'sa dopamin eksikliği varsa hızlı bir şekilde düzelme, göz görülür bir düzelme oluşuyor. Sadece bu test, fizik muayene ve öykü aslında büyük oranda tanıyı ulaştırıyor bizim.
1: Peki Parkinson hastalığı kişinin hayatını nasıl etkiler? Günlük hayatta oluşturduğu kısıtlamalar var mıdır hocam?
0: Tabii maalesef çok etkiliyor. Hiç tedavi edilmediği vakit. Dediğimiz gibi daha önce hiç bu motor olmayan şeyler var, sorunlar var. Mesela depresyon var. Depresyon çok daha önce başlayabiliyor. Parkinson hastalığının tanısından, motor şeylerden, yürüme, hareket bozukluğundan çok önce başlıyor. Depresyon oluştuğu için hasta zaten bir günlük hayata katılımda, işinde başarısı da düşebiliyor. Motor şeyler başladıktan sonra da genelde ilk, yani eğer düzenli bir şey olursa, tedavi olursa ilk 5 sene pek bir zorlanmıyor şey hasta ama ilk 5 seneden sonra hastalık yavaş ilerleyici olduğu için yürümede, hatta şeyde iletişimde, konuşmada falan zorluklar çıkabiliyor. Yani günlük kendi işlerini, evindeki işlerini, alışverişini gidip gelmede çok zorlanıyor. Ya bağımlı hale geliyor. Onun için bu bağımlılığı düşürmek için zaten Türk Nöroloji Derneği'nde yapmak istediği farkındalık bu. Bir hastada şey çok önemli, tedavi düzenlemek

0: ve düzenli bir şekilde, yani biz burada mesela Almanya'da şey öneriyoruz, genelde 3 ayda 6 ayda bir düzenli bir şekilde kontrol öneriyoruz. Çünkü maalesef hastalıkta şey de yok, böyle elimizde 20 sene öncesine göre çok güzel imkanlar var, çok çeşitli tedavi metotları var ama hiçbir zaman doğru bir doz yok maalesef ilaçlarda. Yani bugün hareketleri, semptomları azaltan bir doz ilaç sürekli iyi kalacak, etkili kalacak diye bir şey yok maalesef. İleride birkaç ay sonra, birkaç sene sonra o ilaç yetmeyebilir. Bazen fazla da gelebilir veya yan etkileri gösterebilir. Onun için düzenli şeyin gerekiyor, ince ayar gerekiyor ilaçlarda.
1: Evet. Peki erken tanı önemli midir bu hastalıkta hocam?
0: Erken tanı önemli Selma Hanım. Daha önceden yine 20 sene önce günlük hayatta zorluk çıkarıncaya kadar, hatta tanı konduktan sonra bile ilaçlar falan başlanmıyordu. Ama sonradan fark ettik ki bu dopamin eksikliği sadece hareketlerde değil, başka motivasyonda, bu depresyonda falan da çok etkili. Hatta demans, unutkanlığı varacak şekilde erken tedaviye başlanmazsa problemler çıkarabiliyor. Onun için erken tanı ve tedavi, erken başlamak veya yanlış tedavilerden korunmak için erken tanı her zaman önemli.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: İlaçla tedaviden bahsettiniz ama tedaviyi biraz daha açacak olursak başka hangi yöntemler var hocam?
0: Tedavi yöntemleri dediğimiz, konuştuğumuz gibi şu anda çok imkanlarımız daha fazla. Yani 20'den fazla ilaç tedavisi var. İlaç tedavisi de sadece şey değil. Zaten ilaç tedavisini hastalarımıza diyoruz. %50 ilaç etkiliyorsa %50 diğer etkenler var. Yapmanız gereken diğer önlemler var. Bunlar da genelde egzersizler, fizik tedavi, hareket. İlaç tedavisi etkisiz olduğu vakit, yani bunlar şu anda çok yaygın değil ama uygulanan, hatta Türkiye'de çok güzel sonuçlar alınan cerrahi yöntemler var. Mesela beyin pili implantatılar, 2 tane mideye ve deri altına uygulanan implantatlar var. Bunlar ama bazı kriterlere göre, yine hasta eğer ilaç tedavisine ilaç veriyor ama bunun altında sürekli dalgalanmalar oluşuyorsa veya ilaç yan etkileri oluşmaya başladıysa, bu tedavileri hastanın durumuna göre, yaşına göre veya sosyal aktivitelerine göre bir tedavi yöntemi hastayla beraber oturup belirlenmesi lazım.
1: Peki bu ilaçlar hastalığın seyrini geciktirici ilaçlar mı yoksa tedavi edici etkisi de var mı hocam?
0: Yani tedavi edici etkisi maalesef yok Selma Hanım. Oluşumu ilerlemeyi engelleyici. Yani durdurmuyor da, hatta durdurmuyor ama büyük oranda ilerlemeyi yavaşlatıyor ve hasta ömrünün kalan kısmında biraz daha kaliteli bir hayat yaşıyor. Yani
1: Başkasına
0: ilaçlar da,
1: bağımlı olmaktan kurtuluyor en azından.
0: yani en azından aşırı bir bağımlılıktan kurtuluyor.
1: Peki hocam kimler risk altında? Sizin gözlemlerinize göre belirli meslek grupları ya da cinsiyet var mı? Daha çok kimler yakalanıyor Parkinson hastalığına?
0: Yani belli bir risk grubu sadece dediğimiz gibi yaşlı insanlar biraz daha fazla, yani daha çok fazla. Yine istatistiklere göre erkekler bayanlardan biraz daha fazla, 2'ye 1 oranda fazlalık var. Ama meslek grupları falan herhangi bir şey, daha önceden mesela Muhammed Ali boksördü, onda çıktı. Acaba başa sürekli alınan travmalar böyle bir şey yapıyor olabilir mi diye o düşünüldü tek olarak. Yani o da ek olarak kabul ediliyor. Sürekli bir travma almak başa ama sadece değil. Sadece onun olduğu düşünülmüyor. Dediğim gibi şey, yaşlılıkla o şeyin artması, belli bir meslek grubu veya belli bir maddeye etkileşim risk grubu olarak kanıtlanmamış. Daha önceden mesela ağır metallerden bazıları var, kurşun, mangal gibi. Onların sebep olabileceği düşünülüyordu ama şu son 20 senedir falan sürekli gelen hastalarda bunları kontrol ediyoruz ve genelde negatif çıkıyor. Genelde yaşlılık ve ailede şey varsa, tabii ki kalıtsal bir Parkinson varsa, bunlarda risk biraz daha fazla.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Peki hastanın kendi ve yakınlarının özellikle dikkat edeceği hususlar var mıdır hocam? Aynı zamanda biraz önce uyku bozukluğu dediniz. Genellikle uyku bozuklukları yeme bozukluklarıyla beraber seyrediyor. Yeme bozukluğu da gündeme geliyor mu Parkinson hastalarında?
0: Tabii doğru. Yeme bozukluğu da geliyor çünkü ilerleyen yaşlarda, ilerleyen evrelerde aslında ilerleyen evrelerde yutkunma bozukluğu oluşuyor ve ayrıca hastanın başından itibaren eşlik eden kabızlık sorunundan dolayı hasta belli bir süre sonra artık şey yapıyor, az yemeye başlıyor. Yeme yutkunma bozukluğu çıkınca zaten istese de yiyemiyor, düzgün yiyemiyor.
1: Evet.
0: Onun için yutkunma bozukluğu, yeme bozukluğu gerçekten oluşuyor ve onun için eğer yutkunmada sorun olursa hasta yine tedavide şey yapıyoruz. Yine son zamanlarda kullanılan filasta tedavileri var. Deriye yapıştırılan. Onu kullanabiliyoruz. Yani mide bağırsaklı direkt şey yapan problem olanlarda veya bu implantatlar oluyor. Karından dopaminin vücutta alındığı ince bağırsak ikinci kesimine yerleştirilen implantatlarla bu yutkunma bozukluğundan dolayı olan sorunları şey yapabiliyoruz, tedavi edebiliyoruz.
1: Peki hastanın ve özellikle de hasta yakınlarının dikkat edeceği hususlar nelerdir değerli hocam?
0: Hasta ilaçları tedaviyi düzgün kullanması, düzenli doktor kontrolünden geçmesi ve hastalığı kendini bırakmaması lazım. Hasta maalesef ömür boyu oraya eşlik edecek. Ve hastalıkta Parkinson hastalığının %70'i 80'i yaşam beklentisini kısaltmıyor. Parkinson olsa da olmasa normal beklenen yaşam süresine ulaşacak hasta. Onun için onunla yaşamayı kabul etmesi lazım. Ve bırakmaması lazım. Bırakmaması için de ilaç tedavisi şart. Çünkü Parkinson'da dopamin eksikliği var. Vücut kendisi üretemiyor. Bunu dışarıdan almamız lazım. Aynen şeker hastasındaki insülin azlığından dolayı insülin vermemiz gibi. Ve egzersizler çok önemli. Egzersiz çünkü ilerleyen dönemlerde denge bozukluğu geliyor. İlaçlarla düzeltemeyen şeyler egzersiz ve düzenli egzersizler. Tüm vücut kaslarını etkileyecek egzersizler çok önemli. Hasta yakınları da şey yapması lazım. Ve özellikle bizim ülkemizde yani destek olması gerekiyor. O ayrı ama destek olurken de aşırıya kaçmaması gerekiyor. Hastanın kendisini hareket etmesini teşvik etmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani ben kendi yakınlarımda da gördüğüm için söylüyorum. Hastalıktan sonra tamam dur sen hastasın yapma ben sana yardım ederim. Bu aslında yani sevgi gösterisi olarak güzel ama hastanın hareket etmesi gereken hastalığın bir de yakınlar tarafından kısıtlanması oluyor. Onun için pek doğru bir hareket değil. Hastanın güvenliğini sağlayabilir, düşmesini önleyebilir. Ama onu harekete tedavisini düzenli yapmaya önermesi şart.
1: Günlük egzersiz dediniz hocam. Açık havada yürüyüş de önerir misiniz hastalara?
0: Açık havada yürüyüş tabii ki çok önemli. Yani günde yarım saat, bir saat yapabilirse çok önemli. Bunun yanında egzersizleri haftada bir veya iki profesyonel bir fizyoterapistin yanında yaparsa çok daha iyi olur. Çünkü profesyonel fizyoterapist hastaya hangi konularda yanlış yapıyor, hangi konularda yanlış yapmıyor onu gösterir sürekli ve sürekli motive eder. Ve ayrıca yine sadece fizyoterapist değil, eğer konuşma problemi varsa bir logopedinin tedaviye eşlik etmesi gerekiyor. Ellerde, ince hareketlerde problem varsa ve genelde bunlar ortaya çıkıyor. Bir ergoterapistin tedaviye eşlik etmesi gerekiyor. Tedavide gerçekten şeyler fizyoterapi, hareket, egzersiz, düzenli egzersiz çok önemli Selma Hanım.
1: Programımızın sonuna geldik. Değerli katkılarınızdan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çok verimli bir program oldu. Sağ olun, var olun hocam.
0: Ben teşekkür ederim Selma Hanım. Siz sağ olun.
1: Nöroloji uzmanı Sayın Doktor Özkan Güneş hocamız bizimle birlikteydi. Yeniden birlikte olmayı diliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet dilerim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. Allah'tan kork ve sabret dedi. Kadın, geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, o peygamberdi denilince kadın, peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve ben seni tanıyamadım diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır buyurdu.

günahlardan kurtulmanın bir çaresi de iyi muhitlerde bulunmaktır, kötü muhitlerden uzak olmaktır. İnsan malum, demirci dükkanına böyle benim gibi beyaz elbise giyip de giderse, akşama hanımından bir sürü azar işitir. Neden? Bir yere sürtünür, kara olur, üstüne kıvılcım sıçrar, şurasını yakar, burasını yakar, efendim bir şeyler olur. Arabayı tamir etmeye kalksa da öyle. Yani sağa solu şey olur. Neden? Muhitte yağ var, kir var, duman var, pas var. Orada olunca ne kadar sakınsa bir yerden bir şey sıçrar, gelir, bulaşır. Onun için iyi muhitlerde olmak lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. İyi arkadaş edinmek lazım. Nefis istemese bile iyi insanların arasında olmak lazım. Şunlar şunlar iyi insan. Ölç zihninden. Şunlar şunlar iyi insan. Onların yanına sokul, onların meclisinde bulun ki iyi insanlarla bulununca da insan kendisini günahlardan koruyabilir. Bir de günahlara götüren yollar vardır. Sen mesela bu akşam biraz eğleneyim, Felek'ten kam alayım. Herkes alıyormuş. Şairler de şiirlerde yazıyorlar. Gazellerde gazeller okunuyor. Bu az içinde bir safa sürelim, filanca gazinoya gidelim, mehtap da gelsin, efendim sularda şıkır şıkır şıkır şıkır pırıldasın, efendim gelsin içkiler, çalgılar çalınsın, rakkaseler oynasın, şöyle bir tatlı gece geçirelim. Tamam, sen buradan kalkıp oraya giderken daha günahın yoluna girdin. Gazinonun yoluna giderken daha günahın yoluna girdin. Yolları var, yolun başlangıcı var. En iyisi başlangıçta adımı oraya atmamak. Çünkü oraya adımını attın mı cump, hadi öbür tarafa düşer insan. Günaha götüren yollara adım atmamaya dikkat edin. Orada kolaydır. Orada nefsinizi yenebilirsiniz. Ama ta günah yanına kadar sokuldunuz mu o zaman gidersiniz. O zaman mıknatısın çektiği gibi günah sizi çeker, şıp yapışırsınız. Kurtulmak isteseniz de kurtulamazsınız. Ta yanına kadar gelirseniz, sen oradan yüzerek kurtulmaya çalışsan bile uçur alt tarafını boylar insan, suların arasında alabora olur. O bakımdan tehlikeli yerlere, günahlı yerlere yaklaşmamak da bir tedbirdir. Akra.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

acep şu yerde var mola? Şöyle garip bencileyim. Bağrı başlı, gözü yaşlı, şöyle garip bencileyim. Gezerim Rum ile Şam'ı, yukarı illeri kamu. Çok istedim bulamadım, şöyle garip bencileyim. Kimseler garip olmasın, hasret oduna yanmasın. Hocam kimseler olmasın, şöyle garip bencileyim. Söyler dilim, ağlar gözüm, gariplere göynür özüm. Meğer ki gökte yıldızım, şöyle garip bencileyim. Nice bu derd ile yanam, ecel ere bir gün ölem. Meğer ki sinimde bulam, şöyle garip bencileyim. Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar. Soğuk su ile yualar.

şöyle garip bencileyim. Hey Emrem Yunus biçare, bulunmaz derdine çare, var indi gez şardan şare, şöyle garip bencileyim, şöyle garip bencileyim, şöyle garip bencileyim.

yalancı dünyaya konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler.

Toprağa garg olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, ne söylerler ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler?

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 19.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeli veya Rabbimizi görmeli değil miydik dediler. Gerçekten onlar kendi kendilerine büyüklük tasladılar ve büyük bir azgınlıkla haddi aştılar. Gün gelecek, azap edecek melekleri görecekler. Bilsinler ki o gün artık günahkarlara hiçbir müjde yoktur. Melekler onlara, size cennetle müjde yasak edilmiştir, yasak diyecekler. Dünyada hayır namına yaptıkları her bir işe ele alacağız ve onu dağılmış toz zerresi yapacağız. Çünkü iman olmaksızın hiçbir işin değeri yoktur. O gün cennet ehlinin kalacakları yer çok iyi ve dinlenecekleri yer çok güzeldir. O gün gök beyaz bulutlarla veya beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler amel defterleriyle indirildikçe indirilecek. İşte o gün gerçek mülk, hakimiyet Rahman'ındır. Kafirler, inkarcılar için o pek çetin bir gündür. O gün o her inkarcı zalim ellerini ısırıp keşke ben peygamberle beraber kurtuluş yolunu tutsaydım diyecek. Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana o Kur'an gelmişken beni zikirden, Allah'ı anmaktan ve Kur'an'dan o saptırdı. Zaten şeytan darlıkta insanı yalnız ve yardımcısız bırakandır. Peygamber de şikayetle, ya Rabbi, benim kavmim bu Kur'an'ı okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta men edip onu terk ettiler dedi. Resulüm, sana olduğu gibi her peygambere aynı şekilde onlara uymayan günahkarlardan bir düşman var ettik. Ancak dert edinme. Doğru yolu gösterici ve yardımcı olarak Rabbin sana yeter. Küfre sapanlar, inkar edenler, bu Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Dediler. Oysa biz onu senin kalbine iyice yerleştirelim diye böyle peyderpey indirdik. Hem de onu tertil üzere, tefekkür için bir okuyuşla okuduk. Onlar sana bir temsil getirmeye görsünler. Hemen o batıl karşılığında biz sana

gerçeği ve en güzel yorumu getiririz. O yüzüstü sürünerek cehenneme toplananlar yok mu? Onlar yer bakımından çok kötü, yolca da en sapıktırlar. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da beraberinde vezir, yardımcı yaptık. Hadi ayetlerimizi yalanlayan kavme gidin dedik. Firavun ve halkı inkarda inat edince biz de onları suda batırıp yok ettik. Nuh kavmini de. Onlar peygamberleri yalanladıkları zaman biz onları tufanda boğduk ve kendilerini insanlara bir ibret yaptık. Biz zalimlere daima pek acıklı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını ve bu arada birçok nesilleri de yok ettik. Her birine öncekilerin uğradıkları azaba dair misaller verdik. Fakat küfürde ısrar ettikleri için hepsini batırıp yerle bir ettik. Elbette onlar, Kureyş müşrikleri ticaret için Şam'a giderlerken önceleri halkına felaket yağdırılmış olan o memlekete, yani Lut kavminin Sodom şehrine sık sık uğramışlardı. Acaba onu ibret için görmüyorlar mıydı? Hayır, onlar yeniden dirilmeyi ummuyorlar. Seni gördükleri zaman Allah'ın peygamber olarak gönderdiği bu mu? Diyerek seni eğlenceye almaktan başka bir şey yapmazlar. Müşrikler, eğer biz tapmada ve bağlılıkta sebat etmeseydik, neredeyse bizi put, tanrılarımıza bağlılıktan saptıracak, Allah'a ve onun emirlerine bağlayacaktı, derler. Onlar azabı gördükleri zaman kimin yolunun daha sapık olduğunu bileceklerdir. Allah'ı ve hükümlerini unutup hevalarını, arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Artık ona sen mi vekil olacak da onu koruyacaksın? Yoksa sen hakikaten onların çoğunun hakkı dinlediklerini veya düşünüp anladıklarını mı zannediyorsun? Hayır, öyle değil. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta yolca daha şaşkındırlar. Görmedin mi Rabbin gölgeyi nasıl uzattığı, yaydı? Eğer dileseydi elbette onu hareketsiz kılar, dünya dönmez, gölgeyi de olduğu yerde bırakırdı. Sonra biz güneşi o gölgenin olmasına bir delil kıldık. Sonra onu uzayan gölgeyi güneşin yükselmesiyle azar azar kendimize çekip alırız. O Allah ki geceyi sizin sükunetiniz için bir örtü, uykuyu bir dinlenme yapan, gündüzü de çalışmak için yeniden kalkış ve yayılış vakti kılandır. O yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim. Hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Andolsun ki onu, suyu, ibret almaları için aralarında yerlere göre çeşitli şekilde evirip çevirmekteyiz. Ama insanların çoğu ancak nankörlükte direndiler. Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı peygamber gönderirdik. Öyleyse sen, kafirlere, inkarcılara boyun eğme. Bununla, yani Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihada giriş. O Allah'tır ki, iki denizi birbirine salmıştır. Bunlardan biri tatlı, susuzluğu keser, şu diğeri de tuzlu ve acıdır. Allah, aralarına bir perde ve karışmalarını önleyen bir engel koymuştur. İnsanı nutfe olarak sudan yaratıp da ona soy, sop ve akrabalık bağı veren O'dur. Senin Rabbin her şeye kadirdir. Böyleyken bir kısım insanlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar verecek şeylere kulluk ederler. Zaten kafir ve grupları Rabbine ve onun emirlerine karşı koyanlara arka çıkarlar. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ancak Rabbim

ne doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı istiyorum. Hiç ölmeyen, daima diri, hay ve baki olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. O, gökleri, yeri ve aralarında olan şeyleri 6 günde devirde yaratan, sonra arşı hükmü altına alandır, Rahmandır. O halde bilmediklerini her şeyden haberdar olana sor, ondan iste. Onlara, Rahman'a secde edin denildiği zaman, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Dediler ve bu secde emri onların nefretini artırdı. Gökte burçları yaratan, içlerinde ışık saçan bir kandil, bir güneş ve yansıtıp aydınlık veren bir ay var eden Allah'ın şanı yücedir. O, düşünüp öğüt almak isteyen veya şükretmek dileyenler için geceyle gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle, hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargah, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. Harcamaları hususunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur. Kıyamet günü azabı katmerli olur ve onun içinde hor ve hakir bir şekilde ebedi kalır. Ancak küfürden, şirkten ve günahlardan tevbe edip inanan salih, sevaplı amel yapan hariçtir. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kim günahlarından tevbe edip salih amel işlerse, gerçekten o Allah'a tam bir yönelişle dönmüş demektir. Onlar ki yalana şahitlik etmezler. Boş ve kötü sözlere rastladıkları zaman da vakarlı bir şekilde onlardan yüz çevirip geçerler. Onlar ki Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör ve sağır davranmazlar. İtaat için can kulağıyla dinlerler. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözlerimizin nuru olacak iyi insanlar lütfet ve bizi fenalıktan sakınanlara rehber yap derler. İşte bu sayılan özelliklere sahip olarak Rahman olan Allah'a kulluk görevini yapanlar, sabırlarından dolayı cennetin en yüksek mevkileriyle mükafatlandırılacaklar ve orada bir sağlık dilekleri ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir kalacak yer ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, dua ve ibadetiniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, sizse Allah ve Resulünün bildirdiklerini yalanladınız. Bu yüzden bu günah ve onun cezası boynunuza sarılıp yakanızı bırakmayacaktır. Şuara Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 227 ayettir. Şuara, şairler demektir. Adını 224. ayette geçen şairler anlamındaki Eşşuara kelimesinden almıştır. 224 ila 227. ayetleri Medine döneminde inmiştir.
Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık, her şeyi açıkça ortaya koyan kitabın ayetleridir. Resulüm, iman etmeyecekler diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin. Biz istesek inkarcıların üzerlerine gökten bir mucize indiririz de ona boyun eğerler, toptan inanırlar. Ama bunu istemedik. Onlar Rahman'dan kendilerine yeni bir öğüt gelince kesinlikle ondan yüz çevirirler. Hem de onu yalanladılar. Oysa kendisiyle alay edip durdukları şeyin azap haberleri yakında onlara gelecektir. Peki onlar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Biz orada her çiften, her çeşitten nice güzel bitkiler bitirdik. Şüphesiz bunda elbette kudretimize bir işaret vardır. Fakat yine de çokları iman eden kimseler değildir. Hiç şüphesiz Rabbin, elbette O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Hani Rabbin Musa'ya, git o zalimler topluluğuna, Firavun'un halkına, onlar hala azabımdan sakınıp kulluk etmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa dedi ki, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkarım. Bu durumda göğsüm daralır, dilimdeki tutukluk çözülmez. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu yanımda gönder. Onların benim üzerimde bir de günah isnadı vardır. Vaktiyle ben hatayla bir Kıpti'yi öldürmüştüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum. Allah buyurdu ki, hayır, korkma. İkiniz de ayet, delil ve mucizelerimizle gidin. Şüphesiz biz sizinle beraberiz. Her şeyi işitiriz. Hadi varın da ona. Şüphesiz biz İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye gelmiş alemlerin Rabbinin iki peygamberiyiz deyin. Gidip emri duyurdular. Firavun Musa'yı tanıyıp ona, biz seni küçük bir çocukken yanımızda yetiştirmedik mi? Üstelik ömrünün kaç yılını aramızda geçirdin. Sonunda yaptığın o öldürme işini de sen yaptın. Doğrusu sen nankörlerdensin, dedi. Musa, ben bir yumruk vurmakla adamın öleceğini bilmeden şaşkın bir vaziyette o işi yaptım. Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım. Derken Rabbim bana hikmet ihsan etti ve beni peygamberlerden yaptı. Başıma kaktığın o nimetse aslında İsrail oğullarını kendine köle yaptığın içindi, dedi. Firavun dedi ki, alemlerin Rabbi de nedir? Musa, göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir. Eğer kesin olarak gerçeği bilen kimselerseniz, dedi. Firavun etrafındakilere, işitiyor musunuz? Dedi. Musa, o sizin de Rabbiniz, evvelki atalarınızın da Rabbidir, dedi. Firavun, size gönderilen bu peygamberiniz kesinlikle delidir, dedi. Musa, eğer akıl erdirip düşünebiliyorsanız, o doğunun, batının ve bunlar arasında olanların da Rabbidir, dedi. Firavun, andolsun ki benden başka bir ilah edinirsen, kesinlikle seni zindana atılanlar arasına koyarım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey, bir delil getirsem de mi, dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi o delilini getir, dedi. Musa, bunun üzerine asasını yere attı. Bir de gördüler ki, o apaçık bir ejderha. Elini de koltuğundan çekip çıkardı. Bir de gördüler ki, o bakanlara bembeyaz görünen bir eldir. Firavun, etrafındaki ileri gelenlere, şüphesiz bu çok bilgili bir sihirbazdır, dedi. Sizi büyüsüyle yurdunuzdan çıkarmak istiyor.
şimdi siz ne buyurursunuz? Dediler ki, onu ve kardeşini meşgul et. Şehirlere toplayıcılar, münadiler yolla. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler. Derken, sihirbazlar belirlenen bir gün, belli bir vakitte, Yevmizzine denilen bir bayram gününün kuşluk vakti bir araya getirildi. İnsanlara, siz de toplu halde hazır mısınız? Denildi. Firavun'un adamları, umarız ki sihirbazlar galip gelir de böylece biz de onlara uyarız, dediler. Sihirbazlar oraya gelince Firavun'a, eğer üstün gelenler biz olursak bize mutlaka bir mükafat var değil mi? Dediler. Evet, hem o takdirde siz kesinlikle bana en yakın olanlardan olacaksınız, dedi. Musa onlara, atın atacağınız ne varsa, dedi. Onlar da iplerini ve sopalarını attılar ve Firavun'un izzet ve azameti adına üstün gelenler kesinlikle biziz, biz, dediler. Musa da asasını bıraktı. Bir de gördüler ki o uydurdukları şeyleri yutuyor. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. İman ettik alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine, dediler. Firavun, ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Elbet o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında size ne yapacağımı öğreneceksiniz. Yemin ederim ki kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizin hepinizi asacağım, dedi. Dediler ki, zararı yok. Zaten biz Rabbimize döneceğiz. Biz senin kavminden ona inananların ilki olduğumuzdan Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız. Musa'ya, mümin kullarımı geceleyin yola çıkarıp yürüt. Çünkü siz takip edileceksiniz, diye vahyettik. Firavun da şehirlere, şüphesiz onlar İsrailoğulları dağınık ve az bir topluluktur. Buna rağmen onlar bizi hep kızdırmaktadırlar. Bizse uyanık ve hazırlıklı olan bir topluluğuz, diye asker toplayıcılar gönderdi. Biz de onları, yani Firavun ve yandaşlarını, Mısır'daki bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve güzel, şerefli makamlardan çıkardık. İşte böylece İsrail oğullarını da bütün bunlara mirasçı yaptık. Şöyle ki, Firavun ve yandaşları güneş doğarken Musa ve ashabını yakalamak için onların peşine düştüler. İki topluluk yaklaşıp birbirini görünce Musa'nın adamları, biz kesinlikle yakalandık, dedi. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana kurtuluş yolunu gösterecektir, dedi. Bunun üzerine Musa'ya, asanı denize vur, diye vahyettik. Vurunca deniz hemen yarıldı. Her bölüm büyük bir dağ gibi oldu. Diğerlerini de oraya yanaştırdık. Onlar da açılan denize girdiler. Musa'yı ve beraberindeki kimseleri toptan denizi geçirip kurtardık. Sonra ötekileri denizin kapanmasıyla suda boğduk. Doğrusu bunda kudretimizi gösteren bir ibret vardır. Buna rağmen yine de çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Resulüm, onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani vaktiyle o, babasına ve kavmine, neye tapıyorsunuz, demişti. Onlar da, putlara tapıyoruz ve tapmaya da devam edeceğiz, demişlerdi. Peki, dedi, siz dua ettiğiniz zaman sizi işitiyorlar mı? Yahut size taparsanız bir fayda veya tapmazsanız bir zarar veriyorlar mı? Hayır, dediler. Biz atalarımızı böyle ibadet yaparlarken bulduk. İbrahim, şimdi gördünüz mü? Siz ve geçmişteki atalarınız neye tapıyormuşsunuz, dedi. Doğrusu, alemlerin Rabbinden başka o tapılanların hepsi benim düşmanımdır. O Rab ki, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Bana yediren, bana içiren O'dur. Hastalandığım zaman bana şifa veren O'dur.
beni öldürecek

sonra diriltecek olan O'dur. Ceza günü hatamı bağışlamasını umduğum da O'dur. Ey Rabbim, bana hikmet ve olgunluk ver ve beni iyiler zümresine kat. Bana, benden sonra gelecek ümmetler arasında iyilikle yad edilmeyi nasip eyle. Beni Naim cennetinin varislerinden kıl. Babamı da bağışla, çünkü o sapmışlardandır. İnsanların dirilip kabirlerinden kaldırılacakları gün beni utandırma. O gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'a imanlı, temiz ve sağlam bir kalple gelenler hariçtir. O gün cennet takva sahiplerine yaklaştırılır. Cehennem de azgınlar için açığa çıkarılıp gösterilir. Ve onlara Allah'tan başka taptıklarınız ve onların kuluymuş gibi bağlandıklarınız nerede? Size azaba karşı yardım ediyorlar mı? Yahut kendilerine yardımları dokunuyor mu? Denilir. Artık hem onlar, hem azgınlar, hem de iblisin askerleri Allah'a boyun eğmeyenler, toptan tepe taklak o ateşin içine atılırlar. Orada onlar birbirleriyle çekişerek şöyle diyeceklerdir: vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklıktaymışız. Çünkü biz, siz putlarımız, putlaştırdıklarımızı alemlerin Rabbine eşit, denk tutuyor, hatta Allah'a değil size bağlanıyorduk. Bizi o uyduğumuz suçlulardan başkası saptırmadı. Artık bizim için ne şefaatçiler var, ne de yakın candan bir dost. Keşke bizim için bir kere daha dönüş olsa da inananlardan olsaydık. Elbette bunda alınacak bir ibret, çıkarılacak bir ders vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Nuh'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbinden başkasına ait değildir. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Onlar, arkana toplumun en düşük tabakasından bayağı kimseler takılmışken biz sana iman eder miyiz? Dediler. Nuh dedi ki, onların daha önce neler yapmakta olduklarına dair benim bilgim yoktur. Onların hesabı Rabbimden başkasına ait değildir. Bu inceliği bir düşünseniz. Ben o inananları sizin için kovacak değilim. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Dediler ki, ey Nuh, bu işe son vermezsen muhakkak recmedilenlerden olacaksın. Taşlanarak öldürüleceksin. Nuh, ey Rabbim, muhakkak ki halkın beni yalanladı. Artık benimle onlar arasında hükmünü sen ver. Hem beni hem de beraberimdeki inananları kurtar. Biz de onu ve onunla beraber olanları o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra onların ardından geride kalanları suda boğduk. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Ama yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ad kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uymaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatım alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz her yüksek yerde övünecek ve boş şeylerle eğleneceğiniz bir alamet
köşk, büyük yapılar mı bina ediyorsunuz? Yoksa ebedi kalacağınızı umarak mı böyle sağlam köşkler ve kaleler ediniyorsunuz? Ve bir kimseyi yakaladığınız zaman zorbalar gibi yakalıyor, cezalandırıyorsunuz öyle mi? Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Bildiğiniz o nimetlerle size yardım eden Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uygun yaşayın. Size davarları, oğulları, bahçeleri, pınarları O verdi. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, sen öğüt versen de öğüt vermesen de bize göre birdir. Bu durumunuz evvelkilerin huyundan, adet ve uydurmalarından başkası değildir. Onlar, biz azaba uğratılacak da değiliz diyerek onu, Hud peygamberi yalancı saydılar. Biz de kendilerini yok ettik. Şüphesiz ki bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz ki Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Semud kavmi de gönderilen peygamberleri yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara demişti ki, hala Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Hiç şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana da itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Siz burada bahçelerin ve kaynak sularının, ekinlerin ve tomurcukları dolgun, yumuşak hurmalıkların içinde emin olarak bırakılacak mısınız? Öyle mi sanıyorsunuz? Dağlardan da zevkle, şımararak, gösterişli bir takım evler yontup oyuyorsunuz. Artık kendinize gelip, Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun ve bana itaat edin. Yeryüzünde ilahi emirleri dinlemeyip, karışıklık çıkaran ve ortalığı düzeltmeyip, aşırı giden beyinsizlerin emrine uymayın. Dediler ki, sen iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Eğer doğru söylüyorsan, hadi bize ayet, mucize getir. Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var, belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Ona bir kötülük dokundurmayın. Sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Derken onu ayaklarından biçip öldürdüler. Ancak sonra da pişman oldular. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak

eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Ey ki halkı da gönderilen peygamberleri yalanladı. Hani Şuayb onlara demişti ki, Allah'tan korkmaz, azabından sakınmaz mısınız? Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek, alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Ölçeyi tam ölçün de, eksik ölçen ve hak yiyenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanlara eşyalarını, haklarını eksik vermeyin. Yeryüzünde ilahi emirlere karşı bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarıp nizamı bozmayın. Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah'ın azabından sakınıp emirlerine uyun. Dediler ki, sen ancak iyice büyülenmişlerdensin. Sen de bizim gibi bir insandan başkası değilsin. Doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerdensen, o halde üzerimize gökten bir parça düşür. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı daha iyi bilir, dedi. Böylece onu yalanladılar. Nihayet o gölge gününün azabı kendilerini yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda büyük bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Senin Rabbin ise elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Kesinlikle bu Kur'an elbette alemlerin Rabbinin indirmesidir. Onu Ruhul Emin, Cebrail, senin kalbine korkutucu, uyarıcılardan olman için apaçık bir Arapça dille indirdi. Hem şüphesiz ki bu Kur'an ve peygamberin haberi ve bahsi evvelkilerin kitaplarında da vardır. İsrail oğulları bilginlerinin kitaplarında onu bilmesi, Kur'an'ın da ona gelen Allah kelamı olduğuna onlar için bir delil değil mi? Biz onu yabancı, Arapça bilmeyenlerin birine indirseydik de onu onlara okusaydı yine bir bahaneyle o inkarcılar ona iman etmezlerdi. Biz onu kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın o günahkarların kalbine girmesini sağladık. Ama onlar yine de acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar. O azap onlara kendileri farkında değillerken ansızın gelecektir. O zaman inanmamız için bize mühlet verilir mi derler. Buna rağmen hala azabımızı çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün ya, artık onları senelerce yaşatıp faydalandırsak. Sonra da tehdit edildikleri azap kendilerine gelse. Senelerce eğlence ve zevk içinde faydalandırıldıkları şeyler artık kendilerine hiçbir fayda vermez. Biz hiçbir memleketi onun halkına öğüt veren, hatırlatan, gönderdiğimiz uyarıcılar olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz. Onu, Kur'an'ı şeytanlar indirmedi. Bu onlara yaraşmaz. Hem de güçleri yetmez. Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. O halde sakın Allah ile beraber tutup da başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba maruz bırakılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar ve davet et. Müminlerden sana uyanlara şefkat kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım, sorumlu değilim de. Sen sadece mutlak galip ve çok merhametli olan Allah'a güvenip dayan. O Allah ki namaza kalktığın zaman seni görür. O secde edenler arasında onların
iyi bir kul olmalarını sağlamak için dolaşmanı da görür. Şüphesiz ki o, her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar, iftiracı, düzenbaz üzerine iner. Bunlar şeytanın vesveselerine kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar. İslam karşıtı şairlere ve şiirlerine gelince, onlara da yoldan sapan ve azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar nefse ve zevke hitap eden, her sahada hayal peşinde dolaşır, ölçüsüz konuşurlar ve onlar yapmadıkları ve yapamayacakları şeyleri söylerler. Ancak şairlerden iman edip salih amel, sevaplı iş işleyenler, Allah'ı çok ananlar ve haksızlığa uğratıldıktan sonra şiirle haklarını alanlar böyle değildir. Zulmedenler de nasıl bir inkılapla döndürüleceklerini, devrileceklerini bileceklerdir. Neml Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 93 ayettir. 18. ayetinde Hazreti Süleyman'ın ordusuna yol veren karıncaların Neml zikri geçtiğinden sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildiren apaçık bir kitabın ayetleridir. Ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir. O inananlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı eksiksiz verirler, hem de ahirete kesin kes inanırlar. Ahirete inanmayanlar var ya, onlara kendilerinin kötü işlerini süslü gösterdik. Bu yüzden onlar şaşkınlık ve kalp körlüğü içinde bocalarlar. İşte onlar için azabın en kötüsü vardır. Ahirette en çok ziyanı uğrayacaklar da yine onlardır. Ey Resulüm! Şüphesiz ki sen bu Kur'an'ı her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi Allah katından alıyorsun. Hani Musa gece yolunu şaşırdığında ailesine, gerçekten ben bir ateş türü ışık fark ettim. Ondan size ya yol hakkında bir haber getireyim yahut da parlak bir kor getireyim de ateş yakıp ısınasınız demişti. Oraya varır varmaz kendisine şöyle seslenildi. Ateşin yanı başında bulunan da etrafında bulunan da mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi Allah eksiklerden münezzehtir ve şanı yücedir. Ey Musa! Gerçek şu ki ben mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı bırak. Musa da asasını yere bıraktı ve onu çevik bir yılan gibi hareket eder halde görünce dönüp arkasına bakmadan kaçtı. Ey Musa! Korkma! Çünkü ben yanındayım. Huzurumda peygamberler korkmaz. Ancak zulmeden hariçtir. Sonra bu zalim bir kötülüğün ardından bir iyiliğe döner, tevbekâr olursa şüphesiz ben çok bağışlayıcı, çok merhamet edeceğim. Elini koynuna sok da Firavun ve kavmine göstereceğin 9 ayet mucize ve delil arasında o kusursuz bembeyaz bir el olarak çıksın. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdir. Mucizelerimiz bütün parlaklığıyla apaçık onlara gelince bu apaçık bir sihirdir dediler. Vicdanları onların doğruluğuna kesin inandığı halde sırf haksızlık ve kibirden dolayı bilerek inkar ettiler. İşte bak o fesatçıların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kullarının birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi.
Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta

nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et, beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy, dedi. Süleyman, kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, Hüdüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim. Derken çok geçmeden Hüdüd gelip dedi ki, Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerinin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir. Süleyman da Hüdüd'e, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız?" dedi. "Bu mektubumu götür. Onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler." Hüdüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, "Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin," diyor. "Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda hazır bulunmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim," dedi. Dediler ki, "Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör." Melike genelleme yaparak dedi ki, "Hiç şüphesiz hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozarlar, tahrip ederler. Halkının şereflilerini beş paralık ederler. Bunlar da adet gereği böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim. Sonra da elçiler ne ile dönecek bir bakacağım." Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, "Bana malla yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir orduyla geliriz ve kendilerini esaretle hor ve hakir olarak oradan çıkarırız." Sonra Süleyman emrindeki başkanlara, "Ey ileri gelenler, onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?" dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, "Sen makamından kalkmadan önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var," dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, "Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman onun tahtını yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir," dedi. Yine dedi ki, "Tahtını onun tanıyamayacağı hale getirin

0: değişiklik yapın. Bakalım tanıyıp doğruyu bulacak mı, yoksa yola gelmezlerden mi olacak? Artık Melike gelince ona, senin tahtın böyle mi denildi. O da, sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, o billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur dedi. Melike, ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Andolsun ki biz Semud kavmine de Allah'a kulluk edin desin diye kardeşleri Salih'i gönderdik. Bir de gördü ki onlar inanan ve inanmayan olarak birbirleriyle çekişen iki grup olmuşlar. Salih dedi ki, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülük işleme konusunda aceleci davranıyorsunuz? Allah'tan mağfiret dilemelisiniz ki bu sayede merhamet olunasınız. Onlar, senden ve seninle beraber olanlardan dolayı uğursuzluğa uğradık dediler. Salih de, sizin uğursuzluğunuz Allah katında amelinize karşılık yazılmıştır. Belki siz çeşitli olaylarla imtihan edilen bir kavimsiniz dedi. O Hıcr adlı baş şehirde 9 çetebaşı adam vardı ki o yerde Allah'a itaate karşı diretip bozgunculuk çıkarırlar, düzeltmeye uğraşmaz ve iyiliğe yanaşmazlardı. Onlar bir arada Allah'a and içerek, biz mutlaka ona, Salih'e ve ailesine bir gece baskını yapalım ve onları öldürelim. Sonra da hakkını arayan velisine, Salih ailesinin öldürüldüğünde hazır değildik, görmedik ve biz kesinlikle doğru söyleyen kimseleriz diyelim dediler. Böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar hiç farkında değillerken kendilerini helak eden bir tuzak hazırladık. İşte bak, tuzaklarının sonucu nasıl oldu, nasıl onları ve kavimlerini topyekün yok ettik. İşte zulümleri yüzünden çöküp ıssız kalan evleri. Hiç şüphesiz bunda bilen bir kavim için elbette bir ibret vardır. İnanıp da küfür ve isyandan sakınanları kurtardık. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 19'u dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa,

0: fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 19'u dinlediniz.
1: Bir kitap ki 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanların yararı için denizde süzülüp giden gemilerde, Allah'ın semadan indirip onunla öldükten, kuruduktan sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık

Herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.